geçmek üzere iman kelimesi tarafından çekilir. Evet, kalbinizin duvarında yazılı olan iman kelimesinin etrafında nefsin içerisinde fazilet birikimi başlar. Diyelim ki %7 fazilet birikimini gerçekleştirdiniz. Cihadınız birinci cephede başarıyla neticelendi. %7 nur birikimi ruhunuzun sizden ayrılan sırat-ı müstakime ulaşan ruhunuzun Allah'a doğru birinci kata ulaşmasını sağlar. Allah'a doğru yaptığı yolculukta tarik-i müstakimin birinci katına ulaşmasını sağlar. Cihadın muhtevasında düşmanların adım adım yok edilmesi yerine Allah'ın dostlarının, Allah'ın ordularının, yani faziletlerin nefsinizin kalbine yerleşmesi söz konusudur. %7 fazilet nefsinizin kalbine yerleşti ve o günkü zikrinizi bitirdiniz. Zikrinizi bitirdiğiniz an rahmetin, fazlın, rahmetin, salavatın mühür üzerindeki baskısı sona ermiştir. Karanlıklar aşağıdan yaptıkları baskıyla mühürü orada tutacak olan yukarıdaki kuvvet artık mevcut olmadığı için yukarı doğru süratli yükselirler ve kalbi işgal ederler. Ama nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafına yerleşmiş olan faziletlere hiçbir şey yapamazlar. Faziletleri oradan itecek olan, faziletle aynı alana sahip olan küfür kelimesi artık kalpte yoktur. Kalpte mevcut değildir, gitmiştir. Karanlıklarsa fazılları, nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşen faziletleri kalbinizden atabilecek olan bir gücün sahibi değillerdir. Kalbinizin içine yerleşen fazıllar orada kalır. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Bu büyük cihadın birinci safhasıdır. Bu noktada ne olur? Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla %7 dolmuştur. Zikriniz bittiği zaman güç karanlıklara geçmiştir ve karanlıklar karşı kutuplar olarak nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapışamayan faziletleri dışarı atarlar. Tabii bu arada karşı gücü oluşturan salavatın da iman kelimesi tarafından artık çekilme olayı söz konusu değildir. Salavatın da, salavat nurlarının da karanlıklar tarafından aynı kutuplar olması sebebiyle dışarı atılması söz konusudur. Böylece şunu görürüz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. Cihadın birinci safhası, büyük cihadın birinci safhası tamamlanmıştır. Artık orası düşman tarafından bir daha işgal edilemez. Nefsin karanlıkları tarafından. Sonra kişi zikrine devam edecektir. Daha çok zikir yapacaktır. Daha çok zikir yaparsa ne olur? Daha çok zikir yaptığı zaman nefsinin kalbinde daha çok fazilet toplanacaktır. %7 iken 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 olacaktır. İkinci defa %7 fazilet birikimi. Bu mukaddes cihadın
ikinci safhasında ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan %14 kurtulmuştur. Ne demek istiyoruz? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur başlangıçta. Nefsinizin kalbinde hiç haslet, fazilet yoktur. Ve şeytan nefsinizin kalbinin %100 afetlerle dolu olduğu için ve onları kendisine çekip de orada muhafaza edecek olan küfür kelimesi kalpte mevcut olduğu için kalbiniz baştan aşağı afetlerle doludur, kapkaranlıktır ve orasının hakimidir karanlıklar. Ve şeytan nefsinizin kalbindeki bütün afetlere tesir edebilecek olan bir imkanın sahibidir. Tabii aklınız bu tesiri kabul ettiği takdirde. İşte şeytan nefsinizin afetlerine tesir eder. Afetleri azdırıp akıldan talepte bulunur. Nefsinizin afetleri nefsinizin kalbini %100 doldurmaktadır. Ve şeytan başlangıçta nefsinizin kalbinin %100'üne tesir edebilecek olan bir imkanın sahibidir. Peki bu tesir azaltılabilir mi? Elbette. Ne zaman ki nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşir, fazilet birikimi gerçekleşir, şeytan faziletlere tesir edemez. Hakimiyeti %7 azalmıştır. %7 oranında nefs tezkiyesi yaptınız, nefsinizi temizlediniz afetlerden, faziletleri yerleştirdiniz. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Ve nefsinizin kalbine faziletler yerleşmiştir. Şeytanın hakimiyeti %7 azalmıştır. İkinci defa bir %7 nur birikimi, fazilet birikimi, şeytanın hakimiyeti %7 daha azalmıştır. Nefsiniz, fizik vücudunuzun içinde bir rehinedir. Bu rehine kalbindeki nurlar %7 çoğalmadıkça ruha gök katlarının kapılarını açamaz. İlk %7 nur birikimiyle rehineye birinci katın kapısını açma yetkisi verilir. İkinci defa %7 nur birikimiyle nefsiniz rehine ikinci katın kapısını açar. Ruhunuz ikinci kata yükselebilir. İkinci gök katına. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime. Birinci defa %7 nur birikiminde ne olur? Ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Ama nefsinizin afetleri tam aksine Allah neyi emretmişse onları asla yapmaz. Yasak ettiği fiilleriyle, fiilleri ise mutlak olarak işler. Bu hüviyette yaratılmıştır. Ama karar merceği nefs de değildir, ruh da değildir, akıldır. İşte böyle bir dizaynda şeytanın hakimiyet alanı her %7 nur birikiminde azalacaktır. Nefsi emmarede nefsin kalbinde %7'si artık Allah'ın emirlerine itaat edecektir. Yasaklarına uymayacaktır. Yasak ettiği şeyleri asla işlemeyecektir. Birinci %7 nur birikiminde sadece bu %7. İkinci defa %7 birikiminde artık nefsin kalbindeki %14 Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmayacak, emrettiği hususları ise gerçekleştirecektir. Sonra mı?
bir %7 nur birikimi daha. İkinci %7 nur birikimi nefsi levvamedir. Kişi nefsini levmeder. Üçüncü %7 nur birikimi nefsi mülkimedir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncü %7 nur birikimi nefsi mutmainedir. Kişi doyuma ulaşır. Beşinci defa %7 nur birikimi kişi Allah'tan razı olur. Ruh her seferinde bir gök katı atlar. Burada beşinci katıdır. Altıncı defa %7 nur birikimi ruh altıncı kata ulaşır. Burası nefsi mardiyedir. Allah da bizden razı olmuştur. Ve yedinci defa %7 nur birikimi nefsi teskiye, nefs teskiye olmuştur. Bu kişi tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki 12. basamakta nefsinin kalbine %2 rahmet sızmasıyla %2 rahmet birikimini gerçekleştirmişti. Ve 7 defa %7 fazilet birikimiyle ise birincisinde %2 rahmet, geri kalan %7'lerin hepsi fazilet, %49 fazilet artı 2 rahmetle nefsinizin kalbi %51 nurla dolar. Nefsinizin kalbi %51 nurla dolmuştur. Bu %51 nurun manası şeytanın hakimiyeti başlangıçta %100 iken nefsinizin kalbinin bütününe şeytan tesir edebilirken düşman sizin nefsinize %100 hakimken şimdi düşman olan nefsin afetleri afetlerine tesir edebilecek olan şeytan %49'una tesir edebiliyor. Yani yarıyı geçti nefsinizin kalbi şeytana kul olmak konusunda, yarıyı geçti Allah'a kul oldu. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın hakimiyeti %50'nin altına indi. Ruhunuz ne oldu? Yedinci gök katı 7 tane alemi soldan sağa aşarak açtı ve Sitel-i Münta'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaştı. 21. basamaktasınız. Nefsinizin kalbi yarıdan fazla Allah'ın nurlarıyla bezendi. Buna nefs tezkiyesi diyoruz. Nefsiniz tezkiye noktasına ulaştı. Allah Teala buyuruyor: "Femen tezekke fe innema yetezekke li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye etmiştir ve ruhu Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla ilk tesliminizi gerçekleştirdiniz. Allah'ın düşmanlarının %50'sinden fazlasını, %51'ini yok ettiniz. Bulundukları yeri Allah'ın dostları, fazilet orduları işgal etti. Öyleyse ne oluyor? Nefsinizin kalbi %50'den daha fazla Allah'ın nurlarıyla doldu. Ve veli oldunuz, Allah'ın evliyası oldunuz. Bu cihadın birinci kısmı. Nefs tezkiyesini gerçekleştirdiniz. Sonra fena makamını, beka makamını, züht makamını geçeceksiniz. Ve 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim edecek. Olacak. Bu noktaya kadar nefsinizin kalbi %91 nurla dolacak. Ve fizik vücudunuz da burada Allah'a teslim olacak. Sonra daimi zikre
ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacak. Şeytanın hakimiyeti %100'den %0'a inecek. Artık şeytan sizin nefsinizdeki hiçbir noktaya tesir edemez. Şeytan için siz kaybedilmiş bir insansınız. Allah'ın tarafındasınız. %100 şeytanın tesirinden kurtulmuş bir hüviyettesiniz. Nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolu, faziletlerle. Bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğunuz için böylesiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiçbir karanlığın kalması mümkün değildir. Kalp gözünüz mutlaka açılır, kalp kulağınız mutlaka açılır. Ehli tezekkür olursunuz, ehli hayır olursunuz, ehli hüküm olursunuz. Ve hikmetin sahibi olarak vasıflandırır Allah Teala sizi. Bu noktadaki isminiz Ulul Elbab'tır. Ulul Elbab, şeytana hakimiyetin temsilcisi olmak demektir. Başlangıçta nefsinizin kalbinde %100 afetler vardı ve duruma hakimdiler. Sonra ne oldu? Sonra nefsinizin kalbinde %100 nurlar oluştu. %100 nur duruma hakim oldu ve şeytan tamamen nefsinizin kalbiyle ilişkisini kesmek mecburiyetinde kaldı. Burası cihadın tamamlandığı yerdir. Şeytana karşı verilen savaş %100 zaferle sonuçlanmıştır. Bütün düşman ordusu, nefsin afetleri tamamıyla imha edilmiştir. Bir daha nefsinizin kalbine ulaşmaları artık mümkün değildir. Yenilgi kesindir onlar için. İşte büyük cihadın sonu, mukaddes cihadın sonu, nefsinizin kalbi afetlerden tamamen kurtulmuştur. Ne olmuştur? Dünya saadetinin de sahibi olmuşsunuzdur. Öyleyse dünya saadeti deyince iç dünyanızda mutlusunuz, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona erdi. Daimi zikrin sahibisiniz. Sonsuz bir mutluluk içerisinde iç dünyanızda bir sulh ve sükun hakimdir. Dış dünyanızda kavga bitti. Başka insanlarla kavgayı bitirdiniz. Ve dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşayacaksınız. Allah ile ilişkilerde ise hem emirler cephesinde bütün emirleri yerine getirensiniz, hem de yasaklar cephesinde bütün yasaklara riayet eden, yani Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaştınız. İşte burası cihadın, büyük cihadın, mukaddes cihadın sonudur. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman son merhaleye geldiniz demektir. Ve iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerde de mutlak saadeti yaşayan bir insan oldunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin mukaddes cihatı başarıyla tamamlamanızı, nefsinizin kalbinde bütün afetleri yok etmenizi, iradenizi de Allah'a teslim ederek sonsuz mutlulukların sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bu zikir sohbetinde bir araya getirdi. İşte hepimiz bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere birlikteyiz. Konumuz Hanif fıtratı. Hanif dininin Hanif fıtratı. Hanif vahdet ifade eder. Hanif teslim ifade eder. Hanif kelimesi kainatın ezeli ve ebedi tek dinini ifade eder, Hanif dini. Hazreti İbrahim'in dini, babamız İbrahim'in dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Hazreti İbrahim'den bahsederken babanız İbrahim diyor. Acaba niçin böyle söylüyor? Eğer ilk defa Hanif dininin sahibi Hazreti İbrahim olsaydı, belki babanız bu anlamda bir mana ifade ederdi. İlk defa Hanif dinini yaşayan Hazreti İbrahim olurdu. Ondan evvelki peygamberler Hanif dini diye, Hanif dini değil başka bir din yaşamış olurlardı ve Hanif dini Hazreti İbrahim'den başlardı. Ama öyle değil. Hazreti Nuh da Hanif dininin sahibi. Daha evvele gidelim, Hazreti Adem de Hanif dininin sahibi. Öyleyse Hazreti Adem'den başlayan bir dizinin birçok peygamber sonrasında Hazreti İbrahim var ve Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah-u Teala yetmez. Bir de babanız İbrahim'in Hanif dini diyor. Hazreti İbrahim ismi geçtiği zaman hep Allah-u Teala bir ilave yapıyor ve o müşriklerden değildi diyor. Acaba ne demek istiyor Allah-u Teala ve o müşriklerden değildi demekle? Hazreti İbrahim babasının ve bütün kavminin puta tapmakta olduklarını görüyor ve buna fena halde içerliyor. Ve bir akşam gidiyor putların bulunduğu o büyük salona. Ne kadar put varsa kırıyor. Sadece bir tanesini, en büyük olanını bırakıyor. Ve ertesi gün putlarının kırıldığını gören putperestler büyük bir öfkeyle Hazreti İbrahim'i yakalayıp o salona geri getiriyorlar. Diyorlar ki akşam seni buralarda dolaşırken görmüşler. Mutlaka sen yaptın bu işi diyor, diyorlar. Hazreti İbrahim de diyor ki hayır, ben sizin putlarınızı kırmadım diyor. Ama diyor mutlaka şu yapmıştır diyor. Oradaki büyük putu gösteriyor Hazreti İbrahim. Onlar da diyorlar ki bizimle diyorlar dalga mı geçiyorsun diyorlar. O bir put diyorlar. Bir taş parçası. O nasıl olur da öteki putları kırabilir? Hazreti İbrahim diyor mu gördünüz mü ağzınıza yakalandınız diyor. Siz diyor bu putları hem kendiniz yapıyorsunuz taşlardan diyor, hem de ondan sonra bu putlara tapıyorsunuz diyor. Kendinizin de söylediği gibi başka putları bile, taş parçalarını bile parçalayamayacak olan bu zavallı putlara siz tapıyorsunuz diyor. Yaptığınız şey yanlış değil mi diyor.
İşte putperestlere karşı en açık savaşı veren ilk insandı. İlk peygamberdi. Bu putlara karşı yapılan savaşta müşriklerden olmamak da Hanif dininin standardı var. Hanif dini tek Allah'a inanmayı emreder. Tabiatıyla putlar böyle bir dev dizaynın içine giremez. Onun için Allah Teala Hazreti İbrahim'den bahsederken o müşriklerden değildi diye hep ilave getirmiş. Yani o hiç puta tapmadı diyor. Etrafında hiç kimse olmadığı halde tek başına bütün putlara, putperestlere karşı çıkan, karşı çıkmakla kalmayan, onların putlarını hepsini bir tanesi hariç hepsini kırıp geçiren o Allah'ın peygamberi Hazreti İbrahim'dir. Bir defa putlara karşı en büyük savaşı veren peygamberdir. Bu sebeple putlara karşı savaşta ilk peygamberdir. Ondan sonra gelen peygamberlerin babası olması, putlara karşı verdiği savaşta tek başına olmanın o büyük onuruna atfendir. Sonra biliyorsunuz Hazreti İbrahim'i Firavun acele yakalamış, onu mancınığının üstüne çıkarmış, etrafı bir ateş deryası haline getirmiş. Hazreti İbrahim'i ateşe atacak mancınıkta. Cebrail aleyhisselam geliyor. Diyor ki, istersen diyor o ateşleri yok edeyim. İstersen seni yok edeyim diyor. Dilediğin istikamete bir çözüm getirmek için buradayım diyor. Hazreti İbrahim de diyor ki Cebrail aleyhisselama, hayır diyor. Ben sadece Rabbime tevekkül ederim diyor. O ne emrederse, neyi yapmak isterse o olur diyor. O diyor benim bu durumda olduğumu en iyi bilendir. Cebrail aleyhisselamın bu istikametteki yardımını kabul etmiyor Hazreti İbrahim. Sonra mı ne oluyor? Mancınağa koyuyorlar Hazreti İbrahim'i, atıyorlar ateşe. Boşlukta Hazreti İbrahim uçarken oraya varmadan Allah Teala bütün ateşleri su haline getiriyor, odunları da balık. Ve Hazreti İbrahim balıklamasına balıklı bir göle dalıyor. Ateşe dalmak yerine balıklı bir göle dalıyor. O göl hala bir havuz hüviyetinde Urfa'daki Hazreti İbrahim'in o caminin bulunduğu yerde. Ve balıklar da hala o gölde yüzüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Putlarla savaşta büyük bir cesaret sembolü ve putlarla en büyük savaşı veren peygamber, ilk peygamber, hayatını hiçe sayarak bütün putları yerle bir eden peygamber. Onun için putlarla savaşta bütün peygamberlerin babası hüviyetini almış. Sadece bu kadar mı babanız İbrahim demesinin sebebi? Hayır, bu kadar değil. Hazreti İbrahim başka bir vasfın daha sahibi. Allah'ı üstün kılmaktaki davranış biçimlerinde Cebrail aleyhisselama verdiği cevaptan daha önemlisi var.
Hazreti İbrahim diyor ki Allah-u Teala'ya, ben ya Rabbi sana teslim olmak istiyorum. Allah-u Teala buyuruyor, ya İbrahim, bana teslim olmak kolay değildir. Biz diyor imtihan ederiz diyor, bize teslim olmak isteyenleri. Hazreti İbrahim de diyor ki ben hazırım. Bir süre sonra Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki, sen bana teslim olmak istiyordun diyor, öyle değil mi? Hazreti İbrahim de diyor, evet ya Rabbim diyor, ben sana teslim olmak istiyorum. Öyleyse diyor, oğlunu bana kurban etmen, bu benim emrimdir. Allah-u Teala Hazreti İsmail'e de söylüyor, baban seni benim için kurban edecek, hazırlan diyor. Hazreti İsmail de emri almış durumda ve hazır. Nitekim babası Hazreti İbrahim, Allah-u Teala seni Allah'a kurban etmemi emretti, ne diyorsun oğlum dediği zaman, Hazreti İsmail, ben hazırım babacığım diyor. Nereye gideceksek gidelim ve sen görevini inşallah tamamla. Beraberce o yere giderlerken iblis geliyor, şeytan. Hazreti İsmail'in yanına yaklaşıyor. İnandır mı diyor babanın söylediği yalanlara diyor. O senin baş düşmanın diyor. Gayesi diyor seni öldürmek, seni katletmek. Ve diyor biçağını bile de diyor seni öldürmek için. Gerçekten de Hazreti İbrahim biçağını iyice bilemiş. Ve diyor seni öldürecek. Hazreti İsmail şöyle gülümseyerek iblise bakmış. Ondan sonra yerden aldığı taşı, gözü budur diye şeytanın gözüne yapıştırmış. O günden bu tarafa şeytanın bir gözü şaşı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, konunun baba olmakla alakası ne? Sevgili kardeşlerim, biliniz ki anneler de babalar da çocuklarını, çocuklarının kendilerini sevdiğinden mutlaka daha fazla severler. Çünkü babalar çocukların eseri değildir. Ama çocuklar babaların ve annelerin eseridir. Baba ile annenin çocuklarına karşı duydukları sevgide ise annelerin sevgisi daima babaların sevgisinden fazladır. Çocuk annenin canından bir parçadır. Öyleyse Hazreti İbrahim oğlunu kendisinden daha fazla seviyordu. Öyleyse en kıymetli şeyi olan, kendisinden daha çok sevdiği oğlu olan oğlunu Allah'a kurban etmekle emrolundu. Bu bakımdan babalar arasında oğlunu Allah'a kurban edecek olan tek peygamberdir. Bu sebeple babalık müessesesinde Allah'a teslim olmak sadedinde kendisinden daha çok sevdiği, yani en kıymetli varlığı olan oğlunu Allah için kurban edebilecek kadar Allah'ı sevdiği için, bir baba olarak bunu yaptığı için, babanız İbrahim diyor Allah-u Teala.

babaların içinde oğlunu Allah'a kurban etmekle sınanan ilk peygamber baba. Ve Hazreti İbrahim oğlunu kesmek üzere bıçağını bilemiş ve Allah-u Teala'nın emri üzerine besmele ile Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in boğazına bıçağı çalıyor. Ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Hazreti İbrahim hayret ediyor. Bıçağı taşa çalıyor. Taş kesiliyor. Bıçak taşı kesiyor. Ve o sırada Cebrail Aleyhisselam bir koçla iniyor. Hayır diyor, onu değil, bu koçu kurban etmen Allah-u Teala tarafından emrolundu diyor. Ve Hazreti İsmail'in babası Hazreti İsmail'i değil, koçu kurban eden, oğlu yerine koç kurban eden ilk baba oluyor. Kurbanın kurban oluşu bu olayla başlar. Bu sebeple Hazreti İbrahim kurban müessesesinin de babasıdır. Öbür taraftan babasını Allah'ın dinine davet ettiği Kur'an'da yer alan tek peygamberdir. Babasından daha çok babadır Allah'ın yanında. Babasına diyor ki, ey babacığım diyor, muhakkak ki bana sana vahyolunmayan şeyler vahyolunuyor. Bana tabi ol ki seni irşada ulaştırayım diyor. Babası diyor ki, seni bir sapıklık içinde görüyorum diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım ve Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya dua ediyor. Ya Rabbi, benim zürriyetimden de benim gibi peygamberler nasip kıl. Allah-u Teala diyor ki, dileğin, talebin kabul edildi. Hazreti İbrahim dayanamıyor. Babamı da diyor. Allah Teala buyuruyor, zalimler bizim ahdimize eremez diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki Hazreti İbrahim baba peygamber olmak sıfatının gerçek anlamda sahibidir. İster putlarla yaptığı savaş açısından bakın, ister Hazreti İsmail'i Allah'a kurban etmesi açısından bakın, ister babasını Allah'ın yoluna davet eden ilk peygamber olması açısından bakın. Hazreti İbrahim bir babanız sıfatının liyakatle sahibi olan ilk peygamberdir. Kendisinden evvel yaşamış olan Hazreti Nuh oğluna diyor ki, oğlum sen de gemiye bin de kurtulursun. Oğlu isyan içerisinde diyor ki babasına, hayır diyor, ben seninle beraber gelmiyorum. Şu karşıda gördüğün dağın en yüksek noktasına çıkarım. Sular oraya eremez. Hazreti Nuh sular oraya geçecek dediyse de oğlu gemiye binmiyor ve sonra suda boğuluyor. Öyleyse babalık standartları içinde oğlun Allah'a yakınlığının temini sadedinde de Hazreti İbrahim önde geliyor.
Hazreti Nuh'un oğlu isyanda babasına itaat etmiyor. Babası peygamber olduğu halde. Ama Hazreti İbrahim'in oğlu, o babanın, öyle bir babanın oğlu ki Allah için kurban edilmeye koşarak gidiyor, gözlerini babasının bağlamasını istiyor. Acaba gözlerim isyan eder mi diye Allah-u Teala'ya. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, babaların yetiştirdiği çocuklar arasındaki fark itibariyle de Hazreti İbrahim babadır. Hazreti İsmail'in çocukluğunu düşünün. Hazreti İbrahim'in Allah'a nasıl bir tevekkülle bağlı olduğunu, Allah'a nasıl teslim olduğunu görürsünüz. Allah-u Teala emir veriyor Hazreti İbrahim'e, Hacer'le İsmail'i burada bırak, sen sana verdiğin vazifeyi yapmak için oradan ayrıl diyor. Yiyecek, içecek hiçbir şeyleri yok Hacer'le İsmail'in. Ve Hazreti İbrahim Allah'tan aldığı emir üzerine Rabbine herhal diyor. Ve Hazreti Hacer'e de tembih ediyor, Allah sizinle beraberdir diye. Ve oradan ayrılıyor. Allah veya oğlu, Allah veya eşi, Hazreti İbrahim her devrede, her zaman Allah'ı önde tutmuştur. Kendi hayatı veya Allah ateşe atılacağı zaman gene Allah önde. Tevekkülle bekliyor ateşe atılmayı. Hiç telaşı yok. Öbür taraftan putperestlere hangi peygamber gidip de söylemişse, siz puta tapıyorsunuz, yaptığınız şey yanlıştır, sadece bir tek Allah vardır, Allah'tan başka ilah yoktur, ona ibadet etmeniz lazım dedikçe Allah'ın Resulleri, o kavim halka her zaman aynı şeyi söylemişlerdir. Biz babalarımızı bu putlara tapıyorken bulduk. Sen bizi babalarımızın taptığı bu şeylerden ayırmak mı istiyorsun? Bu ne küstahlık? İşte ne söylüyor putperestler Hazreti İbrahim putperestlere bu yaptığınız şeyi çok yanlış dedikleri zaman, sen bizi babalarımızın bize ulaştırdığı dinden mahrum etmek mi istiyorsun? Doğrusu biz seni büyük bir sapıklık içinde görüyoruz diyorlar. Öyleyse Hazreti İbrahim kavmi putperestti. Putperest olan bir kavmin içinde Allah'ın vazifeli kıldığı bir nebi, nebi resul. Ve söyledikleri, biz babalarımızı, ki senin baban da öyle diyorlar Hazreti İbrahim'e, biz babalarımızı bunlara taparken bulduk. Sen şimdi bizi babalarımızın yolundan ayırmak mı istiyorsun diyorlar. Ve Allah-u Teala burada şunu söylemek istiyor. Hazreti İbrahim'in hanif dini dindir. Babalarınızın söylediğini değil, onun söylediğini yapın anlamınadır Hazreti İbrahim'i babanız olarak vasıflandırması.
din adına babanız Hazreti İbrahim'dir demiş oluyor Allah Teala putperestlere. Babalarınızın size ulaştırdığı din, din değildir. Dinin sahibi Hazreti İbrahim'dir. Öyleyse din açısından babalarınız değil, asıl babanız olan Hazreti İbrahim'in söylediğini yapın, diyor Allah Teala. Öyleyse görüyorsunuz ki birçok açıdan Hazreti İbrahim, babanız İbrahim sıfatının gerçek sahibidir. İşte Hanif dini Hazreti İbrahim'in dini olarak bugünlere ulaşır. Oysa ki Hazreti İbrahim o dinin ilk peygamberi değildi. Mesela kendisine evvel gelen Nuh, o da peygamberdi. O da Hanif dininin sahibiydi. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem de gene Hanif dininin sahibiydi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Hanif dini Allah-u Teala'nın kainattaki tek dinidir. Ve bütün insanlar sadece bu dini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratıldılar. Bütün insanların yaşamları Hanif dinini ihata edecek standartlardadır. Sadece Hanif dinine zemin hazırlar. Hanif dininin dışındaki hangi din olursa olsun, o din Allah'ın emrettiği bir din değildir. O din insanların vücuda getirdiği bir uydurma dindir. Allah-u Teala'nın dini sadece Hanif dinidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlık tarihi boyunca insanlara öğrettiği din bu olduğu gibi, cinlerin tarihi boyunca, ki insanlardan daha evvel yaratılmışlardır, cinlere öğrettiği din de bu dindir, Hanif dinidir. Öyleyse Allah-u Teala insanlardan bahsediyor. Rum suresi 31-32. Ayetler. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor, kendini Hanif olarak Allah'ın yegane dinine ikame et. O Hanif dini ki Allah bütün insanları bu Hanif dinini yaşayacak olan, yaşamayı temin edecek olan Hanif fıtratıyla yarattı. Bütün insanları. Ve Allah'ın yaratmasında ne dini yaratmasında, yani Hanif dinini yaratmasında, ne de Hanif dinini yaşayabilecek olan Hanif fıtratıyla insanları yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor. Bir değişiklik olmayacaktır, olmamıştır diyor.

Hanif dini değişir diyor. Kıyamete kadar Hanif dini devam edecektir. Allah'ın tek dini devam edecektir. Ve kıyamete kadar da insanlar Hanif fıtratıyla yaratılacaktır diyor. Öyleyse Hanif fıtratı Hanif dininin temelidir. Bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılır. Öyleyse acaba Allah Teala biz insanları Hanif fıtratıyla yarattık demekle neyi kastediyor? Bütün insanlar doğuşlarından itibaren baş gözlerinde bir perdeyle yaratılırlar. Hicab-ı mestüre. Kulaklarında vakraya yaratılırlar. Kalplerinde ekinnetle yaratılırlar. Vakra işitmeyi yani manaya varmayı engeller. Ekinnet idrak etmeyi, akıl etmeyi engeller. Bütün insanlarda bu engeller mevcuttur. Bütün insanların nefslerinin kalpleri vardır ama hepsi mühürlüdür. Bütün insanların kalplerinde Allah'ın nurlarının girmesi için nur kapısı vardır. Ama bu nur kapısı şeytana dönük konumdadır. Bunlar hep Hanif fıtratının temel standartları. Bütün insanlarda var olan standartları. Hiçbir kişinin kalbine Allah-u Teala önceden yol açmaz. Allah'a ulaşmayı kişi dilediği zaman bütün bu kapalı kapılar açılır. Her şey insanoğlunun kendi iradesini kullanmadığı takdirde hayatını kapalı kapılarla geçirmek ve mutlaka cehenneme gitmek standartlarına insanı mahkum eden bir dizayn içerisinde Allah-u Teala tarafından geliştirilmiş, oluşturulmuş, vücuda getirilmiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir muhtevaya dikkatle bakın. İnsanlar yaratılıyor, gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri idrak etmeyen bir özellikte, fıkıh etmeyen bir özellikte, nefslerinin kalbi var ama mühürlü. Kalbinin içinde küfür yazıyor. Yani her şey iradesini Allah'a ulaşmak istikametinde kullanmayacak bir insan için kesin engeller oluşturuyor. İşte Hanif fıtratı öyle bir fıtrat ki kişisel iradeye avans veriyor Allah Teala, öncelik tanıyor. Kişisel irade Allah'a ulaşmayı dilerse bütün bu engelleri bir çırpıda Allah ortadan kaldırmaya hazır. Ama kişi dilemezse ruhunu Allah'a ulaştırmak konusunda bir talebin sahibi değilse bu engeller hep kalacak ve kişi engelleri oluşturan Hanif fıtratının standartları içinde cehenneme gitmek mecburiyetinde kalacak. Kişinin yapısı, tabiatı buna göre dizayn edilmiş. Ya kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, böyle bir dileğin neticesinde Allah-u Teala'dan ard arda 10 tane ihsan alacak. Bu ihsanlardan her birisi
Allah-u Teala tarafından ona verilecek.

gelecek hani fıtratının gereği olan engellerden Allah-u Teala o kişiyi kurtaracak hepsinden. Öyleyse hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa nefsini tezkiye edemez. Niçin acaba Allah-u Teala hiç kimse nefsini tezkiye edemez, ancak Allah onun nefsini tezkiye eder diyor. Niçin böyle söylüyor? Hiç kimsenin nefsinin o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın yardımı gelmedikçe, yani Allah o kişinin gözlerindeki hicab-ı mesuleyi almadıkça, kulaklarındaki vakayı almadıkça, kalbindeki ikinliği almadıkça, o kişinin kalbine ulaşıp da kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmedikçe, o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açmadıkça, o kişi hiçbir zaman kurtulamaz. Öyleyse hani fıtratı öyle bir fıtrattır ki irade önde gelir. Kişi kendi serbest iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Hani fıtratı insanın kainatsal fıtratıdır. Bütün kainattaki insanlar hani fıtratıyla yaratılır. Bütün kainatta sadece bir tek din vardır. Hanif dini, yani Arapça adıyla İslam dini. İnsanlık tarihi boyunca bütün peygamberler haniftiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dahil. Dikkat edin ki bütün teslimler hanif fıtratıyla yapılıyor. Allah-u Teala hanif olarak kendini dine doğrultuyor. Arkasından da ruhunu hanif olarak Allah'a ulaştır diyor. Ve böylece takva sahibi ol diyor. Öyleyse münibine ileyhi ve yettekun, Allah'a yönel, ruhunu Allah'a yönelt, Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol diyor. Bir evvelki ayet-i kerimede hanif olarak kendini dine ikame et diyor. Bu Allah insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. O hanif fıtratıydaki bütün kainat hanif fıtratının bir neticesidir. Ve ne hanif fıtratı değişecektir, ne de Allah'ın dini, hanif dini değişecektir diyor Allah-u Teala. Her zaman, bütün devirlerde sadece hanif fıtratı var olmuştur, hanif dini var olmuştur. Öyleyse hanif fıtratı, onun neticesindeki hanif dini, kainatın tek dinidir. İşte gelecek günlerdeki dinlerin birleştirilmesinde hanif fıtratı, hanif dini son derece önemli bir yer tutar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlere ard arda Resuller göndeririz. Ve kesintisiz olarak göndeririz. Yani bir kavimde o aradaki Resul ölürse, onun yerine mutlaka Allah-u Teala o kavimden başka birisine o görevi teslim eder. Hiçbir devrede, hiçbir ülke Resulsüz kalmaz. Ve insanlardaki
muhtevaya bakın ki Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimler resullerini inkar ettiler diyor. Hiçbir kavim resullerini kabul etmemiş. Yani kavmin çoğunluğu itibariyle her kavimde küçük topluluklar her zaman %10'dan daha aşağıda olmuştur bu rakam. Allah'ın resullerine tabi olmuşlar. Hanif fıtratıyla yaşanması lazım gelen Hanif dini 7 tane safa içerir. Fıtraten Allah'ın kapıları kapalı olmasına rağmen kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın bütün kapıları açtığını görüyoruz. Gözlerindeki vakayı alır kişinin, kulaklarındaki ikinti alır. Kulaklarındaki vakrayı alır, gözlerindeki hicabı mestureyi alır, kalbindeki ikinti alır. Bunlar Hanif dininin fıtraten vücuda getirdiği engellerdir. Bu engeller varken hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse Allah-u Teala kainattaki bütün insanları sadece bir tek dini, tek bir dini, Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmış. Bütün insanlar Hanif dininin standartlarına göre yaratılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepimiz Hanif fıtratıyla yaratıldık. Ve hepimiz Kur'an'dan öğrendik ki Hanif fıtratının yaratılışıyla yaratılan bizler eğer Allah'a ulaşmayı dilemeseydik hala gözlerimiz kör kalacaktı, hala kulaklarımız sağır kalacaktı, hala kalbimiz idrakten yoksun kalacaktı. Ama Allah bize Allah'a ulaşmayı dilemeyi öğretti. Öyleyse Hanif fıtratındaki temel anahtara baktığımız zaman kapalı kapıları açık hale getirecek olan şey bir talep, Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanı ölüyken diri yapacak olan husus, baş gözlerimizi hicab-ı mestureyi alarak açtığı zaman, körlükten kurtarıldığı zaman Allah-u Teala diriliriz. Kulaklarımızdaki vakrayı aldığı zaman diriliriz. Kalbimizdeki ikinleti aldığı zaman diriliriz. Öyleyse üçü de ayrı ayrı faktörler. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği husus bir engeller dizisini gösteriyor. Ama Allah Teala her olayı kesinleştirmiş. Bu engeller var olmalıydı ki sonuçta insanoğlu iradesini kullanarak Allah'a ulaşmayı dilesin. Ve engelleri Allah-u Teala kaldırsın. Ama dilemezse engeller sebebiyle insanın kurtuluşu mümkün değildir. Ve kişi kör olarak, sağır olarak, dilsiz olarak ölür. Kalbinde küfür kelimesi yazılı olarak yani kafir olarak ölür. Öyleyse Hanif fıtratı kapınızın önündeki bir otomobile benzer.
her şeyi tamam olan yepyeni bir otomobil. Onunla 4 tane menzile ulaşacaksınız. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz ve iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Sizi bu menzillere götürecek olan şey o içinizdeki fıtrattır. Yaratılışınızda Allah'ın size verdiği imkan. Onunla idrak edeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda otomobil çalışmaya başlar. Ve bütün sistemler sizi o menzile götürecek olan özelliklerle harekete geçer. Allah Teala size evvela 10 tane İsa ile mürşidinize ulaştırır. Ondan sonra oradaki 10 tane nimetle Allah'ın zatına ulaştırır. Ve hani fıtratının sahibi olan sizler Allah'a ulaşacaksınız bu dizayn içerisinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki, seni hanif olman konusunda vahiy ile anlatarak hanif kıldık diyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbette eskiden bilmiyordu. Din nedir, kitap nedir bilmiyordu bütün insanlar gibi. Sonra Allah Teala ona her şeyi öğretti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e öğrettiği dini Arapça öğretti. Ve hanif kelimesinin Arapça karşılığı olan İslam kelimesiyle ismini lanse etti. İslam, Allah'a teslim etmek, teslim olmak demektir. Ve hanif dini, Allah'a teslim dinidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, biz Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya emrettiğimiz şeriatı sana da vahyederek sana da şeriat kıldık diyor. Öyleyse şunu görüyoruz. Hazreti İbrahim de, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeriatı yaşamışlar. Hepsi namaz kılmışlar. Hepsi oruç tutmuşlar, hepsi zekat vermişler, hepsi zikir yapmışlar, hepsi hanif dininin 7 safhasını yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. İrşat makamına ulaşıp teslim olmuşlar. 2. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. 3. Dördüncüsü, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 5. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. 6. irşada ulaşmışlar. 7. Hakka tukatihi takvanın sahibi olup iradelerini de Allah'a teslim etmişler. 7 tane safha yaşamışlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hanif dininin 7 tane safhası hanif fıtratıyla yaşanır.
Hanif dilindeki her aşamanın karşılığı sizde mevcuttur. Hicab-ı mestüre, vakra, ekinnet alınmadan hiç kimse mürşidine ulaşamaz. Öyleyse Hanif fıtratıyla yaratılan insanlarda bu engeller var ki insanlar iradelerini kullanarak harekete geçsinler de Allah bu engelleri alsın diye var. Yoksa istemeyen kişilerde bu engeller hep kalacaktır. Onlar cehennemin işareti olacaktır kişi için. Kurtuluşları mümkün değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın muhteşem bir dizaynla vücuda getirdiği bir olgudan bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynında hep aynı şey söz konusu. O sizi sever. Hepinizin mutlaka Allah'a ruhunu, veçhini, nefsini ve iradesini teslim etmesini ister. Ama cennetini son derece kolay bir bedel karşısında size teslim etmeye hazırdır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşte Hanif dini öyle bir dindir ki o dinin sahipleri, kainatın bu tek dininin sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Diledikleri andan itibaren Hanif fıtratının bütün özelliklerini yaşamaya başlarlar. Ard arda Allah-u Teala onları mükafatlandırır ve neticede mutlaka kendisine ulaştırır. O kişi diri de olsa, o kişi ölü de olsa ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır ve kim Allah'a ulaşmayı dilediyse Hanif fıtratının gereği olarak Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır ruhen. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün insanların fıtrat olarak yaratıldığı bu Hanif fıtratı görüyorsunuz ki bir kurtuluş reçetesi. Fıtraten bütün insanların ruhları Allah'a ulaşmayı dileyen özelliklerle doldurulmuştur. Ve insan için hedef birdir. Allah'ın o kişi için öngördüğü mutluluğu yaşamak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek, Hanif fıtratının çeşitli safhalarını gösterir sadece. Birbirinin ardından hayattaysanız her bir işlem gelecektir. Ta ki iradenizi de Allah'a teslim edesiniz. Öyleyse nasıl bir dizayn söz konusu olan dizayn? Hanif fıtratının dizaynı. Hanif dini Allah'a teslim olmayı içerir. Ruhan, veçen, nefsen, iraden. Bu teslimler dinin temelidir. Teslimler yoksa din yoktur. Bu dini sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özellik ise Hanif fıtratı adını alır. Hanif dini tek Allah'a inanmayı ifade eder. Hanif dini
Allah'a ruhu, veci, nefsi, iradeyi teslim etmeyi emreder. Hanif fıtratıyla yaratılan insan bunların hepsini yapabilecek olan vasıflarla donatılmıştır. Öyleyse hanif fıtratı bir insanın Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim etmesini sağlayacak olan özelliklerin tamamına sahiptir. Öyleyse hanif fıtratı tevhidin özelliklerine sahiptir. Tek Allah'a inanmak hanif fıtratınızda mevcuttur. Hanif fıtratınızda tek bir toplum oluşturmak, o da mevcuttur. Tevhidin iki cephesi. Birisi Allah'ın tekliği, ikincisi cemaatın tekliği. Ve üçüncüsü teslim, dört tane teslim içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hanif fıtratına yaratılan sevgili kardeşlerim, hepinizin bu sahip olduğunuz hanif fıtratıyla bütün teslimleri tamamlamanızı, Allah-u Teala'nın hem cennet saadetine hem dünya saadetine en üst boyutlarda sahip kılınmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah ve salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kağıt verin.
1: El-Fatiha me az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha sizlerle beraberiz. Bir defa daha İslam'ı, İslam nedir, tasavvuf nedir ve Kur'an-ı Kerim kavramlarını anlatmak üzere. Bugünkü konumuz rüşt ve gay yolları. Sevgili kardeşlerim, İrşat yolu ve gay yolu birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Allah-u Teala

Yollar konusunda Allah'ın sebilini kullanıyor en çok. Ve Ankebût suresinin 69. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vellezîne câhedû fînâ lenehdiyennehum sübûlenâ ve innallâhe lemeal muhsinîn." Bizim içimizde cihad edenler var ya, onları yollarımıza hidayet ederiz, ulaştırırız. Allah muhsinlerle beraberdir. Onları mutlaka yollarımıza ulaştırırız. Allah muhsinlerle beraberdir.

Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: eğer annem baban bilmediğim bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Kim bana dönmüşse sen de onun yoluna tabi ol. Yani aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Sonra hepiniz bana döneceksiniz. Yani ölümden sonra hepiniz bana döneceksiniz diyor Allah-u Teala. Size yaptıklarınızı haber vereceğim.

Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete ve cahidû fî sebîlihî leallekum tuflihûn." Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ona, Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin ve Allah yolunda cihad edin. Ve böylece felaha ermeniz umulur. Ve böylece felaha erersiniz. Görülüyor ki Allah-u Teala'nın yolları var. Sebil kelimesi yol demek, subul de yollar. Burada Allah-u Teala Allah'a ulaştıran yollardan bahsediyor. Allah ile olan ilişkilerinizde bir, Allah'a ulaştıran yollar var. İki, cehenneme ulaştıran yollar var. Allah'a ulaştıran yol kişinin cennete girmesine sebebiyet verir. Ama bir başka yolda şeytanın tesiri altında geçilen yollardır. O yollardan geçerse cehenneme girer. İki tarafa da meyleden insanlar var. Ne yazık ki şeytana meyledenler diğerlerinden en az 10 kat fazla Allah'ın yolunda olanlardan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İki yol birbirinden tamamen ayrılıyor. Yollardan biri yukarı doğru Allah'a ulaştırıyor. Yollardan ikincisi aşağı doğru şeytana ve cehenneme ulaştırıyor. Şimdi bu şeytanın yolu konusunda da Allah-u Teala bir şeyler söylüyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki: وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمْ بُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِينَ. Onlar ki tağuta tabi olmaktan kaçınıp Allah'a kul olurlar. Allah'a kul olurlar. Ve Allah'a ulaşırlar.

Lehmül büşra fe beşir ibadi. Onlar için müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Öyleyse Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi şeytanın gay yolundan kaçınan ve Allah'a ulaşan insanlardan bahsediyor. İrşat yolunu seçen, rüşt yolunu seçen, Allah'a ulaştıran yolunu seçen ve böylece Allah'a ulaşan insanlardan. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Ve alallahu kastu sebili ve minha cair ve levşaye fe leheda kum ecmain. Sebillerin kastedilmesi, tayin edilmesi Allah'a aittir. Allah'ın üzerine vazifedir. Ama ondan cayanlar da, yollarını değiştirenler de var. Yani irşat yoluna girmişken Allah'a ulaştıktan sonra yollarını değiştirenler var. Veya irşat yoluna hiç girmeyerek irşat yolundan cayan ve hep gay yolunda kalanlar var. Eğer Allah dileseydi herkesi hidayete erdirirdi. Yani sırat-ı müstakim üzerinden, rüşt yolu üzerinden bir hidayete erdirme olayı. Şimdi burada Allah-u Teala'nın iki yolu olduğu neticesi çıkıyor ortaya. Evvela şunu bileceğiz ki bütün insanlar başlangıçta sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yolun dışındadır. Yani insanlar bir seçim yaparak gay yolunu üstlenseler de, gay yoluna, cehennem yoluna kendilerini seferber etseler de, irşat yolu veya gay yolu konusunda bir seçim yapmasalar da, başlangıçta herkes gay yolu üzerindedir. Başlangıçta herkes sırat-ı müstakimin dışındadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar gay yolu üzerindedir. Yani insanlar doğuşlarından beri kalplerinde küfür yazan insanlardır. Bütün insanlar için geçerli sözlerimiz, dalalette olan insanlardır ve bir tercih yapmasalar da gene gay yolu üzerindedirler. Tercih, bir insanın gay yolundan kurtulup hidayet yoluna ulaşmasını ifade eder. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Bütün insanların başlangıçta Allah'ın yolunun dışında olması söz konusudur. Bu gay yoludur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o gay yolundan otomatik olarak ayrılmıştır. Rüşt yolu üzerindedir artık. Konu burada ikiye ayrılıyor. Kişinin tercihi yoksa o gay yolu üzerindedir. Gay yolunu tercih etmişse gene gay yolu üzerindedir. Gay yolu insanları şeytana ve cehenneme kavuşturan yoldur. Şimdi bu gay yolları ve irşat yolları üzerine Allah-u Teala'nın dizaynına bakalım.
Allah Teala Araf 146 ve 147'de buyuruyor ki Se'asrufu an ayeti yellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'mini biha ve in yerev sebilen rüşdi la yettehuzu sebilâ ve in yerev sebilen gayyi yettehuzu sebilâ zâlike biyennehüm kezebu bi ayatina ve kânu anha gafilîn vellezine kezebu bi ayatina ve likâil ahireti habitat amanühüm. Allah-u Teala diyor ki o insanlar var ya yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Onları ayetlerimizin gerçek anlamlarına ulaşmaktan çevireceğim. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onlara inanmazlar. İrşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Gay yolunu yol olarak görüp de kabul etmelerinden önce de bunun bilincinde olmayarak ama gay yolundadırlar. Hiç kimse kendi iradesiyle irşat yoluna girmek istemedikçe irşat yolunun üzerinde olamaz. İrşat yolunun üzerinde olmayan bütün insanlar da gay yolunun üzerindedirler. Ve Allah Teala devam ediyor. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Ama gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olması ve Allah'ın ayetlerini inkar etmeleridir. Allah'ın ayetlerini naksetmeleri, yalanlamalarıdır. Ve Allah Teala Bakara Suresi'nin 157. ayet-i kerimesinde buyuruyor. La ikrahe fiddini kat tebeyne rüştü minel gay femen yekfir bit tağutu ve yumin billahi fekat istemseke bir uretin muska. Diyor ki Allah Teala dinde zorlama yoktur. İrşat yolları ile gay yolları birbirlerinden ayrılmışlardır. Kim tağutu inkar eder de insan ve cin şeytanları inkar eder de irşat yolunu seçerse, rüşt yolunu seçerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba, mürşidin eline sımsıkı yapışırlar, buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse kim tağutu inkar edip devre dışı bırakıp amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar diyor Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışırlar. Yani Allah'ın bir mürşidine tabi olurlar. Ve artık onlar da irşat ve rüşt yolundan rüşt yolunu seçmişlerdir.
görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın iki tane yolu var. Rüşt yolu, gay yolu. Allah'a ulaştıran ve cehenneme ulaştıran yollar. Mü'min suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki o aminu olan kişi dedi ki ey kavmim bana tabi olun ki sizi Sebil-i Reşad'a irşat yoluna ulaştırayım. Rüşt yolunun

ifade edilmesi söz konusu. Sebil-er Reşat, rüşt yolu, irşada ulaştıran yol. İrşat kelimesi, rüşt kelimesi, Reşat kelimesi, Raşit kelimesi, Mürşit kelimesi hep aynı kökten geliyor. Maide suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve men yetevallaha ve resuluhu vellezine amenu fe inne hizballahi humul galibun." Kim Allah'a ve onun Resulüne ve aminu olanlara dönerse. Onlar muhakkak ki Allah'ın taraftarlarıdır. Galip gelecek olanlar da onlardır. Öyleyse Allah'a ve Resulüne dönme söz konusu. O da Allah'a dönüş elbette bir yol üzerinden tahakkuk edecektir.

Allah Teala hem Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde hem de Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde 2 yoldan birden bahsediyor. Rüşt yolu, gay yolu. Söylediğimiz gibi birinde Allah'a ulaşmak söz konusu. İkincisinde şeytana, birincisinde cennete ulaşmak söz konusu. Rabbani yolda, rüşt yolunda. İkincisinde cehenneme ulaşmak söz konusu. İşte cehenneme ulaşmak istikametinde Allah Teala bir muhteva veriyor. Kişinin cennet saadetini elde edebilmesi sadece bir dilekle mümkün. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kurtuluşa mutlaka ulaşmıştır. Kendisini otomatik olarak rüşt yolunun içinde bulur. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah Teala'dan 10 tane ihsan alacaktır. Dilediği anda Allah onun içindeki bu talebi görecektir. Allah'a ulaşma talebini işitecektir. Kalbindeki sesi ve kalbinde ne olduğunu bilecektir. Ve bunun üzerine Allah Teala harekete geçecek. O kişiye, o kişi üzerinde tesirler vücuda getirecektir. Kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinneti alacak. Ekinetin yerine ihbat koyacaktır. Yani idraki önleyen müesseseyi alacak, idraki sağlayan yeni bir dizayn getirecektir. Ve bu muhtevada iken kişi Allah-u Teala kalbine ulaşacak ve kalbinin mührünü, şeytana dönük konumda olan kalbin mührünü, kalbin kapısını Allah'a çevirecektir. Şeytana dönük kapı Allah'a dönmüş oluyor. Allah'ın nurları yukarıdan aşağı inzal edildiği için. Ondan sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Kişiyi bundan sonra zikir yapan kişinin kalbine nur sızıyor, rahmet sızıyor. Kişi huşuya ulaşıyor. Ve Allah ona mürşidini gösteriyor. Kişi irşat makamına ulaşıp tabi oluyor. İşte ard arda Allah-u Teala'nın 10 tane ihsanı ve tabiiyet. Yani Rabbani yola, yani rüşt yoluna fizikal standartlarda giriş kişi tabiiyeti gerçekleştiriyor. Ve bu tabiiyetin sonunda da ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Öyleyse şimdi muhtevaya baktığımız zaman insan için söz konusu olan şey mutlaka bir tercih yapmasıdır. Yaptığı zaman, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman görüyoruz ki Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracak. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala Ankebut 5. Yani ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım diyor.
Öyleyse Allah'ın kişinin tercihi üzerine oluşturduğu sistem garantili bir sistem. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Geri kalanı kişi yapmayacak, Allah yapacak. Ama kişi bir tercihte bulunmuyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ama gay yoluna girmek, şeytana kul olmak falan gibi bir niyeti yok. Buna rağmen bu kişinin kurtulması mümkün değildir. Bütün insanlar mutlaka bir tercih yapmak mecburiyetindedirler. Bu tercih ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak istikametindeki bir tercihtir. Varsa kişi Allah Teala tarafından irşat yoluna, rüşt yoluna ulaştırılır. Sebil-i Reşad'a ulaştırılır. Yani buna kişisel gayretler değil, Allah'ın o kişiye verdiği meziyetler sebep olur. Bir başka ifadeyle onu Allah'a ulaştıran bizatihi Allah'tır. Kişi ulaşmaz, Allah ulaştırır. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu veştebi men yeşâü. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü. Ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve bunlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır.

Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemeyen kulları dalalettedirler. İşte o insanlar Allah'ın rüşt yoluna giremezler. Öyleyse kimler dalalettedir? Beraberce bakalım. Tabiyetini gerçekleştirmemiş olanlar dalalettedir. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mutlaka Allah Teala onları irşat makamına ulaştıracak, tabiyetlerini gerçekleştireceklerdi. Öyleyse tabiyetini gerçekleştirmemiş, yani Allah'a ulaşmayı dilememiş, bu sebeple tabiyetini gerçekleştirememiş bir insan dalalet üzere bir insandır. Mürşide ulaşmak Allah-u Teala tarafından otomatik olarak sağlanır kişiye. Kişiye mürşid sevgisini veren Allah'tır. Mürşidine ulaştıran da Allah'tır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mürşidlere karşı bir sevgi duymaz. Sevginin duyulması, Allah'ın irşat makamını sevdirmesi bu talebin varlığını ifade eder. Yani mürşid sevgisi Allah'a ulaşmayı dilemenin bir delilidir. Kendi kendine oluşmaz. Allah oluşturur. Öyleyse kimler dalalettedir? 10 ayet-i kerime bize dalalette olanların standartlarını veriyor. Birinci ayet-i kerime Kasas 50. Allah-u Teala buyuruyor, Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, yani tabi olma davetine, gelin bana tabi olun ki sizi sebil-i reşada ulaştırayım, Allah'a ulaştırayım davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerine, afetlerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. İkinci ayet-i kerime Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime, yani hidayeti getiren hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Onlar şaki de olmazlar diyor Allah-u Teala. İşte içinde bulunduğumuz çağda hidayet çağıdır. Hidayetçi gelmiştir. Tabiyet asıldır. Sadece tabi olanlar dalaletten kurtulurlar. Sadece tabi olanlar hidayete erebilirler. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahu fehüvel mühted ve men yudlil felen tecidelil

Mürşit bulunmaz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah ona bir mürşit tayin etmez. Çünkü sebillerin kastedilmesi Allah'a aittir ve kişinin Allah'a ulaşması mürşidine ulaşmayacağı cihetle mümkün olmaz. Allah Teala'nın dördüncü ayet-i kerimesi Câsiye 23. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. İlim üzere dalalette bırakır demiş. Bu Allah'ın ilmi olsaydı zaten hidayete ereceklerdi. Mutlaka irşat makamına ulaşacaklardı. Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Yani onların faydasız ilimleri üzerine dalalette bırakır. Onlar için bir onların kalpleri mühürlüdür. Onların işitme hastaları mühürlüdür. Onların görme hastalarının da üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Kimmiş bu insanlar? Dalalette olan insanlarmış. Niçin? Hevalarını kendilerine ilah edindikleri için, yani hevalarına tabi oldukları için, başka bir ifadeyle Kasas 50'ye göre mürşitlerine tabi olmadıkları için. Hevasına tabi olmak demek, kişinin irşat yolunu hiç seçmemesi demek, Allah'a ulaşmayı dilememesi demek. Beşinci ayet-i kerime, Cuma 2, biz bütün kavimlerde ümmilerin arasından Resul beas ederiz. Onların içinde görev yapmak üzere Resul beas ederiz. O Resul onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye, bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Âl-i İmrân 164. Müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Resul beyaz ederiz diyor Allah Teala bu devrin imamı. Ama her kavimdeki resullerden de bahsediyor. O resuller ki diyor onlara Allah'ın ayetlerini okurlar, onların nefslerini tezkiye ederler, onlara kitap öğretirler, onlara hikmet öğretirler. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Görülüyor ki Resul'e tabiyet asıldır. Ve aslında tabiyetin mutlaka Resul'e olması gerekmez. Devrin imamına olması gerekmez. Kişiye en yakın bir yerde bir mürşit, kendisine tabi olunacak olan birisi, mürşit veya mürşit vekili mutlaka vardır. Ona Allah Teala ulaştırır. Ve Allah Teala'nın 7. ayet-i kerimesi Ahkaf 32. Allah Teala buyuruyor ki o Ahkaf 32'de Allah'a davet edene icabet etmeyen, tabi olmayan kişi dünya üzerinde Allah'ı aciz bırakacak değildir ve onun Allah'tan başka dostu da yoktur. Onlar,
Yani Allah'ın

davetçisine tabi olmayanlar açık bir dalalet içindedirler. Sekizinci ayet-i kerime Nahl 36. Allah-u Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde andolsun ki biz bütün ümmetlerin, milletlerin, kavimlerin içinde Resuller bi'as ettik. Yani vazifeli kıldık. Tağuttan, insan ve cin şeytanlardan kaçınsınlar, kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdi. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Diyor Allah Teala. Tabi olanların hidayete erdi, tabi olmayanların tabiyet konusunda, irşat yolu konusunda bir tercihleri olmadığı için dalaletin üzerlerine hak olduğu söyleniyor, ifade ediliyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kesin bir standart içinde dalalettedir. Allah'ın yolunu tercih etmemiştir. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Dilese mutlaka Allah Teala onu dalaletten kurtaracak. Dokuzuncu ayet-i kerime Zümer 23. Allah Teala buyuruyor. Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşeyru minhü cülüdüllezine yahşemne rabbehüm summetel inü cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrillah zalike hüdallahü yehdi men yeşayü yehdi bihi ve men yuddil fema lehu min hadim. Allah Teala diyor ki kitaba ve içindeki ayetlere benzer şekilde müteşabih olarak biz ikişer ikişer indiririz diyor Allah Teala dizayn ettiklerimizi. Allah Teala'nın vücuda getirdiği Kur'an-ı Kerim ve sözler nasıl bir zarfla içindeki mazruf gibi ise bunlar da öyle. Allah'tan inen rahmet ve faz, rahmetle salavat, ikişer ikişer inen nurlar. Biz nurlarımızı demiş oluyor Allah Teala ikişer ikişer indiririz. Onlar diyor insanları huşu sahibi yapar. Onların kalplerine ulaşır, kalplerini temizler, aydınlatır. Kim de dalaletteyse onlar için bir işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah dilediğini bununla hidayete erdirir. Zalike hüdallahü yehdi men yeşayü. Bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Ve 10. ayet Araf 186 Allah Teala diyor ki men yudlillahi fela hadiye leh ve yezeruhum fi tuyanihim yamihun. Allah kimi dalalette bırakırsa onun için hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları, azgınlıkları içinde şaşkın bir halde bırakır. Allah kimi dalalete bırakır? İsyan edenleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri. Görülüyor ki bu 10 ayet-i kerime bize şunu ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir zaman irşat makamına ulaşmayacaktır. Ulaşması söz konusu değildir. Kaldı ki bir irşat makamına ulaşsa da, tabi olsa da tabiyeti geçerli değildir. İhsanla tabiyet olmadığı için, Allah onu mürşidine ulaştırmadığı için irşat makamına ulaşmaya
ehil olmadığı için söylediğimiz standartlar o kişide 10 tane ihsanın karşılığı olan şartlar kişide mevcut olmadığı için.

Şimdi Fatiha suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyoruz ki Allah-u Teala'ya her gün 5 vakit namaz kılan, sünnetleri de kılan herkes en az 40 defa okur. Sıratellezine en'amte aleyhim gayril magdubi aleyhim velen zalim. O yol ki sırat-ı müstakim ki üzerlerinde nur bulunanların yoludur. Nimet verdiklerinin yoludur. Nimetse devrin imamının ruhu. Âl-i İmrân 164'te ifade edildiği gibi üzerlerine gıdap duyulmuş olanların yani kafirlerin ve dalalette kalmışların mürşitlerine ulaşamayanların yolu değil. Dalalette kalmış olanlar hem mürşitlerine ulaşamayanlar hem de ondan evvelki devrede Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ya kendilerine gay yolunu seçmişlerdir ya da böyle bir niyetleri yoktur ama gene dalalettedirler. İrşat yolunu seçmedikleri için. Dehir suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki inna hedeynâhü sebîle immâ şâkiren ve immâ kefûra. Muhakkak ki biz onu, insanı hidayete, sebile ulaştırırız. Ama dileyen bu sebile ulaşır. Onun için dileyen şükredenlerden olur. Sebile ulaşmayı dileyenler, dileyen küfredenlerden olur. O da ikincisi de dilemiyor Allah'a ulaşmayı. O zaman küfredenlerden oluyor. Allah'ın yoluna ulaşamıyor. Gay yolu onun yolu oluyor. Acaba gay yoluyla rüşt yolunun yani Rabbani yolda zulmani yolun irşat yoluyla hidayet yoluyla dalalet yolunun farklılıkları neler? Temeldeki farklılık rüşat yolu, rüşt yolu Allah'a ulaştırır. Ve ruhun tesliminden sonra fizik vücudunda, nefsin de, iradenin de Allah'a teslimi söz konusudur. Gay yolu ise onun dışında kalan bütün insanları kaplar. Herkes gay yolundadır. Rüşt yolunu kendisine yol ittihaz edinceye kadar, yani Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar bütün insanlar gay yolundadır. Bütün insanlar dalalet yolundadır. Şeytanın yolundadır. Allah Teala evvela Rabbani yolun bir çizelgesini yapmış. Bu yol 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katında 7 tane alemden geçecek ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Allahüllezî halaka seb'a semâvâtin ve minel ardı mislehunne. Tenezzülül emrü beynehunne litta'lemû ennallâhe alâ külli şeyin kadîr ve ennallâhe kad ehâta bi külli şeyin ilmâ." O öyle bir Allah'tır ki 7 kat göğü ve onların misli olan 7 kat yeri yaratmıştır. Allah'ın emri bunların arasında iniyor. Bilmiş olunuz ki Allah her şeye kadirdir. Her şeyi ilmiyle kuşatmıştır, sarmıştır. Öyleyse 7 tane gök katı, 7 tane yer katı.
yedi gök katı Allah'a, yedi yer katı şeytana ulaştıran bir dizaynı ifade ediyor. Müminin suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Andolsun ki biz sizin üstünüzde yedi yol yarattık. Velakat halak nafya kahvim sab'a taraika. Müminin 17. Ve mâ künnâ anil hakkı gafilîn. Biz onu yaratmaktan gafil değiliz. Yedi tane gök katı ve yedi tane tarik. Bu tarika Allah-u Teala Nisa suresinin 168 ve 169. ayetlerinde de giriyor. Diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَر۪يكَ. اِلَّا طَر۪يكَ cehenneme هَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Diyor ki Allah-u Teala, onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Allah onları asla tarika, yani tarik-i müstakime hidayet etmez. Onları sadece cehennem yoluna iletir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Nebi 39'da Allah-u Teala'nın söylediği ifadede ise zalikel yevmül hakkı diyor. İşte o gün hak günüdür. Femen şaa ittehaze ila rabbihi meaba. O gün hak günü olan o gün kişi Rabbine giden, Rabbine ulaşan bir yolu kendisine yol ittehaz eder ve kimin ruhu ulaşırsa o meaba, Allah'ın zatı o meaba ulaşır, yani Allah'ın zatı ona meab olur. Allah'a ulaşan kişiye Allah meab, yani sığınak olur. Melce olur. Necm suresinin 42. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala diyor ki ve enne ile rabbikel münteha, muhakkak ki senin Rabbin olan Allah yolun sonudur. Yani sırat-ı müstakimin sonunda Allah vardır. Sırat-ı müstakimi bitirdiğiniz zaman Allah'a ulaşırsınız. Allah'a varan bir yol, Rabbani yol var. Adı sırat-ı müstakim, tarik-ı müstakim ve yol Allah'ın yolu. Ama diğer taraftan zulmani yolların varlığını görüyoruz.

Allah Teala hem Rabbani yollardan bahsetmiş, hem zulmani yollardan bahsetmiş.

Nasıl Allah-u Teala'nın yoluna biz davet ediyorsak, insanları hidayete çağırıyorsak, şeytanın yoluna çağıranlar da var. Bu okült kültürün, şeytani kültürün sahipleri, şeytanla işbirliği yapanlar, başlarında Mahreşi'nin bulunduğu büyük bir grup oluşturuyor. 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapıyorlar. Hamdolsun ki hidayete çağrılarında bir uydudan bizlerin yayını da hamdolsun ki mümkün oldu. Sevgili kardeşlerim, yollardan birisi yukarı gidiyor, Allah'a ulaşıyor. Birisi şeytana ulaşıyor, aşağı iniyor. Belki bundan 10 yıl evvel, belki de daha eski, 11-12 yıl evvel olabilir. Bu Zülmani gruptan bir onların başkanı durumunda olan kişi gelip, Ankara'dakilerin başkanı olan kişi gelip bizim dergahımıza da konferans vermek istediğini söyledi. Derhal kabul ettik. Geldi ve konferansını verdi. Biz de konferansında tam 21 tane hata tespit ettik. Allah'ın söylediklerine aykırı olan şey. Ama bunların arasında son derece önemli olan iki husus vardı. Birisi, o kardeşimize konferans bittikten sonra sorduk, sizin yolunuz yukarıya doğru mu yoksa aşağı doğru mu? Çünkü yolun aşağı doğru olduğunu söylemişti konferansında. Gayet net olarak aşağı doğru dedi. Peki dedik ki yolunuz aşağı doğru indikçe aydınlanıyor mu yoksa kararıyor mu? Gene net olarak dedi ki kararıyor. Ve üçüncü yanlıştan bahsettik. Allah kendisine ulaşılmasını emrediyor. Siz de o yolu takip ederek Allah'a mı ulaşıyorsunuz? Cevap çok ilgi çekiciydi. Mahreşi'nin bu konudaki temasını ortaya koyuyor. Ana tema şöyle: denizlerin dibine girildiği gibi karanlığa, daha karanlığa, daha karanlığa girilir. Bu sondaki karanlık sonsuzluktur. Allah da sonsuzluktur. Öyleyse biz karanlıkların en karanlığına ulaşarak Allah'a vasıl oluruz. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın bu söylediklerimi. Bunlar Zülmani kültürün temel faktörleri. Ve bu insanlar bütün dünyaya meditasyonu bir kurtarıcı gibi tanıtmaya çalışıyorlar. Meditasyon bir zulmani ilimdir. Şeytanın zikre karşı ortaya çıkardığı bir sahtekarlıktır. Meditasyon size verecekleri bir mantrayı, mantra diyorlar adına, herhangi bir kelimeyi, genellikle Sanskritçe kelimelerden seçiliyor bu kelimeler. O kelimelerden birini size verecekler, siz onu devamlı tekrarlayacaksınız. Beraber oldukları zaman genellikle om kelimesini kullanıyorlar. Ve insanın tüylerini diken diken eden, sinirsel bir stresi sokan bir standart içinde bu kelimeyi tekrarlıyorlar. Sevgili kardeşlerim, zikir nedir? Zikir, insanı feraha ulaştıran, içini ferahlatan, sonra da felaha ulaştıran,
yani kurtuluşa, Allah'a ulaşarak üçüncü kat cennete ulaştıran, daha sonra fizik vücudun, nefsin, iradenin teslimiyle beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlere ulaştıran bir muhteva taşır. Ne olur zikir yaparsak, eğer gerekli şartların sahibi isek, zikir yaptığımızda Allah'ın katından gelen rahmetle fazl göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Ve kalbimizin üstünde bulunan, hareketli hale gelmiş olan mühürü rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli dört grup enerji bastırarak aşağı iterler. Nefsimizin, kalbinin alt tarafındaki zülmani kapıya. Ve mühür zülmani kapıya ulaşınca orada rahmetin, fazlın, salavatın baskısı mühürün üzerinde devam ettiği sürece mühürlü kapıyı, zülmani kapıyı mühürler bu mühür ve şeytanın karanlıkları zikir boyunca kalbimize giremez. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavattan fazılları, yani faziletleri sonunda nefsimizin kalbine yerleşen bu fazıllar fazileti, erdemi oluşturur. Bu faziletler nefsimizin kalbini işgal etmeye başlar. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılları manyetik alanı iki zıt kutup oluşturduğu için birbirlerini çekerler ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. İşte bu toplanma süreci içerisinde ilk %7 fazilet toplamı nefsimizin kalbindeki nefsi emmare kademesini tamamlamış olduğumuzu gösterir. Ruhumuz bizden ayrılarak birinci gök katına ulaşır. Bizden ayrılmış olan ruhumuz birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvameyi ifade eder. Ruhumuz ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mülhimeyi ifade eder. Ruhumuz üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mutmainnedir. Tatmin oluruz, doyuma ulaşırız. Dördüncü defa %7 nur birikimiyle doyuma ulaşan biz, eğer beşinci defa %7 nur birikimini gerçekleştirirsek Allah'tan razı oluruz. Ruhumuz bir evvelkinde dördüncü katta, burada ise beşinci kattadır. Altıncı katta Allah da bizden razı olur. Nefsi mardiye. Allah'ın razı olduğu kademe ise nefsi radiyedir. Ve yedinci defa 107 nur birikimiyle ruhumuz yedinci gök katına ulaşır. Allah'ın zatına ulaşır. Yedi tane alemi geçtikten sonra ve Allah'ın zatında yok olur. Nefsi teskiye. Nefsimizin kalbi %51 nurla dolmuştur. Karanlıklar %100'den %49'a düşmüştür. Şeytanın hakimiyeti de %100'den %49'a düşmüştür. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. 21. basamaktayız. Allah'ın zatında yok olmuştur. Sığınağa sığınmıştır. 22. basamaktayız. Öyleyse zikir nedir? Eğer zikir olmazsa, Allah'ın ismi Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmezse, nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının dolması mümkün değildir. Ve ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesinin yegane muhtevası, yegane tesiri, yegane ilacı Allah'ı zikretmektir. Zikir bu sebeple farz kılınmıştır. Görüyorsunuz ki evvela kalp şartlarının sahibi olacaksınız. Kalbinizin içinden Allah ekinliği almış olacak, yerine ifat koymuş olacak. İki, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmiş olacak. Üç, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmış olacak. Dört, ve
huşuya ulaşmış olacaksınız. Allah-u Teala kalbinizin mührünü açacak. Kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alacak. 6. Kalbinizin içine imanı yazacak. 7. Yedi tane kalp şartının sahibi olan bir insan zikir yaptığı zaman mutlaka ruhu sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşır. İşte şeytanın en çok istemediği şey budur. Çünkü bir insan ruhunu Allah'a ulaştırırsa Allah'ın evliyası olur ve şeytan onu yeniden elde etmekte zorlanır. İnsanların kurtuluşunu istemez evvela. Bu kurtuluş o kadar kolaydır ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın muhtevasına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda kişi Allah'ın evliyası olacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadetinin yarısının sahibi olacaktır. Şeytan bunların hiçbirisini istemez. Şiddetle karşıdır. Bunun için bütün insanların zikir yapmasına mani olmak istiyor. Peki ne yapabilir, nasıl yapabilir bunu? İşte bu transandantal meditasyonu, meditasyon müessesesini ortaya sürerek. Meditasyon insanların toplu halde bir kelimeyi tekrar etmeleri halidir. Tek başına da yapılabilir. Bir Sanskritçe kelime. Şimdi düşünün. Kalp şartlarının hiçbiri yok adamlarda. Ne kalbe, ne kalpteki ekinet alınmış, ne ihbat konulmuş, ne göğsünden kalbine yol açılmış, ne kalbin nur kapısı Allah'a çevrilmiş, ne kalbin mührü açılmış, ne küfür kelimesi alınmış, ne de iman kelimesi kalbe yazılmış. Hiçbirisi yok. O zaman bu insanlar hangi kelimeyi söylerlerse söylesinler, üzerlerine sadece zulmani bir karanlık çöker. Hepsi bu kadar. Hiç kimse meditasyonla nefsinin kalbinin nurlanmasını sağlayamaz. Hiç kimsenin ruhu meditasyonla Allah'a ulaşamaz. Hiç kimse meditasyondan mutluluk çıkartamaz. Meditasyonla mutlu bir devre geçiremez. Zikrin insana verdiği rahatlık ve iç huzuru meditasyonda hiçbir zaman tahakkuk etmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, meditasyon sadece stresi arttıran bir zikir sahtekarlığıdır. İblisin sahtekarlığıdır, insanların değil. İblis o insanlara zikri elbette öğretmeyecektir ki imparatorluğu hasar görmesin. İnsanların zaten çoğunu muhtevasında bulunduruyor iblis. Kendi saflarında bulunduruyor. Sevgili kardeşlerim, her devirde yaşayan insanların %90'dan fazlası hep iblisin tarafında olmuşlardır. Bütün peygamberlerin devrinde de öyledir. Peygamber olmayan devirlerde de öyledir. Şimdi de ne yazık ki öyle.
bir son devir gelecek. Onların bu çoğunluğuna rağmen mağlup oldukları ve yeryüzünü sülh ve sükunun kavrayacağı bir son devir, hidayet çağının hidayeti. O zaman dünyada adalet, sülh ve sükun oluşacak sevgili kardeşlerim. İşte iblis her halükarda insanların zikirden vazgeçmeleri için bir alternatif vücuda getirmek mecburiyetindeydi. Vücuda getirmiş. Adı meditasyon. Meditasyonu hala birçok insan kendilerine faydalı bir davranış biçimi ya da uygulama zannederler. Ama söylediğimiz gibi nefsin kalbine Allah'ın nurlarının girip orada yerleşmesi hiçbir şekilde meditasyonla mümkün değil. Çünkü kalpte iman yazmıyor, küfür yazıyor. Kalbin mühürü kapalı. Rabbani kapının mühürü kapalı, zulmani kapı hep açık. Ve meditasyon boyunca şeytanın karanlıkları ayaklardan yukarıya doğru çıkarak vücudun içerisinde nefsin zulmani kapısından içeriye dolup nefsin kalbindeki afetlerin konsantrasyonunu daha da konsantre kılıyor. Daha karanlık bir kalp oluşturuyor. Ve tabiatıyla kalbin karanlığına paralel bir mutsuzluk her zaman hükümran öyle bir insandı. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Bu şeytanın kalpazanlığı olan, taklitçiliği olan zikir Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde en büyük ibadet olarak görünüyor. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki utlu uhiye minel kitabi utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat innes salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Ve zikrullahi ekber. Allah-u Teala buyuruyor, Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara tilavet et. Oku, anlat. Sana vahyettiğimiz o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, Allah'ın zikri en büyüktür. Sevgili kardeşlerim, burada üç ibadetten bahsediliyor, üç zikirden bahsediliyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Zikrullah da bir zikirdir. Allah'ın ismini zikretmek de, ard arda söylemek de bir zikirdir. Bunlardan zikrullahın namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha ötede olduğu söyleniyor, emrolunuyor. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dizaynı zikirle insanları yedi tane nefs tezkiye kademesinden geçirip ruhunu Allah'a teslim ettiriyor. Ondan sonra da daha ötede, üç basamak ötede fizik vücudunu
Allah'a teslim ettiriyor. Beş basam ötede de nefsini de Allah'a teslim ettiriyor. Daha sonra 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim ettiriyor. Bunların hepsini yaptıran şey Allah'ın zikridir. Öyleyse Allah'ın yoluyla zikir arasında muhteşem bir ilişki var. Her nefs kademesinde bir gök katı yükselmek mümkün. Şimdi şeytana bir göz atalım. Maide 91'de ne diyor Allah Teala? Şeytan şüphesiz ki içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı zikretmekten ve namazdan alıkoymak ister. Sevgili kardeşlerim, birçok kardeşimizden bize işaretler geliyor. Eşleri içki içiyor, kumar oynuyor ve Allah'ın yolundan da uzaklar. Dikkat edin, içki ve kumar insanları Allah'ın yolundan uzaklaştıran birer meşgaledir. Zamanın bütün boyutları israf edildiği ve şeytanın tam olarak hüküm ferma olduğu iki meclis. Birisi kumar meclisi, birisi içki meclisi. Sizlerse sevgili kardeşlerim, hidayet meclisinin müntesiplerisiniz. Hidayet meclisine intisap edenlersiniz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hidayetle bizi vazifeli kıldı. Öyleyse bütün insanları davet ederiz. Hidayete gelin. Gelin ki sizi Allah'a ulaştıralım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse içki ve kumar insanları neden engelliyor? İnsanların nesine mani oluyor? Zikrine mani oluyor. Zikir yoksa ruhun yükselmesi, gök katlarını aşması ve Allah'ın zatına ulaşması mümkün değildir. Kaldı ki zikrin faydalı olabilmesi de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeye bağlıdır ki Allah Teala sizi mürşidinize ulaşsın, ulaştırsın. O zamana kadar da 7 tane kalp şartınızı zikrin nefsinizin kalbine yerleşebileceği bir hüviyete taşısın. Sevgili kardeşlerim, her şey birbirine bağlı bir sıra dahilinde oluşuyor. Şimdi zikir öyle bir ibadet olarak karşımıza çıkıyor ki bir farz ibadet. Meditasyonun insanlar üzerinde vücuda getirdiği stresi zikir vücuda getirmiyor. Tam tersine bir huzur, bir mutluluk veriyor insana. Öyleyse Nisa yüzüce bakıyoruz, daimi zikir. Ahzab 41'e bakıyoruz, günün yarısından daha fazla zikir. Ve bir başka ayete bakıyoruz. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Müzemmil 8. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Allah Teala zikri farz kılmış. Peki çok zikir farz mı? İşte Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe
zikren kesira. Ey amel olanlar, Allah'ı çok zikirler zikredin. Burada hangi kademede bir ameni oluş var? Çok zikir, günün yarısından daha fazla zikir. Yani fizik vücudun tesliminden bir evvelki sahadayız. Kişinin çok zikre ulaştığı nokta, onun zahit olduğu nokta. Dünyayı ikinci sınıfa aldığı, Allah'ın güzelliklerini birinci devreye soktuğu, tercihinin Allah olduğu, dünya olmadığı, uhrevi alem olduğu bir özellik. Çok zikir. Peki daimi zikir de farz mı? İşte Nisa 103. Allah Teala diyor ki, namaz kıldıktan sonra otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Ve izâ kadeytümüz salâte feskürullâhe kıyâmen kuûden velâ cunûbihim. Yetmez. Fe'i zâtinen tüm fe akîmüs salâh innes salâte kânet alel müminîne kitâben mevkûta. Emniyete kavuşunca namazı erkanıyla kılın. Muhakkak ki namaz müminlerin üzerine vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur. Ne diyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Namaz bir zikirdir. Allah-u Teala namaz kıldığınız zaman sizi zikirde kabul eder. Zikrin bir çeşididir namaz kılmak. Ama namaz kılarken Allah-u Teala'yı düşünmek, ama Allah'ın adını ard arda tekrarlamamak söz konusudur. Ama namaz da bir ibadettir ki Allah'ın katında ikinci büyük ibadettir. Zikirden sonra namaz gelir, namaz dinin direğidir denir. Ama görüyorsunuz ki önde zikir var. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece nefsin kalbinin hidayetle, nurla dolduğunu görürüz. Kişi böylece hidayete adım atar. Ruhu Allah'a ulaşır. Allah-u Teala ne diyordu? Allah'a ulaşma sadedinde Şura 13'te diyordu ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini seçer ve bunlardan kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Ve nefs tezkiyesinin ulaşmaya sebebiyet verdiğini görüyoruz. Allah Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Neden? Çünkü nefsi Allah'a tezkiye olacağına dair yemin vermiştir. Ve ruhu Allah'a doğru yol alır. Fatır 18.
فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Ruhu Allah'a ulaşır. Bir başka ifadeyle Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Şimdi bunun muhtevasını gördük. Bu muhtevada Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavatın ikişerli iki sistemin kalbimize ulaşması söz konusu. Ve Allah Teala Nur 21'de diyor ki وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ ebeden ebeda. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, içiniz yani kalbinize ulaşamazsa, içinizden hiçbiri ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. İçinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Nefsin tezkiyesinin ruhun Allah'a ulaşması olduğunu gördük. Fatır 18'de ve bu nefs tezkiyesinin de bir hidayet olduğunu görüyoruz Zümer 23'te. Ne diyor Allah Teala? Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşeirru minhu culudullezine yahşevne rabbehum sümme tel'inu culuduhum ve kulubuhum ila zikrullah zalike hüdallahu yehdi men yeşayu ve men yudlil temalehu min halim. Ne diyor Allah Teala? Allah ihtas ettiği, yani ihtas ettiği nurların ahsen olanlarını ikişer ikişer rahmetle faz ve rahmetle salavat kitaba müteşabih benzer olarak indirir. Bu bunlardan yani bu nurlardan insanların derileri yani tüyleri ürperir ve Rablerine karşı huşu sahibi olurlar. Sonra Allah'ın zikriyle bu nurlar kişinin derilerini, vücudunu ve nefsinin kalbini ve kalbini nefsinin kalbini yumuşatır, titretir, yani titretir, aydınlatır, tezkiye eder ve böylece kişinin ruhunu Allah'alaştırır ve onu hidayete erdirir. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah dilediği kişiyi yani nefsini Allah'ın nurlarıyla tezkiye ederek böylece Allah'ın zatına ulaştırarak hidayete erdirir. Kimi de dalalete bırakırsa onun için bir hidayetçi yoktur. İşte şimdi burada Allah-u Teala nefs tezkiyesinin hidayet olduğunu söylüyor. Yedi kademede kim nefsini tezkiye ederse emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye bu yedi kademede nefsin tezkiye olması nefsin hidayete ermesidir. Nefsin hidayeti birinci hidayeti tezkiyedir ama sonuçta nefsin hidayeti 27. basamakta tamamlanır. Nefsin yarısının temizlenerek değil, %51'inin temizlenerek değil, %100'ünün temizlenerek bir hedefe ulaşması. Öyleyse zikir nefsimizin Allah'a ezelde verdiği yemini gerçekleştirebilecek yegane anahtardır. Başka bir faktör yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Zikir.
Öyleyse o zikir ki ruhumuzun Allah'a verdiği misaki gerçekleştiriyoruz zikirle. Nefsimizin kalbi %51 temizlenmiş. Afetlerden temizlenmiş, %51 faziletle dolmuş. %49 fazilet, %2 rahmet. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimini temin eder. Nefsimizin kalbi %91 temizlenmiş. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmiş. Ve nefsimizin Allah'a teslimini oluşturur. Nefsimizin kalbi %100 temizlenmiş. Bütün afetlerden kurtulmuş ve faziletlerle %2 rahmet, %98 faziletle dolmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda zikrin üç teslimi de oluşturduğunu göreceksiniz. Sonra zikir artacak. Kalp zikri bütün vücudunuza yayılacak. Külli zikre ulaşacaksınız. Külli zikir iradenizin de Allah'a teslim olduğu yerdir. Ama teslimden sonra artık zikir bitecektir. Tesbih olayı başlayacaktır. Çünkü iradeniz Allah'ın iradesine bağlandığı için Allah'ın sünnetullahı sizin daimi zikrinizi artık tesbihe çevirir. Kendi iradenizle zikretmeyeceğiniz için, başka bir irade devreye girdiği için artık tesbihin sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, bu standartlar içerisinde zikirle transandantal meditasyonu karşılaştırdığınız zaman meditasyonun şeytanın bir sahtekarlığı olduğunu hemen anlarsınız. Aradaki fark son derece açık. Kişinin kalbinde hiçbir işlev yok. Kalbinin mührü de açılmamış. Kalbin içine küfür kelimesi kalpten alınarak iman da yazılmamış. İnsanlar zaten küfür içerisinde. Bütün Allah'a açılması lazım gelen kapılar kapalı. Kulaklarda vakra var. Gözlerde ekinnet var. Affedersiniz, gözlerde hicab-ı mestura var. Kalpte ekinnet var. Hepsi engel. Ayrıca kalp mühürlü, ayrıca kalbin nur kapısı Allah'a değil, şeytana dönük. Transandantal meditasyon için bütün şartlar hazır. Kişiyi şeytana teslim etmek için kişinin transandantal meditasyonda ilerlemesi lazım ki aşağı doğru bir yolda, kapkaranlık bir dizaynda şeytana ulaşsın. Hani o bizim dergaha gelip de zilmani ilimleri kardeşlerimize anlatan o onların ileri seviyedeki bir müntesiplerinden bir tanesi. Ve ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki zifiri karanlıklar sonsuzluktur. Allah da sonsuzluktur. Ve biz o zifiri karanlıklara ulaşarak Allah'a ulaşmış oluruz. Şeytanın insanlara ne kadar büyük masallar anlattığını anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Transandantal meditasyonla ya da meditasyon adı verilen muhtevayla zikrin birbirinden ne kadar farklı şeyler olduğunu anlıyor musunuz? Allah razı olsun. Şimdi yollar var. Allah'ın yolu

saflar halinde yükselmek. Safın bütün elemanları birbirinin yanındadır, ayaktadır, boşlukta ve saf halinde hepsi birden bir bölük asker gibi yukarıya doğru süzülürler. Saf halinde uçarlar. Yedi tane gök katını aşarlar. Birinci katta secde edilir. İkinci katta suvarılma havuzlarında suvarılırlar ruhlar. Elbiseler, atlas elbiseler hiç ıslanmaz. Ama onlar sarımtırak bir renkteki bal rengi bir şeffaf suda, şeffaf bal rengi bir su. Orada suvarılırlar. Üçüncü katta, iki katlı bir mescitte secde edilir. Dördüncü katta kadar, üçüncü kattan dördüncü kata mihenk menfezinden çıkarlar. Dördüncü katta Beyt-i Makdis'in aslında secde ederler. Altıncı katta, beşinci katta, affedersiniz, beşinci katta Beyt-i Haram'ın aslında secde ederler. Altıncı katta Sıbkatullah olma noktasında bir buz kalıbı gibi görünen bir buz, bir nur dağıtıcısından nur alırlar ve derileri çatlamadığı bir gün fethe nail olurlar. Burası altıncı kattır. Fetih için elbiseleri değiştirilir Evliya Namzedi'nin. Eline kılıç teslim edilir ve o kubbesinden yukarıya doğru yükselir. Sıbkatullah olma mahallinin, Allah'ın boyasıyla boyanma mahallinin kubbesinden yukarıya doğru yükselir. Ulaştığı yer bir altın kapıdır. O altın kapıdan içeri girecektir. Altın kapı 7. katın fetih kapısıdır. Devrin imamının dergahındaki altın kapıyla aynıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o güzellikleri Allah bize gösterdi ve öğretti. Öyleyse ruhunuzun Allah'a doğru yola çıktığı, Allah'a ulaştığı bir dizaynda Tarık-ı Müstakim zemin katta devrin imamın dergahındaki altın kapıyla başlar. Devrin imamının dergahındaki altın kapıdan Tarık-ı Müstakim'e adım atılır. Yedi tane gök katı çıkılır. Yedinci katta Tarık-ı Müstakim'den yedinci kata girilir. Zemin katta Tarık-ı Müstakim'e girmek, yedinci katta ise Tarık-ı Müstakim'den çıkmaktır. İkisi de altın kapıyla gerçekleşir. Kapılar birbirinin tamamen aynıdır. Yalnız yedinci kattakinde kapının dışında yedi tane mermer basamaktan oluşan bir farklılık vardır. Ve orada altın zincirin iki trabzandan birbirine ulaştığı yedi basamaklık bir mermer merdiven, beyaz mermerden. İşte zemin kattaki birinci altın kapıdan yedinci kattaki ikinci altın kapıya kadar birisi Tarık-ı Müstakim'in girişidir, ikincisi bitişi ve çıkışıdır. Yedi katı birbirine bağlayan yol Tarık-ı Müstakim adını alır. Şimdi bakalım Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Tarık-ı Müstakim konusunda neler söylemiş.

Diyor ki Talak 12'de Allahüllezi halaka seb'a semavatin ve minel ardı mislehünne yetenezzülül emri beynehünne litalemu ennallâhe alâ külli şeyin kadirin ve ennallâhe kat ehata bi külli şeyin ilma. O öyle bir Allah'tır ki 7 kat göğü ve onların misli olan 7 kat yeri yaratmıştır. Allah'ın emri bunların arasında iniyor. Bilmiş olunuz ki Allah her şeye kadirdir. Ve her şeyi ilmiyle sarmıştır, kuşatmıştır. Nebe suresi 12. ayet-i kerime. Bu 1. ayet-i kerime göklerin 7 kat olarak dizayn edildiğini söylüyor. Peki müstakim de bu 7 tane gök katını birbirine bağlayan yolun adı. Nebe 12'de Allah Teala diyor ki ve beneyna fevkakum seb'an şidaden. Üzerinize 7 katlı gök bina ettik. Üzerimize 7 katlı gök bina etmiş Allah Teala. Evvela atmosferimiz 7 kat. Bu ayet-i kerime onu da ifade eder. 7 katlı bir gökler. Yedi atmosferden oluşan, 7 tane tabakadan oluşan bir atmosfer var üzerimizde. Sonra da 7 tane gök katı ta Allah'a ulaşıncaya kadar yolculuğumuzun devam ettiği bir müessese, 7 tane gök katını aşmamız söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görünüyor ki Allah Teala üzerimize 7 katlı bir gök bina etmiş. Buradan bizden dünyamızdan Allah'a kadar. Bir de bizim atmosferimiz 7 kattan ibaret olan atmosferimiz o yolculuğun milyonda biri bile değil. Müminun suresinin 17. ayet-i kerimesi ve lekad halakna fevkaküm sab'a taraika ve ma künna anil halkı gafilin. Andolsun gibi sizin üzerinize 7 yol yarattık. Yani Allah'a ulaştıran 7 tane gök katını birbirine bağlayan 7 yol. Biz onu yaratmaktan gafil değiliz diyor Allah Teala. Müminin suresinin 17. ayet-i kerimesi. Aslında ve benayna fevkaküm seb'an şidaden üzerinize 7 katlı gök bina ettik demekle Müminin 17'deki üzerinize 7 tane yol yarattık aynı şeyi ifade ediyor. Birisi 7 tane gök katını, ikincisi de bu 7 gök katını birbirine bağlayan yolları. İşte bu 7 tane tarikin birleşmesinden tariki müstakim oluşuyor. Ahkâf 30'da Allah Teala diyor ki Kalu ya kavmena inna semina kitaben unzile min ba'di Musa musaddikan lima beyne yedeyhi yehdi ile hakkı ve ila tarikin müstakim. Ey kavmimiz, biz muhakkak ki Musa'dan sonra inzal olmuş, evvelki kitapları tasdik eden, hakka ve hakka giden tarikimizde kim ulaştıran bir kitap dinledik. Hakka ve hakka giden tariki müstakime ulaştıran. Hakka ve hakka giden, hakka ulaşan, tarik-i müstakime ulaştıran bir kitap dinledik. Cin 14 ve enna minel müslimune ve minel kasitûn.
فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولَٰئِكَ تَحَرَّبْ رَشَدًا. Muhakkak ki bizlerden Allah'a teslim olanlar da var. Kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Cin 15 ve emmel kasitune fekanu li cehenneme hataba. Kasitun olanlara gelince onlar cehenneme odun oldular. Cin 16 ve en levistikamu alet tarikati le eskaynahum ma en gedaka. Eğer insanlar tarikat üzere olsalardı onlara kanacakları kadar mai rahmet ulaştırılacaktı. İnsanlar tarikat üzere, yani o tarikin tarik-i müstakim üzere olsalardı. Tarikat üzerinde, tarikatta istikamet üzere olsalardı manası var burada. İstikamu alet tarikati. Tarikat üzerine istikamet sahibi olmak. Onunla Allah'a ulaşmak. Demek ki Necm suresinin 42. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki muhakkak ki senin Rabbin olan Allah yolun, sırat-ı müstakimin, tarik-i müstakimin, yok sırat-ı müstakimin sonudur. Öyleyse şunu ortaya koyuyor ki Allah Teala tarik-i müstakim sırat-ı müstakimin bir kısmıdır. Sadece 7 tane gök katını aşan kesimi tarik-i müstakimdir. Onundan evvelki bölüm sırat-ı müstakimin birinci yatay sebilidir. Tarik-i müstakim ikinci yatay sebildir. 7. kata ulaştırır. 7. katta soldan sağa 7 tane alem geçilir. 7. alemin indi ilahinin en üst noktası sitetin mütahadır. Yokluğa açılan bir ağaç. Varlığın en üst noktası. Ve oradan sitedin müntahadan Allah'a ulaşmak söz konusudur. Burası da sitedin müntahadan Allah'a çıkan dikey sevildir. İki dikey, bir tarik-i müstakim, bir de dördüncü sevil. İki yatay, bir birinci sevil, bir de üçüncü sevil. Birisi mürşidin dergahından devrin imamının dergahına, ikincisi ise yedinci katın birinci aleminden sağa doğru yedinci aleme kadar, yedinci alemin sonuna kadar iki tane yatay sebil. Böylece iki yatay, iki dikey sebilden sırat-ı müstakim olmuş olur. Bakalım Allah Teala ne diyor sırat-ı müstakim hakkında? Enam 87. Allah Teala buyuruyor. Ve min abaihim ve zürriyetihim ve ihvanihim veştebeynahum ve hedeynahum ila sırat-ı müstakim. Onların atalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden biz seçeriz ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. Ve Enam 88. Zalike hüdallahi yehdi bihi men yeşâyü min ibadihi ve lev eşreku lehabita anhum makânü yâminun. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah kullarından dilediğini bununla, bu yolla, bu sırat-ı müstakimle
hidayete erdirir. Eğer onlar da şirke düşselerdi, yani mürşitlerine ulaşamasaydı, nefslerine tabi olarak gizli şirke düşselerdi, yaptıkları ameller boşa giderdi. Ya da onlar gizli şirkte düşselerdi değil, gizli şirkte olsalardı. Çünkü herkes gizli şirktedir. Bir kişi mürşidine tabi oluncaya kadar şirkte kabul ediyor Allah Teala onları. Daha doğrusu Allah'a ulaşmayı dilediği noktaya kadar. O nokta ise kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Orada şirk bitiyor. Gizli şirk. Öyleyse sırat-ı müstakim görüldüğü gibi insanların Allah'ın zatına ulaştırıldığı, bir yol.

sırat-ı müstakim hidayet yoludur diyor Allah Teala. Allah'ın sırat-ı müstakimi ulaştırırız. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah kullarından dilediğini bununla, bu yolla, sırat-ı müstakimle hidayete erdirir. Sırat-ı müstakime ulaştırdığı andan itibaren o kişi Allah'a doğru yolculuğa çıkacaktır. Ruhu mutlaka 7 kademe nefs tezkesinde Allah'a ulaşacaktır. Ruhun hidayetinin ne olduğunu Allah Teala Ali İmran 73'te ve Bakara 120'de şöyle açıklıyor. Ali İmran 73'te Allah Teala diyor ki: "Ve la tu'minu illa limen tebi'a dinikum. Kul innel huda hudallah." Ve sizin dininize tabi olandan başka kimseye inanmayın. De ki, Habibim de ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Resulü Allah-u Teala, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kul innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah-u Teala diyor ki, kul inne hüdallahi hüvel hüda. Habibim de ki, Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Demek ki ruhun hidayeti Allah'a ulaşmak. Ve bu ulaşma sırat-ı müstakim üzerinden yapılıyor. Enam 71'de Allah Teala buyuruyor ki, de ki, Allah'ı bırakıp da bize ne fayda ne de zarar vermeyen şeyleri mi tapalım? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra, hidayete ulaştırdıktan sonra, şeytanların şaşırtıp sersem bir halde çöle düşürmek istedikleri adam gibi geriye mi dönelim? Halbuki arkadaşlar onu bize gel diye hidayete çağırıyorlar. De ki, Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. İnne hüdallahi hüvel hüda. Ve biz kendimizi Allah'a, alemlerin Rabbine teslim etmekle emrolunduk. Hidayetin, ruhun Allah'a ulaştırılarak Allah'a teslim edilmesi olduğu da açıklık kazanıyor. Öyleyse ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Nasıl ulaşacak? Bu ulaşım sırat-ı müstakimdir. Ve

Sevgili kardeşlerim, Allah'a isyan eden iblis, Allah'ın kendisini kovması üzerine diyor ki, bana kıyamet gününe kadar izin ver. Allah Teala da diyor ki, sen izin verilmişlerdensin. O zaman iblis diyor ki, ben onların sırat-ı müstakimlerini üzerine oturacağım. Sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir edeceğim ve onları dalalette bırakacağım. Sana ulaşmalarına mani olacağım. İşte iblisin mani olamadığı insanlar söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şeytanın bu tuzağından emin olur. Çünkü Allah Teala o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırmayı garanti etmiştir. Ve Müminin 73. Ve inneke la tet'uhum ila sırat-ı müstakim. Ve muhakkak ki sen onları sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Bir başka ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, sen muhakkak ki onları sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. Şura suresinin 52. ayet-i kerimesi. Ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina ma kunte tedrimel kitabı ve lel imanu. Velakin cealnahu nuran nehdi bihi men neşayu min ibadina. Ve inneke le tehdi ila sırat-ı müstakim. Ve keza sana emrimizden ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu Kur'an'ı nur kıldık. Onunla dilediklerimizi hidayete erdirmek için. Ve muhakkak ki sen sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. İşte Şura 52'de de Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun diyor. Birinde sırat-ı müstakime davet etmek, Müminin 73. Şura 52'de ise sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun diyor. Sırat-ı müstakim üzerinden gidiş söz konusu. Zuhruf 61 ve tebiuni haza sırat-ı müstakim. Bana tabi olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Neden? Tabi oldukları an ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Zuhruf 64'te Allah Teala diyor ki, şüphesiz o benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması da sırat-ı müstakim üzerinden bir yolculuğu ifade ediyor. Önce ruhumuz Allah'a ulaşıyor, ruhumuz Allah'ın kulu oluyor. Sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim ediyor. Allah'a teslim oluyor, Allah'ın kulu oluyor. Sonra da nefsimiz. Hac 54 ve kendilerine ilim verilenler onun Rabbinden bir hak olduğunu bilsinler diye ve ona inansınlar diye onların kalplerine ihbat konmuştur. Muhakkak ki Allah amen olanları sırat-ı müstakime ulaştırır. Amen olanları ulaştırır diyor. Mutlaka ulaştırır. Enam 153. İşte bu muhakkak ki sırat-ı müstakimdir. Ona sırat-ı müstakime tabi olun. Ve diğer bütün yollara tabi olmayın ki bütün o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırırlar, saptırırlar. İşte bu Allah'ın size vasiyet ettiği şeydir. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Kehf 17'de de Allah Teala diyor ki, Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o muhakkak ki hidayete ermiştir. Kim de dalalete düşmüşse, dalalette ise onun için bir veli mürşit bulunmaz. Demek ki Allah sırat-ı müstakimle hidayete erdiriyor. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın yolları ve şeytanın yolları birbirinden ayrılıyor. Ve iblis bir takım yolların sahibi. Sözlerimizin yollara ait olan birinci kısmı burada tamamlanıyor. Allah'a ait olan yolları da, genel olarak yolları da buraya kadar anlatmış olduk.
şeytanın yollarını ise ayrı bir açıklamayla inşallah açıklayacağız. Allah razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırıp sizleri Zülcenahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir zikir sohbetinde, mutluluk babında birlikteyiz. Mutluluk. Allah'ın hepinizden istediği yegane şey bu. Allah sizden ne ister? Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizlerden, hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanız. Kainatta en değerli mahluku olarak yarattığı insanın Allah sadece mutlu olmasını ister. Bütün peygamberlerine indirdiği bütün mukaddes kitaplar bu hedefe yöneliktir. Sizleri mutlu kılmanın formülleri verilir hepsinde. Bütün peygamberlerine mutlaka Allah-u Teala şeriat kitabı indirmiştir. Nebilerine indirdiği şey şeriat kitabıdır. Ve mutlaka bu şeriat kitapları bütünüyle mutluluğu içerir. Mutluluğu hiçbir eksiklik bırakmadan tarif eder. Nasıl mutlu olacaksınız? İşte bu sualin cevabını kainattaki son peygambere, son nebiye, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem indirilen son kitap Kur'an-ı Kerim bütün boyutlarıyla ifade etmektedir. Mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar. Mutlu olmanız. Madde 1. En çok sevilen mahluksunuz. Sizleri o kadar çok seviyor ki cehenneme atmaya sizi hiçbir zaman düşünmüyor. Ben diyor insana da verilen mahlukumu cennete girsin diye yarattım. Onun diyor cennete girmesi de sadece bir tek dileğine bağımlıdır. Kim bana ulaşmayı dilerse dilediği anda cennetimi hak etmiştir diyor. Birçoğunuz diyeceksiniz ki iyi de yani biz Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledik diye Allah-u Teala bizi hop cennetine mi atacak? Tam öyle. Tam öyle. Hop cennetine atacak sizi. İnanılmaz gibi görünüyor öyle değil mi? Hı? Sevgili kardeşlerim, nasıl görünürse görünsün, realite bu. Allah Teala sizin doğru posta cennete girmenizi istiyor. Ve bunun için de sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek talebiniz, bir tek dileğiniz Allah için yeterli. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Bizi ilk defa dinleyenler, hadi be sen de diyeceklerdir şimdi. Yani olur mu bu? Bir tek dilek, arkasında da cennet. Doğru posta cennet. Olur olur. Hele dediğimi söylerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka olur. Allah'ın muhtevasında, sizlere sunduğu muhtevada hiç boş yok sevgili kardeşlerim. Hiç boş yok. Sevgili kardeşlerim, eğer hal böyleyse, Allah Teala sizi bir tek dileğinizle o muhteşem cennetine alacaksa, sonsuza kadar sizi orada mükafatlandıracaksa ve bunu bir tek dileğiniz karşılığında yapacaksa,
sonsuz bir hayat, milyarlarca sene o cennette hem de hiç ihtiyarlamadan yaşamak sevgili kardeşlerim. Hani filmler vardır, romanlar vardır, Aba Hayat suya aranır, sonsuz hayat veren su. O sonsuz hayat zaten herkesin. Bunun için su aramaya falan gerek yok. Zaten sonsuza kadar yaşayacaksınız. İşte probleminiz orada. Sonsuza kadar yaşantınızı cehennemde de geçirebilirsiniz. Cennette de geçirebilirsiniz. Ve iki tane uçak kalkar. Birisi, bu uçak insanları cennete götürür diye hazırlanmış. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile ilan veriyor uçağına. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse bu uçağa biner. Bu uçak onu doğru cennete götürür. İkinci uçak, kim bana ulaşmayı dilemezse onun da gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. İkisi de gittikleri yerde ebediyen kalırlar diyor. Cennete giden Allah'ın cennetinde ebediyen kalır. Cehenneme giren Allah'ın cehenneminde ebediyen kalır. Şimdi eğer Allah-u Teala böyle söylüyorsa, bir tek dileğiniz benim sizleri cennetime ulaştırmam için bana yeterlidir diyorsa Allah-u Teala, milyarlarca sene orada Allah'ın cennetinde bütün güzellikleri yaşayacaksınız, sonsuz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini göstermez mi? Hayatınız bitmiyor. Öldünüz, öldüğünüz zaman hayatınız bitmiyor. Kıyamet günü yeniden canlandırılacaksınız. Hayat, zaman sizin yaşamakta olduğunuz günlere geldiğinde siz yeniden canlı olacaksınız zaten. Kim hangi yaşta ölürse ölsün, netice değişmez. Sonsuz hayat, bugünkü ölümünüzle yarınki dirilişiniz arasında. Size sorarlarsa kıyamet günü uyandığınızda ne kadar kaldınız uykuda ya da mezarda filan diye, sizin söyleyebileceğiniz söz yarım saat, belki ondan biraz daha fazla sözü olacak. Yani hayatınız kaç yaşında ölürseniz ölün devam edecek, bitmeyecek. Uzun yaşamış adam 100 sene yaşamış, 130 sene yaşamış. Öteki de 5 yaşında ölmüş. Netice değişmez. İkisi için de hayat sonsuza kadar devam edecektir. Hem de yarım saatlik bir aradan sonra. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu yüce Rabbimiz, anlamıyor musunuz sizi ne kadar çok seviyor? Ne diyor, ne diyor? Diyor ki, bütün göklerde, bütün yerlerde, arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Sizlerin emrine amade kıldım. Ey insanlar diyor. Bütün gökler, 2,5 milyar galaksi. Her galakside 2,5 milyar yıldız. Yuvarlak rakamlar bunlar ama astronotların söylediği, astronomların söylediği. Hep bu iki kelimeyi birbirine karıştırırım sevgili kardeşlerim. Astronotla astronom. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ben size kısaca sorayım. Siz mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bana onu söyleyin. Reçete, Allah'ın reçetesi orada, Kur'an-ı Kerim'de. Uzun lafın kısası, Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Dilemeyen de mutlaka cehenneme girer. Ne diyor Allah Teala, ne diyor? Diyor ki, biz Resullerimizi beas ederiz, hayata getiririz. Her kavimde hayata getiririz.
beyaz ederiz, vazifeli kılarız. Niçin kılarmış? Amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye. Neyle? Cennetle müjdelesinler diye. Yollarına devam ederlerse dünya ile de müjdelesinler diye. Cennet saadeti ve dünya saadetiyle müjdelesinler diye. Ama amini olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye diyor Allah-u Teala. Her şey bu kadar basit bir terazide, dengede. Sevgili kardeşlerim, halk arasında dolaşan palavralara sakın inanmayın. Allah-u Teala'nın söylediği şey Kur'an'ın bütününü oluşturur. Ve Kur'an bu kadar basit, bu kadar sade bir şekilde kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer diyor. Kim dilemezse mutlaka cehenneme gider diyor. Öyle mi diyor? Negatiften başlayalım. Hı? Ne diyor Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? Gelin beraberce bakalım. Hadi yaklaşalım Kur'an-ı Kerim'e. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ne diyor Allah Teala, ne diyor? Diyor ki onlar ki muhakkak onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize milaki kılmayı, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala ve diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Efendim ne diyormuş? Onların gidecekleri yer ateştir diyor. Kim bu insanlar? Hataları ne, kabahatleri ne? Kabahatleri çok basit. Allah'a ulaşmayı dilememişler. İnsanların aklına hep şunlar geliyor. O kadar çok ibadet var. Bunların hepsini yapmayan adam Allah'ın cennetine girer mi? Girer. O zaman Allah'a ulaşmayı dilememiş adam ama hayatını ibadetle geçirmiş. O adam cehenneme mi girecek yani? Evet sevgili kardeşlerim, cehenneme girecek. İnsanlar Kur'an'dan adım adım sapmışlar sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı unutmuşlar, kendilerine yeni bir din oluşturmuşlar. Kur'an-ı Kerim'i torbalayıp duvara asmışlar, bir de çivi çakıp. Sonra Kur'an Allah'ın 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yazdırdığı o muhteşem kitap, indirdiği o muhteşem kitap, özellikle kitabın kurtuluşa mütalik hükümleri şeytan tarafından insanlara unutturulmuş. Şimdi biz böyle söylediğimiz zaman bir kısım insanlar diyorlar ki hadi canım sen de, sahabenin bile 10 tanesini Allah-u Teala cenneti nasip kılacak, geri kalanların nereye gideceği meçhul. Bizim gibi garibana
Allah Teala cennetini nasip eder mi hiç? Böyle bir şey mümkün değil. Biz de diyoruz ki böyle bir şey mümkün. Hepiniz için bir tek dileğiniz de Allah'ın cenneti. Hı? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın kulu olur ve Allah'ın müjdelerine, cennet müjdesine de, dünya müjdesine de muhatap olur. Ciddi mi? İşte sahabeye misal veriyor Allah Teala. Zümer 18, affedersiniz 17, diyor ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَوُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنْ عَبُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar diyor sahabe, şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse bu müjdenin hem cennet saadeti hem de dünya saadeti olduğunu nereden anlıyoruz? Çok açık bir şekilde Allah Teala Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetli kerimelerinde şöyle söylüyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Diyor ki Allah Teala, o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenü olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Ne yapmışlar? Amin olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hem dünya müjdesini hem cennet müjdesini almışlar. Ama hani demin Allah sizi cennetine alır diyorduk. Dünya saadetinden bahsetmiyorduk. Tamam, şimdi sırası geldi. Sevgili kardeşlerim, dünya saadeti bu dünyada kazanılır ve yaşanır. Cennet saadeti bu dünyada kazanılır ama kıyametten sonra yaşanır. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? En güzel şeyleri görüyoruz. Allah Teala ne diyor? O Allah'ın evliyası var ya, onlar takva sahipleridir diyor. Takva sahibi kim? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda takva sahibi olmuştur. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bu kişi takva sahibi olmasaydı korkacaktı ve mahzun olacaktı. Yani cehennemden kurtuluşu ifade ediyor amin olmak. Amin olan kişi Allah'ın bir güzelliğinin sahibidir sevgili kardeşlerim. Amin olan kişi takva sahibidir. Takva sahibi olursa ne olmuş yani? Yani gideceği yer cennet olmuş. İşte Allah Teala Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde cenneti takva sahipleri için hazırladık diyor. Cennet takva sahiplerinin gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Ali İmran suresi 198. ayet-i kerime gene aynı olay. Takva sahipleri cennete gireceklerdir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki
ve uzufetül cennetil muttakin gayri vahid. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte size vaat edilen şey budur. Cennettir. Yani buyurun cennetinize girin diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cenneti hak etmiştir. Ama Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesi ne diyordu? Onlara dünya 63. ayet-i kerimesi onlara dünyada da cennette de mutluluk vardır diyor. Öyleyse cennete gidecekler tamam. Ya dünya mutluluğu? Dünya mutluluğu da onların sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrün sahibi ise Allah Teala o kişiyi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Mutlaka dünya saadetinin yarısı sizin olur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cehennemden kesinlikle kurtuluşu garanti ettiniz. Allah Teala bu talebi sizde görür. Derhal Rahim Esma'sıyla tecelliye başlar. Bu tecelli size yedi tane Furkan verilmesine sebebiyet verir. Allah Teala gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Görme ağzınızın üzerindeki kışaveti kaldırır. Yani bir nevi mühür onu kaldırır. Kulaklarınızdaki vakrayı alır, işitme hassınızın üzerindeki mührü kaldırır. Kalbinizdeki ekinneti alır, kalbinizin mührünü açar. 6 oldu. Görme konusunda 2, işitme konusunda 2, idrak etme konusunda 2 tane hediye aldınız. Allah-u Teala'dan 2'şer tane Furkan aldınız. Görme konusunda doğruyu yanlıştan ayırt etmek üzere, işitme konusunda görmeyi doğruyu yanlıştan ayırmak üzere, idrak etme konusunda doğruyu yanlıştan ayırmak üzere Allah Teala size 6 tane Furkan verdi. Ve bunu tamamladıktan sonra da nefsinizin kalbindeki ekinneti almıştı. Yerine ihbatı koyar 7. Furkan. Ne olur o zaman? 7 tane Furkan'ın her birinde size dereceler verir Allah Teala. Pozitif dereceler. Hayır, bir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yaptığınız şey bu kadar. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor, takva sahibi olun. Allah Teala size Furkanlar versin. Ve böylece gideceğiniz yer cennet olur. Ve günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Eğer takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı diler de takva sahibi olursanız, Allah Teala size Furkanlar verir ve günahlarınızı örter. İşte 5., 6. ve 7. basamaklarda 7 tane Furkan alırız Allah-u Teala'dan. 7 Furkan. Ve 7 Furkan'ın her biriyle günahlarımızın bir kısmı örtülür. 7. Furkan'da günahlarımız tamamen örtülmüştür. Yani günahhanesinde kırmızı rakamlarla görünen A kadar günahın karşılığında sevaphanesinde yeşil rakamlarla görünen aynı miktarda derecat göreceksiniz. Günahlarınızda sevaplarınız birbirine denk gelecek Allah'ın koyduğu rakamlar itibariyle. Ama onun ötesinde de sevaplarınız var. İşte günahlarınız kadar sevap ilave edildiği için size
sevaplarınız, zaten bir miktar sevabınız mutlaka var olduğu için sevabınız günahlarından fazla olan bir insan olursunuz. Bunun neticesi ne olur? Bunun neticesi Allah'ın güzelliklerini yaşamanızdır. Bunun neticesi Allah'ın cennetine ehil olmanız demek. Kim Allah'ın cennetine girer? Sevapları günahlarından fazla olanlar. Kim cehenneme gider? Günahları sevaplarından fazla olanlar. İşte Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kimin sevapları kıyamet günü mizanlar kurulur, kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından fazla olursa, onlar felaha erenlerdir, gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor. Allah Teala ve Müminin 103, kimin de günahları sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bu dizaynda Allah'ın size yardımı burada biter mi? 7 tane Furkan vermekle. Hayır, bitmez. Daha başlangıcındasınız konunun. 5-6 dakika içinde siz Allah'ın sizlere verdiği Furkan'la sevapları günahlarından fazla olan birisi oldunuz bile. Ertesi gün ölseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Cehennemden kesin olarak kendinizi kurtardınız. Ama 5-6 aylık bir ömrünüz varsa cehennemin daha üst, affedersiniz, cennetin daha üst katlarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Çünkü eğer sağ kalırsanız Allah Teala size imanı sevdirecek, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterecek. Sizin Allah'ı, etrafınızdaki insanları sevmenizi mümkün kılacak. Namazı, orucu, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti ve özellikle zikri sevmenizi sağlayacak Allah Teala. Dikkat edin ki Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve Allah'ın katında söz değiştirilmez diyor Allah Teala. Allah'ın katında söz değiştirilmez. Allah'ın sözünde hilaf olmaz. Öyleyse Allah Teala söz vermişse bu sözü vermiştir. Ne demiştir? Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediğini kendisine seçer. Sonra ve yehti ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Onları Allah kendisine mutlaka ulaştırır. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bundan sonra ne yapıyor Allah Teala? Bundan sonra kalbinize ulaşıyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince size verdiği o 7 tane Furkan'ın ötesinde Allah Teala sizin kalbinize ulaşıyor. Tegabin suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa, o kişi, amin olan kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Onun kalbine ulaşır Allah Teala. Niçin ulaşır? Kalbinin nur kapısını
Allah'a çevirmek için. İşte burada Allah Teala'nın bir dizaynını görüyoruz sevgili kardeşlerim. Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi gereğince nasıl diyor Allah Teala, kıraç topraklar Allah'ın rahmetine hasretse, o rahmete karşı huşu duyarlarsa, Allah'ın rahmetine karşı huşu duyanları da duyanlarında Allah onların kalplerini Allah'a çevirir diyor. İşte böyle bir dizayndan sonra Allah'ın yaptığı şey göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmaktır. Artık bunu hak ettiniz. Allah Teala bir nur yolu açıyor göğsünüzden kalbinize. Bunların hiçbiri için siz bir şey yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Siz bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman bunların hepsi size birer birer Allah Teala tarafından teslim edilecek. Dilediğiniz anda cennetin birinci katını elde ettiniz. İlk katı mutlak olarak sahibisiniz. Ondan sonra Allah Teala göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisini ulaştırmayı dilerse onun göğsünü İslam'a teslime açar. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açılıyor. Sonra zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmet, fazla selavat göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Kalbinin içine Allah'ın rahmeti ve fazlı girmeye çalışıyor ama bunlardan yalnız rahmet girebiliyor. Fazlın nefsinizin kalbine girmesi için içeride bir manyetik alanın oluşması lazım. O henüz yok. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti girmeye başlıyor. 11. basamaktasınız. 12. basamakta bu rahmetin miktarı %2'ye ulaşır, huşu sahibi olursunuz. 13. basamakta da Allah'a ulaşmayı dileyen bir hüviyetin sahibi olursunuz. Allah Teala burada on üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye bir imkan verir. Allah'tan irşat makamını sorarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. O kişiye

Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte sevgili kardeşlerim, mürşidine ulaştı kişi, tabi oldu. Ne olur tabi olursa başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Bu noktada kişi ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkar. Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Sevgili kardeşlerim, Kur'an kainatın en paha biçilmez hazinesidir. Hiçbir şeyle mutluluğunuzu yaşayamazsınız. Fakat Kur'an, bunu size temin edecek olan bütün faktörlerin mutlak sahibidir. Kur'an bir furkandır. Doğruları da gösterir, yanlışları da gösterir. Doğruları emreder, yanlışlardan men eder. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bu noktadan itibaren siz namazlarınızı kılacaksınız. Bir zevk olarak oruçlarınızı tutacaksınız tabiyetten sonra. Hayır, açlık duymayacaksınız. Her perşembe günü oruç tutacaksınız ama açlık duymayacaksınız. Ramazan ayında da aynı güzelliği yaşayacaksınız. Allah'ın orucu niçin vücuda getirdiğini yaşayarak öğreneceksiniz. O oruç tuttuğunuz günlerdeki büyük zevki, hafifliği yaşayacaksınız. Oruç tutmak bir zevktir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açlık hissettirmediği takdirde o bir zevktir. O zevki yaşamalısınız. Başkalarından farklı insanlar olun. Osmanlı'nın torunları olduğunuzu unutmayın. Bu sizlere anlattıklarım var ya, bundan asırlarca evvel, 15. asır, 16. asır, 17. asır, ...14. asır da buna dahil, Osmanlı bir cihan hakimiyeti sahibiydi. Ve bunu bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i yaşayan Osmanlı tebaasına borçluydu Osmanlı İmparatorluğu. Bir imparatorluktu. Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmişlerdi. Akdeniz'in etrafı Osmanlı'ydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün güzellikler Allah'ın sizin için hedef tayin ettiği hususlardır. Hepinize cennetini vermeye hazırdır. Dünya saadetine vermeye hazırdır. Sonra ne olacak? Mürşidinize ulaştıktan sonra ne yapacaksınız? Zikir yapacaksınız. Zikir yapınca Allah'ın nurları gelecek. Rahmetle, fazl-ı rahmetle, salavat göğsünüze. Allah'ın göğsünüzden kalbinize açtığı yolu takip edecektir. Kalbinize ulaşan rahmetle, fazl ve rahmetle salavat kalbinizi tamamen dolduracaktır. Kalbinizin dolabilmesi için, bunlarla dolabilmesi için kalbinizin evvelki muhtevasının kapı dışarı edilmesi gerekir. Bu güç kalbinize giren rahmetle, fazl ve rahmetle salavat nurlarında mevcuttur. Bütün karanlıkları sürüp atarlar kalbinizden dışarı. Kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Zikir yaptığınız sürece bu sebeple yanlışlık yapamazsınız. Kimsenin kalbini kıramazsınız. İnsanlara

kötü davranamazsınız sevgili kardeşlerim. Herkesle uyum içinde bir gün geçirirsiniz. Zikir yaptığınız sürece, zikrin devamı süresince daimi zikrin sahibi olan kişi hangi duyguların sahibi ise siz de aynını yaşarsınız. Hiç kimseye karşı kin oluşmaz içinizde, nefret oluşmaz. Bütün güzellikleri yaşarsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın, mutlu olmak için yaratıldınız. Yaratılışınızın gayesi budur. Öyleyse ne olacak? Zikir yapıp da kalbinize bu nurlar gelirse ne olur? Allah Teala kalbinize iman kelimesini yazmıştır. 12 tane ihsanla mürşidinize ulaştığınız zaman, tabi olduğunuz zaman 7 tane de nimet alırsınız Allah Teala'dan. Devrin imamın ruhu başınızın üzerine gelir. Kalbinizin içine iman yazılır. Bu iman kelimesi kalbinize ulaşan nurlardan rahmet, faz ve salavatın fazıllarını kendisine çekme yetkisinin sahibidir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlar. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla ne zaman dolar? Zikirle dolar. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katına gelen bu nurlar kalbinize girer. Fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı birbirine terstir. Bu sebeple birbirlerini çekerler ve fazıllar sabit olan iman kelimesinden etrafında ona yapışarak toplanmaya başlar. Bu kalbinizin nurlar tarafından işgalidir. Kapkaranlık olan, sadece %100 afetlerden oluşan nefsinizin kalbinin Allah'ın nurları tarafından işgal edilmeye başlamasıdır. İlk %7 nur nefsinizin kalbinde oluştuğu zaman nefse emaredesiniz. Ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Allah'ın garantisi altındasınız hala. İkinci defa %7 fazıl birikimi, başlangıçta %2 rahmet birikimi zaten olmuştu. Nefsi levvamedesiniz, ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. Bir daha %7 fazıl birikimi. Üçüncü gök katındasınız, nefsi mülhimedesiniz. Ruhunuz üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainedesiniz. Kalbiniz mutmain olmuştur. Hırsınız kaybolmuştur. Sahip olduğunuz şeyler size yeterli görünmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir hayat yaşarsınız. Sonra daha çok zikredeceksiniz. Beşinci gök katına ulaşacak ruhunuz. Allah'tan razı olacaksınız. Altıncı gök katına ulaşacak ruhunuz. Allah da sizden razı olacak. Yedinci defa %7 fazıl birikimiyle 7 tane gök katını geçen ruhunuz 7. gök katının soldan sağa doğru 7 tane alemini geçecek ve Sitret-i Münta'ya ulaşacaktır. Sitret-i Münta'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman ...21. basamaktasınız. Ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak.
Allah'ın size verdiği söz buraya kadar sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyordu Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Kendisine düşeni yaptı ve ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Nefsinizin kalbinde ne oldu? %2 rahmet birikti, rahmet nuru. %49'da 7 tane %7 fazl birikti. Toplam %51. Nasıl bir değişiklik oldu nefsinizin kalbinde? Nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 afetler vardı. Afetlere tesir edebilense ruhunuz değildir, nefsinizdir. Afetlere tesir edebilen, nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilen tağuttur. İnsan ve cin şeytanlar. Onlar bu konuda nefsinizin kalbindeki afetlere tesir etmek için bir gayret sarf etmezler. Bu gerekmez. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetler zaten ona göre programlanmıştır. Bütün afetler, %100 afetlerle olan nefsinizin kalbindeki bütün afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, bunların hepsi afetlerdir. Bu afetler zaten Allah'ın bütün emirlerine mutlak karşı çıkan, yasaklarını ise mutlaka yapmak isteyen bir özellikle yaratılmışlardır. Ve siz Allah'ın yoluna girmeden evvel nefsinizin afetlerine tabi olursunuz. Şeytan size sadece onları biraz süslü gösterip sizi o istikamete yönlendirir. Bunun için size emretmesi, size zor kullanması gerekmiyor. Çünkü nefsinizin bütün afetleri zaten şeytanın emrettiği şeylerin tam yapısında. Yani Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmamak ister nefsinizin afetleri. Ona göre programlanmıştır. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek ister. Ona göre programlanmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda devamlı günah işlersiniz. Her günahtan sonra, yanlış yaptığınız her yanlıştan sonra, her başkasının kalbini kırışınızda bir huzursuzluk sizi mutlaka kaplar. Allah size azap eder. Fizik vücudunuza bir azaptır bu. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir, sıkıntı verir. İşte bu yaşadığınız azap sebebiyle her başkasının kalbini kırdığınızda, her yanlış davranışınızda, Allah'ın emirlerini yapmamanızda huzursuzluğu yaşarsınız. Sıkıntıyı yaşarsınız. Siz mutsuz bir insansınız. Allah neyi emretmişse onu asla yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri ise hep işleyen bir insan düşünün. İşte o Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkestir. İşte onlar o insanlardır ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Nerede Allah'ın sevmediği insanlar varsa onlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dileseler de ne olacaktı? Dileselerdi çok başka bir şey olacaktı sevgili kardeşlerim. Ne olacaktı? Dileselerdi onlar Allah'ın o dizaynına sahip olacaklardı ki orada o dizaynda mutluluk oluşacaktı onlar için. Buraya ulaştıkları zaman, 21. basamağa ulaştıkları zaman nefslerinin kalbindeki nurlar sıfırdan %51'e çıkıyor. Yani nefslerinin kalbinin artık yarısından fazlası nur. Nefslerinin kalbini %100 kaplamış olan ve o devre boyunca
şeytanın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen, emrettiklerini ise yapmayan nefsinizin afetleri %100 iken şimdi %49'a düştü. Ne oldu? Şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti büyük ölçüde azaldı. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim nereye ulaştırır sizi? Allah'ın güzelliklerinin yarısına. Aslında çok daha öteye ulaşmanız lazımdı. Neden? Çünkü ruhunuz baştan aşağı hasletlerle donanmıştır. %100 Allah'ın emirlerini yapmak isterler, yasak ettiği fiilleri asla yapmamak isterler. Nefsinizin afetleri ise bunun tersiydi. Allah'ın emirlerine mutlaka isyan eden, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşırlardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün güzellikler hepsi sizde sevgili kardeşlerim. Yaşamak sizin de hakkınız. Mutlu olmak kim olursanız olun sizin de hakkınız. Ama bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Güzele dönmek mecburiyetindesiniz. Ay çiçeklerini hatırlayın. Ay çiçekleri güneşin doğduğu tarafa bakarak sabaha ulaşırlar. Güneş ışınları ne taraftan gelirse ay çiçekleri o tarafa döndürmüşlerdir yüzlerini. Ve güneşin seyri boyunca doğudan batıya doğru bir dönüşün sahipleridir. Onlar güneşten nur alırlar. Güneşin ışınlarını emerler. Ve böylece gelişirler. Siz de aynı şeyi yapın. Zikirle Allah'tan nur alın. Nefsinizin kalbine yerleştirin onları. Her geçen gün nefsinizin kalbi daha aydınlık, daha aydınlık, daha aydınlık olsun. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlası aydınlanıncaya kadar olan devre Allah Teala tarafından size bedava sunulur. Bir hiç karşılığı, bir talebinizin karşılığı ve ruhunuz Allah'a ulaştığı an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennet sizindir. İrşad makamına ulaştınız, 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. 12 tane ihsanla 7 tane de nimet alarak ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar Allah'ın zatına ulaşan ruhunuzun, Allah'ın veçhine ulaşan ruhunuzun Allah'ın zatında yok olmasıyla %51'den 60'a doğru yükselir. Ne zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %60 olursa o zaman Allah Teala size bir taht ihsan eder indi ilahide Allah'ın katında. Yunus fena la mekana kavm olmak diyor. Mekansızlığın ahalisinden olmak, halkından olmak diyor. Taht sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu kadar güzelliği Allah Teala bu en çok sevdiği kuluna insana vermiş. Hiçbir cinin ruhu yoktur ki Allah'ın katına ulaşsın da Allah'ın katında huzur namazına iştirak edebilsin. Allah'ın katında bir tahtı olsun. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki o kadar gönülden istiyoruz ki bu kadar güzelliği sizlerin de yaşamasını. Allah kalbimizi biliyor sevgili kardeşlerim.
sizin için yaşıyoruz. O güzellikleri sizleri oraya ulaştırmak istikametinde, o güzellikleri yaşamanız istikametinde size yardım edebilmek ateşiyle, o aşkla, o şevkle yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize emri budur. Hepinizin kurtuluşu. İşte o devrin içindeyiz. Bu kurtuluşun adına Allah Teala hidayet diyor. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ruhun o kişi yaşarken Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Ve hidayet çağının içindeyiz sevgili kardeşlerim. Hepinizi hidayete davet ediyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya unutmayın. Bu sizin hem hakkınızdır hem de vazifenizdir. Vazifenizi yapmak hakkının sahibisiniz. Ama yaparsanız Allah'ın üçüncü kat cennetini mutlaka kazanırsınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi açtığı için de dünya saadetinin en az yarısına mutlak olarak sahip olursunuz. Sevgili kardeşlerim, işte böyle. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Sizleri o kadar çok seviyoruz ki. Sadece sevgiye dayalı bir dünyada Allah için gelin, el ele, gönül gönüle Allah'a gidelim. O hepimizin dertlerinin dermanıdır. Problemlerimizin çaresidir. O her şeyimizdir. Ve bizim sahibimizdir. Hamdolsun ki sahibimiz var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, yeni bir güne doğru yol alıyoruz. Bir uyduya sahip olmak üzereyiz. Allah Teala'nın bize inşallah bunu nasip kılması Allah Teala'nın bizlere yardımcı olması temel dileğimiz. Hep duada bulunuyoruz Yüce Rabbimize. En güzel şekilde uyduya ulaşabilmemiz için. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bizlere nasip kıldığı bu nimeti yad etmek istiyoruz. Bu nimet için Allah-u Teala'ya şükretmek için bu konuşmayı yapıyoruz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür olsun ki bütün dünyaya Allah'ın başkaları tarafından bilinmeyen güzelliklerini ulaştırmak, işte hedefimiz bu. Sevgili kardeşlerim, madem ki her an onunla Yüce Rabbimizle konuşmak imkanına sahibiyiz. Ona her an şükretme imkanına sahibiyiz ve bunu devamlı yapmaktayız. Her an şükürle Allah-u Teala'ya yaklaşıyoruz. Hamd ile yaklaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala istiyor ki bütün insanlar mutlu olsunlar. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşasınlar. Ve başka insanları mutlu ederek bunu gerçekleştirsinler. Bunu usul ittihaz ettiğimizi zaten hepiniz çok yakından biliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, yeni bir güne açılıyor kapılarımız. Artık bir uyduya sahip olmak zamanı gelmiştir. Ve sizlere göklerden seslenmek söz konusu olacak.

Allah Teala'nın bu konudaki Kur'an'daki işareti de açık ve kesin. Yerden bir darbe çıkartırız diyor Allah Teala ve göklerden konuşur. İşte yerden çıkan o dabbe, dabbetül arz, o bizim uydumuz olacak inşallah. Yerden göklere yükselen ve bütün insanlığa mutluluğu ulaştıracak olan bir yeni hedefe yönelmiş durumdayız. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala'nın çok büyük bir nimeti. Uydu demek, bütün dünyaya hitap edebilen bir yeni ulaşım demek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizlere yardımı açık ve kesin olarak geliyor. O istiyor ki herkes mutlu olsun. Biz de Allah Teala'nın bu emrini yerine getirmek üzere bir ömür boyu bir gayretin içindeyiz sevgili kardeşlerim. İstiyoruz ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilesin de Allah onları kendisine ruhen ulaştırsın. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. İşte bu büyük hakikatin herkesin zihninde ve kalbinde yer alması Allah Teala'nın temel emri. İnsanlar kurtuluşa susamışlar. Ama ne yazık ki atalarımızın yaşadığı yedi safa ve dört teslimlik o İslami hayat, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, yedi tane safa, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, dört teslim. İşte sevgili kardeşlerim, bu ulaşım vasıtalarının ki bir tanesi şu anda konuştuğumuz televizyon oluyor. Sizlere en güzelini anlatabilmek için buradayız sevgili kardeşlerim. Biz dinimizi insanlardan öğrenmedik. Dinimizi Allah'tan öğrendik. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki her an onunla konuşabilmek imkanının sahibiyiz. Bu imkan Yüce Rabbimiz tarafından bize bir nimet olarak verildi. Bir görevimiz var sevgili kardeşlerim. İnsanları sulh ve sükun içinde Allah'a layık kılmak. Bir insanın cehennemden kurtuluşu o kadar kolay bir şey ki sevgili kardeşlerim. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Yüce Allah'ım. Bana bunu mümkün kıl. Benim de ruhum sana ulaşsın. Ben de böylece senin ermiş evliyalarından olayım. Ruhu sana ulaşmış, ruhu sana ermiş. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü açık ve net olarak çıkıyor karşımıza. Diyor ki Yüce Rabbimiz, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu dilek ister kelimelere dökülsün, ister dökülmesin. Allah'a sesle kişi yalvarsın. Ya Rabbi, ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum diye. İsterse kalbi bir dilek olarak iç dünyasından Allah'a seslensin. İç dünyasından da insan Allah'a sesini işittirebilir. Orada bizim bu fizik dünyamızdaki sese ihtiyaç yok. Kalp konuşur. Ve Allah'a daha yakın bir statüdür bu. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala dünyada verilen bu gezegende bizlere hayat vermiş. Allah Teala bu devrin imamı olarak bizi görevlendirmiş. Huzur namazının imamı olmak Allah Teala'nın çok büyük bir nimeti. Sevgili kardeşlerimiz, böyle bir nimetin Allah Teala tarafından bize nasip olması Allah'ın bu dünyadaki en büyük ihsanıdır. Devrin imamı olmak, Allah'a en yakın kişi olmak demek. Sevgili kardeşlerim, bu pencereden baktığımız zaman her şey o kadar güzel görünüyor ki, her şey öylesine güzel ki bu güzelliklerin içinde insan sonsuz bir mutluluğa ulaşıyor, huzur içinde oluyor, yaşantısı sadece kendini mutlu etmek istikametinde olmuyor. Başka insanları da mutluluğun kapılarını açmakla görevli. İşte bu devirdeki o görevli olan kişi, o biziz. Sevgili kardeşlerim, artık sizlere, bütün dünyaya uzaydan seslenme imkanına kavuşmak üzereyiz. Bir iki günde inşallah uzaydan sizlere seslenmek imkanının sahibi olacağız. Uydudan sesleniş. İşte Allah Teala'nın Dabbetül Arz dediği arzdan bir dabbe çıkarırız ve size göklerden seslenir diyor Allah Teala. Arzdan çıkan bir dabbe, bir konuşan muhteva, bir konuşan Allah'ın yarattığı
insan varlıklarından bir tanesi. Sevgili kardeşlerim, bütün insanları müştereklerde bir araya getirmekle vazifelendirildik. Olaylara baktığımız zaman 7 tane safha görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. Mürşide tabiyet, 2. Bu tabiyetin neticesinde vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. 3. Vuslat, kişinin ermesi, ermiş evliya olması. Sonra fizik vücudun teslimi. 4. Sonra nefsin teslimi. 5. Sonra muhlis olmak. 6. Sonra iradeyi teslim etmek. 7. Sevgili kardeşlerim, bu basamakların hepsini açtık elhamdülillah. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu güzellikleri bize nasip kıldığı için. İşte artık sizlere göklerden seslenerek bir olmak, Allah'ın bize bu muhteva içindeki son hediyesi. Allah'ın bizlere bir yeni kapı açması sevgili kardeşlerim. Sizlere uydudan seslenmek imkanının sahibi olmak üzereyiz. Allah Teala'nın bu büyük lütfuna Allah'ın huzurunda, hepinizin huzurunda şükrediyoruz ve hamd ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Her şey öylesine güzel ki. İnsanları mutlu etmek için Allah Teala bize göklerden seslenmek imkanını bahşediyor. Bu Allah Teala'nın çok büyük bir lütfu, keremi, ikramı. O her şeyin sahibi sevgili kardeşlerim. Allah Teala insanların mutlu olmasını ister. Onun için yaratmış hepsini. Ama serbest iradenin sahibi olan insanlar dilediklerini yapmak imkanının sahibi oldukları için iki ayrı cepheden dileklerde bulunurlar. Birisi Allah'ın emrettiği istikamette dualar, dilekler. İkincisi nefslerinin, afetlerinin istediği istikamette dilekler. İşte bu afetler konusundaki dileklerin gerçekleşmesi onların devamlı derecat kaybına sebebiyet verir. Ama hasletler istikametindeki her güzel gelişme o kişiye devamlı derecat kazandırır. O hayatını başka insanların mutluluğuna adamış olan birisi olabildiği takdirde sonsuz bir mutluluğun artık içinde olacaktır.
Sevgili kardeşlerim, Davetül Arz, Allah-u Teala'nın bizlere verdiği bir nimet olarak artık birkaç gün içinde hedefe ulaşacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir nimetine mazhar olabilmek, Yüce Rabbimizin bize verdiği en büyük mükafattır. Dünya üzerinde niçin böyle olduğunu söylüyoruz? Çünkü oradan bütün dünya Allah'ın hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini, ki o hakikatler aynı zamandaki Tevrat'taki hakikatlerdir, aynı zamanda İncil'deki hakikatlerdir. Bütün dünyanın öğrenmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, 7 Safa ve 4 Teslim'in Tevrat'ta da mevcut olması, İncil'de de mevcut olması, Kur'an-ı Kerim'de de mevcut olması, bir tek dinin mevcut olduğunu gösterir. O din, Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ı incelediğimiz zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in orada mevcut olduğunu görüyoruz. İncil'i incelediğimiz zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in orada da mevcut olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in Kur'an-ı Kerim'de de mevcut olduğunu görüyoruz. Bu ne ifade eder? Bu Museviliğin de Hristiyanlığın da İslam'ın da asli unsurları üzere aynı din olduğu gerçeğine ulaştırır bizleri. O zaman dünyadaki eksik din bilgileri sebebiyle Hristiyanlığın, Museviliğin ve İslam'ın ayrı ayrı dinler olmasını düşünerek diğer iki dine düşman nazarıyla bakan insanların bu şaşı bakışı artık değişecektir. Değişme zamanı gelmiştir. Allah'ın doğru düşünme alışkanlığı isimli gözlüğünü kalp gözlerine takan insanlar bu konuda hedefe ulaşanlardır. Onlara göre düşman yoktur. Başka başka dinler adını verdiğimiz aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle ritüellerin yani merasimlerin değişiklik gösterdiği dinler, onların asli unsurlarına ulaşıldığında görülecektir ki aynı dinlerdir. Demin söylediğimiz Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin Allah'a teslimine kadar devam eden esaslar 7 Safa ve 4 tane teslim, 3 kitaplı dininde esasını oluşturur. O zaman sevgili kardeşlerim yeni bir güneş doğuyor. Bu güneş Dabbetül Arz'dır. O göklerden seslenecektir. Dinlerin olmadığını, tek bir dinin olduğunu, o dinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu, Tevrat'tan da 7 Safa 4 teslimi vererek, İncil'den de 7 Safa ve 4 teslimi vererek, Kur'an-ı Kerim'den de 7 Safa ve 4 teslimi vererek, bu 7 Safa'nın 4'ü
teslimlerdir. Ruhun ve için, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bu hakikatleri artık sizlere göklerden ulaştırma zamanı gelmiştir sevgili kardeşlerim. İşte Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen davetül arzı bu devirde gerçekleşecek olan bir muhteva taşır. Bir hedefe ulaşmaktır bu. Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği dünya sulhunun kurulması için en önemli adım. Madem ki üç kitaplı din de, Musevilik de, Hristiyanlık da, İslam da aynı yedi safa ve dört teslimi ihtiva ediyor, öyleyse Allah-u Teala tarafından indirilen bu üç kitabında, üç mukaddes kitabında aynı şeyden ihtiva etmesi, üç toplumun birbirine yaklaşması, kaynaşması ve birbirlerine artık dost olması yeni bir dünya nizamını müjdeliyor. Savaşların biteceği, insanların ayrı ayrı dinlerden olmalarına rağmen diğer iki dinde de yedi safa ve dört teslimin mevcut olması hakikatine ulaştıkları zaman onların artık düşman değil, kardeş olduğu neticesine varacaktır. Bu, sevgili kardeşlerim, bu devrin en büyük olayıdır. İşte bu muhtevanın bütün dünyaya ulaşabilmesi davetül arzla mümkün olacaktır. Yeni bir uydu ve bütün dünyaya dinlerin olmadığını, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu, yedi safa ve dört teslimin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de var olduğunu bütün insanlığa müjdeleyecek olan yeni bir devre girmek üzereyiz. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye sizlere seslenebilir miyiz bu durumda? Buna zaten alışmıştınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Hem her şey çok güzel, hem bize de öyle geliyor. Size de öyle geliyor mu sevgili kardeşlerimiz? Bizim kardeşimiz olmayan, bizim aramızda olmayan ama aynı esaslara inanan bütün insanlar bizim kardeşimizdir. İnsanların aynı hedeflere yönelik bir dine sahip olduğunu, üç ayrı dinin de müntesipleri idrak ederse, ne olur sevgili kardeşlerim? İdrak ederse, dünya sulhu oluşur. İşte bu devirde Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın bize verdiği görev bu görevdir. Yedi safa ve dört teslimin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de var olduğunu üç dinin mensuplarına birden ispat etmek. O zaman merasimlerin ayrı ayrı zaman parçalarında yaşandığı için birbirinden farklı olduğu tezinden hareketle, merasimlerin farklılığının insanları
ayrı ayrı düşman bölümlere ulaştırması çok yanlış bir şey olurdu. Şimdi konunun doğrusuna ulaşmış oluyoruz. Madem ki Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim kesin bir şekilde yer almıştır. Öyleyse öz aynıdır. Temel hedefler aynıdır. Farklılık ritüellerde, yani merasimlerdedir. Çünkü dinlerin var olması üç ayrı zaman parçasında gerçekleşiyor ve aradan yüzlerce yıl geçerek gerçekleşiyor. İşte geçen zaman parçası içindeki bu gelişme dizaynı asli unsurlar incelendiğinde dinlerin aynı din olduğu vakasına bizi ulaştırmaktadır. Merasimler ayrı ayrı zaman parçalarına ait olması cihetiyle onların önemli olmadığını hepimizin bilmesi lazım. Herkes kendi dininin merasimlerini yerine getirecektir. Allah için üçü de mukaddestir. Üçü de doğrudur. Çünkü her devirde o devirdeki Nebi Resul devreye girmiştir. Hz. Musa bir Nebi Resul'dür. Hz. İsa bir Nebi Resul'dür. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir Nebi Resul'dür. Bu nübüvvet müessesesi onlara indirilen Tevrat'la, onlara indirilen İncil'le sırasıyla konuşuyoruz. İniş sırasına göre onlara indirilen Kur'an-ı Kerim'le tespit edilmiştir. Ama Tevrat'ın da İncil'in de Kur'an-ı Kerim'in de esasını 7 Safa ve 4 tane, bu 7 Safa'nın 4 tane teslimi ifade etmektedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, diğer dinleri küçük görmeyelim. Diğer dinleri sadece bizim dinimiz doğru dindir, onlarınki yanlış dindir diye sakın küçültmeye çalışmayalım. Bu incelemeyi Allah Teala bize o ayetleri bizatihi göstererek ispat etti. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar geçen 7 Safa ve 4 teslim Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor, İncil'in de esasını teşkil ediyor, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Ama aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle merasimler değişiklik gösteriyor. Bu değişikliği negatif istikamette değerlendirerek onlar ayrı bir dinin mensubu, benim dostum olamazlar tarzında bir düşünce bütünüyle yanlışı ifade ediyor. Sebep son derece açık sevgili kardeşlerim. 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ın da esasıdır, İncil'in de esasıdır, Kur'an-ı Kerim'in de esasıdır. Ayetler açık ve kesin olarak bunu ispat ediyor. O zaman Allah Teala'nın bize verdiği dinlerin birleştirilmesi görevi çok açık bir şekilde ispat vasıtalarının
kesin bir ışığı altında incelenmesi lazım gelen bir konudur. Hiç kimse aksini iddia edemez. Ayetlerle konuşuruz. Kur'an ayetleriyle konuşuruz. İncil ayetleriyle konuşuruz. Tevrat ayetleriyle konuşuruz. Ama 7 Safa ve 4 Teslim'e baktığımız zaman bunun Tevrat'ın da İncil'in de Kur'an-ı Kerim'in de temelini teşkil ettiğini görüyoruz. Esaslar hiç değişmemiştir. Öyleyse Allah'ın indinde sadece tek bir din vardır. 7 Safa ve 4 tane teslimden oluşan Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Başka bir din hiç olmamıştır. İnsanlar 7 Safa ve 4 teslimi içeren kendi dinlerinin detaylardaki farklılıklar sebebiyle başka dinlerden farklı olduğunu zannetmektedirler sadece. Ama artık dünya sulhunun oluşacağı yeni bir döneme eriştik sevgili kardeşlerim. Allah Teala istiyor ki herkes bilsin. Herkes kendi dininin, diğer iki dinin de temelde aynı esaslarına sahip olduğunu öğrensin ve başka dinlerin mensuplarını düşman veya küçük görmesin.

Allah Teala bize bunu verdi. Herkese ispat edebilecek şekilde elimizde kainatın en sağlam delilleri var. Yedi Safa ve dört tane teslim Kur'an-ı Tevrat'ında sırasıyla konuşuyorum, iniş sırasıyla. İncil'in de Kur'an-ı Kerim'de esasını teşkil ediyor. Her devrin özelliklerine göre detaylarda elbette değişiklik olacaktır. Ama o değişiklikler neticeyi değiştiremez. O zaman dünya sulhunun kurulabilmesinin temeli bu yedi Safa ve dört teslimin üç kitaplı dinde de var olduğunu herkese ispat etmekle tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, hepimizin önünde bir ispat müessesesi var. Biz herkesin huzurunda ispat ederiz ki Tevrat da Allah Teala tarafından indirilmiştir. İncil de Allah Teala tarafından indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim de Allah Teala tarafından indirilmiştir. Ve üçü de yedi Safa ve dört tane teslimi muhtevasına almaktadır. Onun gerçekleşmesini emretmektedir. Öyleyse asli unsurlarda hiçbir farklılık yok. Ama detaylarda elbette aradan geçen yüzlerce sene itibariyle değişiklikler tahakkuk ettiği için elbette değişik olacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz. Bu muhteva hangi dinden olursanız olun, bizim için siz bir dostsunuz. Bizim düşmanımız değilsiniz. Her zaman dostluk elimizi sizlere uzatıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinize en güzeli nasip etmesini diliyoruz. Ayrı ayrı dinlerin mensupları olan insanlar, hepinize sesleniyoruz. Hepimiz Hz. İbrahim'in Hanif dininin mensuplarıyız. Öyleyse dost olalım, birbirimizi çok sevelim, birbirimizi mutlu etmek için mübarek olalım. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi burada tamamlıyorum inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu akşamki konumuz irci-i emri bir ölüm emridir konusundaki bir hurafenin

ne mevcut olmadığını söylemek. İrci'i ila Rabbiki, yani Rabbine geri dön emri bir ölüm emri değildir. Ruhun Allah'a ulaştırılmasının emridir. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız, üzerimize hayattayken ulaştırmamız devamlı olarak Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Gelin şimdi konumuza esas teşkil eden ayetlere bakalım. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs! Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh! Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut! Kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte Allah Teala ruha da, vehçe de, yani fizik vücuda da, nefse de açık açık emirlerini vermiş. İrci ila Rabbike, Rabbe geri dönüş emridir. Kur'an-ı Kerim intiharı yasak kılmıştır. Kim intihar ederse o kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Hangi şartlar içinde nasıl intihar ederse etsin. İntihar etmek bir kişinin kendisini öldürmesi demek. Kim intihar ederse, yani kendini öldürürse, o kişinin gideceği yerin mutlak olarak cehennem olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim intiharı kesin şekilde reddeder, yasaklar. Allah'ın verdiği hayatı kimse geri alamaz. Her kim intihar ederse, burada Allah Teala onun talebini kabul etmiş ve onun ölümüne müsaade etmiş demektir. Ve o kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Buradaki söylediği irci'i ila Rabbike, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön sözüdür. Ve bir insanın Allah-u Teala'ya geri dönüşü 7 tane kademeden geçerek, 7 tane gök katı aşarak Allah'ın zatına ulaşmasıyla oluşur. Bu gök katlarının aşılması ise nefs tezkiyesi denilen bir olayın mutlaka vücut bulmasını gerektirir. Nefs tezkiyesinin 5. ve 6. mertebeleri, 5. ve 6. kademeleri radiye ve mardiye kademeleridir. Kişinin Allah'tan razı olması, Allah'ın da o kişiden razı olması, kişinin Allah'tan razı olması radiye, Allah'ın o kişiden razı olması mardiye kademesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala
bu ayet-i kerimesiyle nefs tezkiyesini gerçekleştirmemizi bize emretmiş oluyor. Ve kim nefsini tezkiye ederse o kişinin felaha ulaşacağı şöyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve nefsin ve ma sevvaha. Kat eflaha ben zekkaha. Ve nefsin ve ma sevvaha. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Kat eflaha men zekkaha. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Ve nefse ve onu seva edene, dizayn edene diyor Allah Teala. Kasem olsun ki biz o nefse ilhamda bulunuruz. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. İşte nefs tezkiyesinin sonucu açık bir şekilde emrediliyor. Allah Teala ruhu da, fizik vücudu da ve çi de, nefsi de Allah'a teslim etmeyi üzerimize farz kılıyor. Öyleyse nefsin tezkiyesi bize neyi sağlar? Onu göz önüne aldığımız zaman şunu görüyoruz. Kim nefsini tezkiye ederse o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Fatır suresi 10. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse, yani nefsinin o kapkaranlık olan kalbini, afetlerle %100 dolu olan kalbini, %50'den fazla Allah'ın nurlarıyla imla ederse, yani doldurursa, o zaman o kişi nefsini tezkiye eder ve bunu kendisi için yapmış olur diyor Allah Teala. Kim bunu yaparsa, nefsini tezkiye ederse Allah'a geri döner ruhu, Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir hüviyette çıkıyor karşımıza. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılıyor. Allah Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin şekilde inanırlar ki Rablerine ilka olacaklardır. Ruhlarını Rablerine mülaki kalacaklardır. Dünya hayatını yaşarken bunlar huşu sahipleridir. Öyleyse Allah-u Teala'ya insan ruhunun ölmeden evvel ulaşması üzerimize farz mıdır? Bakın ne kadar açık bir şekilde Allah-u Teala farz olduğunu söylüyor. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek
Allah'a ulaş diyor Allah-u Teala. Allah'ı zikretmek suretiyle Allah'a ulaş. Eğer zikir yoksa ruhun Allah'a ulaşması da gerçekleşemez. Farzdır. Ruhumuzun Allah'a ulaşması bu ayet-i kerimeyle farz kılınmış müzemmil 8. Bu bir emir midir? Kur'an-ı Kerim'de hangi konu bir emir şeklinde tecelli etmişse o üzerimize bir farz hüküm doğurur. Evet, bir emirdir. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah Teala bir şeyi Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılmış. Ve bu kıldığı farzı mutlaka gerçekleştirmemizi istiyor. Emir. Kur'an-ı Kerim'de hangi konu emir şeklinde yer almışsa o bir farzdır. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması bu ayetle de farz kılınmıştır. Allah Teala'nın konumuza sebep olan, konumuzun mehazını teşkil eden Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde ne geçiyordu? Bir defa daha söyleyelim. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircii ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına baktığımız zaman bu üçüncü ayet-i kerime ruhu Allah'a ulaştırmak sadedinde Allah'ın üçüncü ayet-i kerimesi İrci'i ila rabbike demek, Rabbine rücu et demek, Rabbine geri dön demek, geri dönerek Rabbine ulaş demek. Ruhumuza Allah Teala emir veriyor. Ve teslim ile gerçekleşen bir olgudur bu. Ruhun Allah'a teslimiyle. Allah Teala Zümer'in 4'te buyuruyor ki ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetekümül azabe sümme la tunsarun. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsen üzerine azap gelir diye Allah Teala ayet-i kerimeyi şöyle açıklıyor. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Teslimlerden ilki ruhumuzun Allah'a teslimidir. Üzerimize farz mıdır? Elbette farzdır. Ve Allah Teala kaç defa oldu? Üçüncü defa oldu. Farz kılıyor Müzemmil 8. Birinci ayet-i kerime. Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesi İrci'i ila Rabbiki Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş emri. İkinci ayet-i kerime. Hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Ve bu üçüncü ayet-i kerime üzerine azap gelmeden Allah'a geri dön, Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol. Yöneldikten sonraki ilk teslim ruhumuzun teslimidir. Bu üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Allah Teala buyuruyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Allah'a kaçarak Allah'a sığınmak demek Allah'ın zatına ruhun ulaşması demek.
Nitekim hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir diyor Allah Teala. Demek ki hidayet ruhumuzu biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilirse o hidayete erer. Ruhun Allah'a ulaştırılması, ruhun Allah'a teslimini ifade eder. Nisa 58'de Allah Teala اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا buyuruyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Emanetleri çoğul kullanmış emanet ama sahibini, ehlini tekil kullanmış. Emanetler çok ama sahibi bir tane. Ruh da bir emanettir. Ruh emanetini teslim ettiğimiz zaman fizik vücudumuz emanet olur. Onu teslim ettiğimiz zaman nefsimiz emanet olur. Onu teslim ettiğimiz zaman irademiz emanet olur. Bütün emanetleri onların sahibi olan Allah'a teslim etmemiz üzerimize farz kılınıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepimizin görevi emanetlerimizi o emanetlerin sahibi olan Allah'a teslim etmektir. Bunlardan bir tanesi de ruhun Allah'a teslimidir. Ve irci'i ila rabbiki emri ruhumuzun Allah'a geri dönüşünün kesin ve açık emridir. Nasıl bir insanın ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaşır? O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mümkündür bu. Şura 14'te Allah Teala diyor ki Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan, o seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah-u Teala'ya ulaşamaz. Allah onları kendisine ulaştırmaz. Kimleri ulaştırır? Seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri. İşte üzerimize farz kılınan, defaatle farz kılınan ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması, Allah Teala'nın temel emridir. Ruh Allah'tan gelmiştir, bize üfürülmüştür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve nefaha fihi ruhihi." Biz onun içine ruhumuzdan üfürdük. Sonra diyor ki: "Ve sonra bu üfürdükten sonra ruhumuzu üfürdükten sonra onlara görme, işitme ve idrak etme hastalarını verdik." diyor. Fuatler verdik diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza ve hepimizi birinci derecede alakadar ediyor. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Ve görülüyor ki irci-i emri bir intihar et, kendini öldür emri asla olamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim intihar edenin mutlaka cehenneme gideceğini söylüyor. İrci-i emri ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Bunun yolu da zikirdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileme noktasından evvel insanlar olayları yaşar, olayları değerlendirirler. Olayları yaşayan ve değerlendiren insanlar, eğer Allah'a ulaşmayı
dilemezlerse onların gideceği yer cehennemdir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen kişi sevgili kardeşlerim mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamakta oluşan bir olaydır ve kişiyi mutlaka birinci kat cennete götürür. Bundan sonra Allah Teala o kişinin üzerinde tecelli edecektir. Onu gören, işiten, idrak eden hale getirecektir. O kişinin kalbine ulaşacaktır. O kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. O kişinin kalbine zikriyle rahmet nuru gönderecektir. Böylece nefsin kalbinde ilk %2 nur birikimi gerçekleşecektir. Ondan sonra kişiyi zikir yapmaya devam edecektir. Nefsinin kalbindeki her %7 bu zikir sebebiyle nefsinin kalbine gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar her %7 nefsin kalbinde yerleşmesinde ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta bir kat yükselecektir. İşte bu seyri sülük zemin kattan birinci kata çıkmayı ilk %7 nur birikiminde gerçekleştirir. Nefse emaredir bu. Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَارَةٍ بِالسُّوءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki nefs şerri emrediyor. Burası şerri emreden nefs kademesi, nefsi emmare. Kişi bu noktadayken Allah'a ulaşmayı diliyor ve Allah Rahim Esma'sıyla tecelli ediyor. Söylediğimiz olaylar cereyan ediyor. Ve kişi 14. basamakta mürşidine ulaşıyor. Taviyeti 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan bu kişinin 7 tane de nimet almasına sebebiyet veriyor. Nefs tezkiyesinin başladığı yer burasıdır. 14. basamak tabiyet noktası. Ve ruh, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği için vücuttan ayrılıyor. Kişinin kalbine iman yazılıyor. Nefs tezkiyesi burada başlıyor. Kalbe giren nurlar ilk %7 nefsi emarede kişi. İkinci defa %7 fazıl birikimi nefsin kalbinde. Nefsi levvame. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Fela uksumu bin nefsi levvameti. Hayır öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor. Nefs, afetleri hala faal ve de bizim günah işlememize sebebiyet veriyor. Kişi günah işlemek istemiyor ama nefsi işletiyor. Bunun için nefsini kınıyor, levmediyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Ben nefsin ve ma sevvaha ve elhamaha ve fücuraha kat eflaha men zekaha diyor Allah Teala. O nefse ve onu dizayn edene, sevva edene, o nefse takvası ve fücuru ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erer diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesiyle Allah'ın zatına ulaşılır. Burası üçüncü kademesi, üçüncü gök katı. Kişi Allah'tan ilham almaya başlamış. Dördüncü kademe nefsi mutmainne. Kişi Allah'tan razı oluyor. Allah da ondan razı olacak daha sonraki kademelerde. Ama bu kademede kişi Allah'ın kendisine verdiği her şeyden razı ve her şey onu mutmain kılıyor. Allah'ın verdiği her şey onu tatmin ediyor.
Ela bi zikrullahi tatmainul kulub diyor Allah Teala. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Burası ruhumuzun dördüncü gök katına ulaşmasını ifade eden nefs-i mutmainne kademesi. Sonra Allah'tan razı oluyoruz. Daha sonra Allah da bizden razı oluyor. Birincinin adı Radiye, beşinci gök katını, ikincinin adı Mardiye, altıncı gök katını ifade ediyor. Konumuzun temelini teşkil eden Fecr 27, 28, 29, 30. ayetler. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, yani dördüncü gök katındaki nefs, radiyeten mardiye, Allah, radiyeten Allah'tan razı ol, mardiye, Allah da senden razı olsun. Ruha sesleniyor, irci'i ila rabbiki. Beşinci ve altıncı gök katları, beşinci ve altıncı defa %7 nur birikimi, fazla birikimiyle gerçekleşir. Ve yedinci gök katı nefs tezkiyesi, Fatır suresinin 10. ayet-i kerimesi. Femen tezekka fe innemâ yetezekâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olur. Ve ruhu Allah'a döner. Dönüş Allah'adır. Ruhu Allah'a ulaşır, Allah'a döner. İşte ruhun irci'i ila rabbiki emrinin sonucu buradadır. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Ve buraya kadar olan kesim Allah'ın bize bir nimetidir, hediyesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah söylediğimiz gibi bu konuda garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime mutlaka ulaştırırım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın indinde Allah'ın güzelliklerini yaşamak herkes için mümkündür. Ruhu Allah'a ulaştırmak Allah'ın garantisindedir. Bizden istediği şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve dilediğimiz andan itibaren de cennetin sahibi olmak. Bu kademede kişi birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşır, tabiyetiyle ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu Allah'a doğru yola çıkar, Allah'a ulaşır, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve irci'i ila rabbiki emrinin gereği yerine getirilmiş olur. İşte sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuzun ulaştığı nokta burası. İnsanoğlu Allah'a söz vermiş, Allah üzerine farz kıldığı için mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde. Ama bunun için kendini zorlaması gerekmiyor. Çünkü Allah Teala da ona söz vermiş. Eğer sen diyor bana ulaşmayı dilersen ben senin ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Sen sadece dileyeceksin, dilemek senin işin. Ulaştırmak benim işim diyor Allah Teala. Sen dileyeceksin, ben ulaştıracağım. İyi ama kişi namaz kılmayı sevmiyor, oruç tutmayı sevmiyor, zikir yapmayı sevmiyor. Allah'a göre hiç önemli değil. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka zikir zevkini, oruç zevkini, namaz zevkini mutlak olarak verir. O kişi namaz kılmayı birdenbire sevmeye başlar. Oruç tutmak ona açlık vermez. Açlık hissetmez oruç tuttuğu zaman. Ve zikir yaptığı zaman sadece doyulmaz bir zevki yaşar. Ve bu kişi Allah'a ulaşıncaya kadar bu zevkin içinde hayatının belki en mutlu devresini geçirir. Daimi zikirden evvel ki en mutlu devresi. Daimi zikir zaten bütün huzursuzlukların sona erdiği yerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte gördük ki irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön sözü Allah Teala'nın bir emridir. Ruhumuza verilen bir emirdir. Ruhumuzun mutlaka Allah'ın zatına ulaşmasını Allah Teala'nın kesinlikle
talep ettiğini gösteren bir emirdir. Gördük ki bunun dışında başka emirler de var. Ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize farz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini Allah-u Teala burada tamamlamayı nasip kıldı. Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha mutluluğu, huzuru terennüm etmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Allah Teala sizleri insan adı verilen mahluklar olarak yaratmış. Her şeyin en güzelini yaşamanız Allah'ın temel hedefi. Öyleyse hepiniz için mutlu olmak mümkün. Unutmayın, mutluluğunuz çevre şartlarına değil, size dayalı. Mutluluğunuzu oluşturacak olan sistemi sizler vücuda getireceksiniz. Zikrinizle vücuda getireceksiniz. Başka insanlara karşı olan güzel davranışlarınızla vücuda getireceksiniz. Onların mutluluğu için çalışarak vücuda getireceksiniz. Evvela mutlu olmanız için temel sebebi hatırlayın. Allah-u Teala'nın size ne kadar çok şey ihsan ettiğini. Şu içinde bulunduğunuz dünya, güneş sistemi, bütün şu göklerde gördüğünüz yıldızlar, gökyüzü, yedi kat atmosfer, Allah'a ulaştıran yedi tane gök katı. Yedinci gök katındaki yedi tane alem. Hepsi sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepsi sizin için. Siz bir insansınız. Bütün kainatı canlısıyla cansızıyla her şeyiyle Allah'ın uğrunuza yarattığı bir mahluksunuz. İnsan. Ne diyordu? Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar, diyor Allah-u Teala. Her şey sizin için yaratılmış. Yerleriyle, gökleriyle, bütün bu kainat, evvela bu dünya, siz bu dünyalısınız. Kur'an-ı Kerim'de 27 tane ayet-i kerime başka alemlerde de hayat olduğunu söylüyor. Yerlerde de, göklerde de, yerlerle göklerin arasındakilerde de. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yalnız değilsiniz. Ve Allah sizi seviyor. Evvela bu sevginin sıcaklığına sığının. Rabbimizin, Allah-u Teala'nın sizleri sevmesi bütün bu kainatı sizler için yaratması, mutlu olmanızın temelini oluşturmamalı mı? Ne diyorsunuz? Gözleriniz var, bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Kulaklarınız var, işitiyorsunuz. Ağzınız var, konuşuyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Bütün uzuvlarınız sizlere Allah-u Teala tarafından hibe edildi. Karşılıksız verildi. Sadece bu insan kuluma hayat hakkı tanıdım diyor Allah-u Teala. Onun mutlu olmasını istiyorum diyor. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala hepinizden sizin mutlu olmanızın ötesinde hiçbir şey istemiyor. Efendim, ibadetler mi dediniz? İbadetler sizin mutluluğunuzu temin etmek üzere Allah-u Teala'nın sizlere verdiği hediyeler. Şu anda ibadetler kendisine angarya gibi gelenlere sesleniyorum. Bir gün Allah'ın yolunun bir noktasına ulaşacaksınız. O zaman o ibadetlerin her birinin doyulmaz zevk olduğunu, her birinin doyulmaz zevkleri ihtiva ettiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. Ve aman şu öğle namazını da kılayım, boynumdan düşsün borcum, öyle düşünmediğiniz günler gelecek. Akşam namazının da vakti gelse de akşam namazını da kılsam diyeceksiniz. Yatsının vakti girse de yatsıyı da kılsam diyeceksiniz. Allah ile karşı karşıya olmanın, Allah'ı düşünerek namaz kılmanın, sizden bir şeyleri Allah'a göndererek, kanitin olarak namaz kılmanın, Allah'la beraber olmanın zevkini yaşayarak namaz kılacaksınız. Bu bir zevktir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala sizlere nurlarını gösterecek. Gözünüzün önünde, gözlerinizi kapasanız da, gözlerinizi açsanız da daralıp genişleyen, renkten renge giren Allah'ın nurlarını göreceksiniz. Siz de bir gün her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok kötü de olsa size öyle görünecek. Elbette kendinizin dışındaki şeylerden etkileneceksiniz. Ülkenizin içine düştüğü feci durumdan, her şeyden. Ama bu mutluluğunuzu değiştirmemeli. Sevgili kardeşlerim, hüzünlenmek, hüzne teslim olmak, şeytana teslim olmaktır. Şartlar ne olursa olsun, her konuda bir kurtuluşun gizli olduğunu hiç unutmayın. Ülkemizin ekonomik durumu bugün bozuk, yarın da bozuk olacak. Ama ya öbür gün? Unutmayın, hidayet çağında Türkiye dünyadaki en önemli yerin sahibi olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, istikbale bakın, geleceğe bakın. Orada bir güneş gibi göreceksiniz ülkenizi. Allah ışıklarını hepiniz için indiriyor. Orası da o nurun merkezi olacaktır. Öyleyse Allah Teala hepinizi nurlar içinde görmek istiyor. Zor mu? Hayır değil. Zikredeceksiniz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz sesle zikredin. Beraber çalışma halindeyken eğer zikirle işinizi yaparsanız, çalışmanızı zikirle yaparsanız, o zaman sesli zikri tercih edin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte böyle her gayretiniz, Allah yolunda yaptığınız her çalışma, diğer kardeşlerinizle beraber yaptığınız her çalışma, her gayret sarf etme olayı hepiniz için bir mutluluk vesilesi olmalıdır. Allah için bir şeyler yapmanın, Allah için çalışmanın hazzını yaşayın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizler gönül dostuyuz. Allah'ın sevgisi gönül işidir. Kalp işidir. Ve Allah Teala hep kalbinize bakar. Acaba bu kulum bana ulaşmayı diliyor mu diye. Hamdolsun ki şu anda bizi dinleyenlerden çoğu Allah'a ulaşmayı dileyen, çoğu da ona ulaşanlar. Allah'ın evliyaları, sevgili evliya kardeşlerim, canı gönülden sizlere sesleniyorum. Allah'ın dostları olmak şerefine erdiniz. Şu evliyalığın ulaşılmaz olduğunu zanneden, Kur'an-ı Kerim'den hiç haberdar olmayan İnsanlara acımıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Acıyın onlara. Onlar kendilerine yazık edenler. Hiç bilmiyorlar Kur'an'ı. Bir tek dileğin kendilerini Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracağını bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin onları mutlaka evliya kılacağını bilmiyorlar. Evliya olmanın 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmak ve bir sonraki basamakta da Allah'a teslim etmek olduğunu bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizler o kadar çok şey öğrendiniz ki dünya İslam literatürünün bilmediği o kadar çok şey biliyorsunuz ki o bildiklerinizin hepsini bundan 14 asır evvel bütün sahabe biliyordu. Hayır, sadece bilmiyordu. Aynı zamanda yaşadılar. İslam'ın 7 safhası hepsi yaşadı. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bir. Allah onları 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaştırdı. Devr-i kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ona tabi oldular. İki, ve böylece mümin olmak şerefine erdiler. Sonra mı ruhlarını Allah'a ulaştırdılar ve teslim ettiler. Durun. Burada durun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse buraya kadar, ki burası 21. basamaktır. 7. basamak ameni olduğunuzun kesinleştiği basamaktır. 14. basamak mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz ve mümin olduğunuz, kalbinize iman yazıldığı için mümin olduğunuz basamaktır. 2. safha. 21. basamak ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız basamaktır. Allah buraya kadarını garanti ediyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve cennetime alırım diyor Allah Teala. Hem de 3. kat cennetime. Bunu diyor ben yaparım. O kişinin yapması gerekmiyor. Ona diyor namazı ben sevdiririm. Orucu ben sevdiririm. Zekat vermeyi ben sevdiririm. Zikir yapmayı ben sevdiririm. Ve kendimi de sevdiririm diyor Allah Teala. O Allah'ı seven birisi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi diledi. Allah Teala onu kalbinde derhal işitir, bilir ve görür. Ertesi günde kişi öldü ama 1. kat cennete mutlaka bu kişi girer. Sevgili kardeşlerim, son demlerini yaşayan anneniz babanız, diyelim ki hala Allah'ın yolundan haberdar değil, onlara anlatın, bırakınız daha ötesini. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde mutlaka gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Sevgili öğrenciler, onlar bu kadar kolay bir şeyi yapmadan, gerçekleştirmeden, Allah'ın cennetine ehil olmadan bu dünyadan giderlerse üzülmez misiniz? Onlara iyi davranın. Sevgili kardeşlerim, hayattayken onlara, annenize, babanıza iyi de değil, çok iyi davranın. Sakın onları gücendirmeyin. Eğer gücendirirseniz, onlara kötü davranırsanız, onların ölümlerinden sonra çok üzülürsünüz. Ah keşke annem, babam hayatta olsaydı da bana söylediklerinden daha kötü şeyler söyleselerdi. Ama ben onları gene sevebilseydim, sevdiğimi onlara gösterebilseydim, şu zamanda onların kalbini kırmasaydım, kalbi kırık göndermeseydim onları mezara diye düşünmeniz sizi uzun yıllar ağır üzüntüler içinde bırakacaktır. Oysa ki hayattalarsa annenizin, babanızın, emekli olan annenizin, babanızın, ihtiyarlamış olan, bir ayağı çukurda olan bu yaşlı insanların yarınları ölüm. Onlar öldükten sonra onların kalplerini kazanamazsınız. Bu dünyada iken onlar ne yapabilirseniz o süreç içerisinde yapabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse dizaynı ona göre kur. Sizler için sevgili kardeşlerim, annenize, babanıza Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emrettiği istikamette dedirttirmeyeceksiniz. Onlar sizinle beraber olmaktan sadece mutluluk duyacaklar. Sadece huzur duyacaklar. Öyle yapmazsanız ölümlerinden sonra eski günleri çok yad edersiniz. Ah keşke anneciğim hayatta olsaydı da ona o kötü davrandığım gibi davranmasaydım. Onun kalbi kırık olarak bu dünyadan ayrılmasına müsaade etmeseydim diye gözyaşı dökersiniz. Oysa ki onlar şu anda yaşıyorlarsa sizin elinizde güzel bir fırsat var demektir. Onları mutlu edin. Bu merkezden başlayarak dairenin halkaları giderek büyüyecektir. Yani etrafınızdaki herkes sizin onları mutlu etmek mecburiyetinde olduğunuz insanlardır. Niçin mecburiyetinde olduğunuz diyoruz? Şunun için diyoruz sevgili kardeşlerim. Çünkü onları mutlu etmek sizi onların iki katı mutlu eder. Öyleyse etrafınızdaki herkes size bir mutluluk kapısı olarak Allah-u Teala tarafından etrafınızda bulundurulmaktadır. Herkes bir diğeri için bir mutluluk kapısıdır. Siz başkalarına mutluluk vermek üzere daha düşünmeye başladığınız andan itibaren mutlu bir insansınız. Neden? Çünkü Allah'ın size verdiği her şeyi bir başka insanı mutlu etmek için kullanıyorsunuz. O zaman o mutluluğu o kişiye vermek için, hissettirmek için, duyurmak için, takdim etmek için düşünmeye başladığınız andan itibaren ben onu nasıl mutlu edebilirim? Ben ona nasıl bir mutluluk verebilirim? Bunu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Allah ruhunuz ve bu sebeple, bu düşüncenin sebebiyle kazandığınız hayır. Siz Allah'ın ülkesinde yaşamakta olan mutlu bir insan olursunuz. Hangi süreç içerisinde? O kişiye ulaştığınız noktaya kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Başkalarının mutluluğunda ne olur?

Onların her biri sizden ibret almalılar. Siz hayatınızın her anını başkaları için harcamak konusunda büyük bir gayretin, cehdin sahibi olmalısınız. Bunu yapabilecek olan vasıflarla donatıldınız. Siz insansınız. İsterseniz şeytanın dostu olursunuz, isterseniz Allah'ın dostu olursunuz. Ben sizlere hitap ediyorum sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına. Allah'a ulaşmayı dileyenlere, dilemek üzere olanlara, dileyeceklere. Öyleyse sadece iki tane ihtimaliniz olduğunu bilin. Bir, cehennem, iki, cennet. Ve cennetle cehennemi birbirinden ayıran bir sınır var. O sınır Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemişseniz mutlaka Allah'ın evliyası oldunuz demektir. Çünkü siz evliya olmayacaksınız. Allah sizi evliya yapacak. Hangi engeli düşünüyorsanız bütün o engellerden sizi aşıracak olan Allah'tır. Gözlerinizde mi engel var? Hicab-ı mestûre onu alacaktır. Gözlerinizin görme hassasının üzerinde mi engel var? Gışavet onu alacaktır. Kulaklarınızda mı engel var? Vakra, Allah onu alacaktır. İşitme hastanız mühürlü mü? Allah mührü açacaktır. Kalbinizde ekinlet mi var? Allah onu alacaktır. Yerine ihbat koyacaktır. Kalbinizin idrak hastası mı mühürlü? Mührü açacaktır. Kalbinizin nur kapısını şeytana dönükken Allah'a dönük hale getirecektir. Göğsünüzden kalbinize, göğsünüzü şerh ederek, yararak Allah'ın nurlarının kalbinize ulaşması için nur yolunu açacaktır. Sizi huşu sahibi kılacaktır. Size yakınınızdaki bir mürşidi gösterecektir. Tabi olmaya gönderecektir size. Ona karşı sevgi verecektir içinize. Ona ulaştığınız zaman kalbinizin mührünü açacaktır. İçindeki küfür kelimesini dışarı alacaktır. Kalbinizin içine imanı yazacaktır. Mümin olacaksınız. Tabiyetiniz noktasında bunu yapmakla kalmaz Allah Teala başınızın üzerine devrin imamının ruhunu gönderir ve bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'a doğru yola çıkmasını gene Allah sağlayacaktır. Gönderdiği devrin imamının ruhunun emriyle ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Aynı noktada, tabi olduğunuz noktada nefsiniz nefs tezkiyesine başlayacaktır. Nefs tezkiyesi hangi oranda gerçekleşmişse fizik vücudunuz o oranda şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Allah'a kul olacaktır. Allah o güne kadar size 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlayacaktır. İradeniz de nefsinizin afetleri azaldıkça Allah'a o oranda teslim olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu, neden bahsediyoruz?

Bir adım atıyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Allah Teala size 10 tane ihsan veriyor. Saydığım ihsanları veriyor. Mürşidinize ulaştırıyor sizi. Tabi oluyorsunuz, gene 1'e 10 aldınız. Allah Teala'nın kanunu böyle diyor ki, bir günah işlediğiniz zaman onun karşılığı aynıdır diyor, misliyledir. Bir derecelik günah işleyen kişinin amel defterine bir derece yazılır. Ama bir derecelik hayır işleyen, sevap işleyen, hasenat işleyen kişiye Allah Teala mutlaka 10 katını verir. Öyleyse siz mi ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'ın üzerinize farz kıldığı bir hususu gerçekleştirdiniz. Allah ne yaptı? 10 tane ihsanda bulundu. İhsanlar bitti. Tamam, şimdi sıra sizde. Bu sefer de Allah'ın size 10. ihsanda gösterdiği mürşidinize ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Aldanmanız ihtimali yok. Allah gösteren, Allah sözü var. Kim görmeyi dilerse ona mutlaka gösteririm diyor irşat makamını. Gösteriyor. Ne yapıyorsunuz? Yeniden siz bir hamle yapıyorsunuz. Nasıl bir adım attınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah 10 adım attı, 10 tane ihsanda bulundu. Şimdi de onun gösterdiği irşat makamına ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Size düşeni yaptınız, bir adım attınız. Şimdi sıra Allah'ta, 10 tane ihsan, 10 tane nimet veriyor. Nimetleri saydık. Bu nimetlerden bir tanesi, yani Allah Teala'nın size eskiden 1'e 10 vermesi, burada 10 katına çıkıyor. 10 katına çıkarsa ne olur? 100 kat olur. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi, birinci kattasınız. Ruhunuz birinci gök katına ulaştı. Bire 100 alırsınız. O noktaya kadar. Ruhunuz nefsinizin kalbindeki %2 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. 1'e 200 almaya başlarsınız bir tek sevabınıza. Bir defa daha %7 nur birikimi üçüncü kattasınız. 1'e 300 almaya başlarsınız. Böylece 1'e 400, 1'e 500, 1'e 600, 1'e 700'e kadar çıkar ve ruhunuzda Allah'a ulaşır. İşte bu noktaya kadar dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Buraya kadar dokunulmazlığınız var. Buraya kadar Allah sizi ulaştıracak. Peki bunları yapmak için neye ihtiyacınız var? Namaz kılmaya. Allah size namazı sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Oruç tutmaya. Allah size orucu sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Zekat vermeye. Allah size zekatı sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, her birine karşı sevgi verecek içinize. İrşat makamını da çok seveceksiniz. Ve Allah ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. İşte Ankebut 5. Men yercu lika Allah'e men kânu yercu lika Allah'e fe inne ecelallahu le'an. Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Allah ulaştıracak. Bakınız ne kadar net olarak söylüyor. Şura 13. Allah Teala buyuruyor.
Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve bunlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse evvela şu muhtevayı kesin olarak bileceksiniz ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah-u Teala tarafından seçilmiştir. Seçilmeyenler sadece Allah'a ruhlarını ulaştırmamak konusunda kesin bir fikrin sahibi olanlar. Onlar Allah-u Teala tarafından bilinirler. Onlar seçilmezler. O insanlar Allah'ın ayetlerini inkar edenlerdir. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerini gizleyenlerdir. Onlar Allah'ın ayetleriyle alay edenlerdir. Kalplerinde zevk olanlardır. Kalplerinde maraz olanlardır. Yeryüzünde başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmak suretiyle fesat çıkaranlardır. Bunlar hepsi Allah-u Teala tarafından bilinir. Böyle bir muhtevanın içinde olmayanlar, büyük çoğunluk onlardır. Allah hepsini seçer. Ve seçtiklerinin de Allah'a ulaşmasını dilemesini Allah-u Teala ister. Ama kulunun iradesine de karışmaz. Bunu kulun iradesine bırakmıştır Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. İki ayrı yere götürür sizi. Cennetle cehennemin arası sadece bir dilekle ayrılır. Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah sizi mutlaka hayat vermişse size kendisine ulaştıracak kadar 3-4 aylık bir hayat mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürseniz birinci kat cennete ulaşırsınız. 7 kat cennetin 7 tane İslam safhasıyla alakası olduğu kesindir. Eğer irşat makamına ulaştıktan sonra ölürseniz ikinci kat cennet sizindir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka birinci katı elde etmiştir. Eğer bu kişi 21. basamakta Allah-u Teala'ya da Allah-u Teala tarafından ulaştırılırsa 3. kat cennetin sahibi olur. Yetmez. Dünya saadetinin de yarısına ulaşır. Neden ulaşır? Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Şeytan da o kişinin nefsinin afetlerine tesir ederek, onları azdırarak kişiyi Allah'ın emirlerini yapmamaya götürürken, yasak ettiği fiilleri işlemeye götürürken, artık %50'den daha çok bunda başarılı olamaz. Çünkü nefsinizin kalbinde tesir edebileceği saha %49'a düşmüştür. Geri kalan %51 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur nefsinizin kalbinde, faziletlerle. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz her şey ne kadar güzel? Allah-u Teala kainatta bu en çok sevdiği kulunun mutlaka cennete girmesini istiyor. Hangi şartlarda olursa olsun diyor, benim insan olarak yarattığım kulum mutlaka benim cennetime girmeli. Ben yapacağım diyor her şeyi. Ama diyor, eğer ben bunu o kişinin iradesiyle
Buna katkıda bulunmadan yaparsam haksızlığa sebebiyet vermiş olurum. Onun için diyor kullarımdan şunu istiyorum. Mutlaka bana ulaşma konusunda bir dileğin sahibi olmalı. Allah Teala bize 1'e 700 veriyor. Yani bunun manası 700 katlı bir saray inşa edecek Allah Teala ama Bodrum'u bizim inşa etmemizi ister. Mutlaka Allah Teala vereceklerini bir bazın, bir dayanağın, bir temelin üzerine oturtacaktır. Allah Teala sizi kendisine ulaştırmaya hazır ama şartlı. Eğer ona ulaşmayı dilerseniz. Dilemediniz. Dilemiyorsanız kurtuluşa ulaşamazsınız. Ve ibadet adına hangi ibadeti, hangi boyutta yaparsanız yapın, size ibadetlerin hiçbir faydası olmaz. Sizi o ibadetler Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Gideceğiniz yer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, her ne kadar sizlere hitap ediyorsam da aslında bu sözlerim elbette sizin dışındakilerinize, dışında, sizin dışınızda olanlara. Neden? Sizler hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için bizlerle berabersiniz. Taviyetinizi gerçekleştirdiniz. Ruhlarınızı Allah kendisine ulaştırdı. Demek ki neymiş? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah Teala? Onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İfade ne? Onlar Allah'a ulaşır demiyor. Onların ruhu Allah'a ulaşır demiyor. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor. Bu Allah Teala tarafından verilmiş bir garanti. Buraya ulaşan kişi kimdir? Allah'ın evliyasıdır. Ne diyor Allah Teala? Ela inne evliya Allahu la hafvin aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenudurlar. Takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor. Müjdeler vardır diyor Allah Teala. Hem dünya mutluluğu müjdesi hem ahiret mutluluğu müjdesi. Sevgili kardeşlerim, siz değil o. Siz talep ediyorsunuz, Allah kendisine ulaştırıyor. Şimdi sormaz mıyız? Daha kolay ne var ki? Bu insanlar bu kadar cehennemden korkuyorlar. Ve en hazini cehenneme gitmekten kendilerini alıkoyacak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan şartı da uygulamaktan kaçıyorlar. Ne yapmaları lazım? Bir dilek. Bir dileğin sahibi olmaları lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Ama dilemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, inanılmaz gibi görünüyor. Ama iblis insanların üzerinde öyle bir tesir oluşturmayı başarmış ki bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bir kısmı pesimist. Diyorlar ki, cennet mi dedin? Kimmiş o cennete gidenler? Bir görelim bakalım. Nereden, nasıl gidiyorlar? Allah Teala sahabenin bile sadece 10 tanesine cenneti nasip kılmış. Onların bile geri kalanı cehenneme gidecekse, oho, bize sıra nasıl gelir? Mutlaka gideceğimiz yer cehennemdir. Böyle diyor bir takım saflar. Diyoruz ki, a benim canım kardeşim, Kur'an-ı Kerim senin söylediğin gibi söylemiyor.
Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kim o ümmi nebi resule, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 3 özelliği var. Ümmi oluşu, okuma yazma bilmeyişi, nebi oluşu, peygamber oluşu, resul oluşu, elçilik hüviyetinde sahibi oluşu, risaletin sahibi oluşu. O ümmi nebi resule kim tabi olduysa hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Hepsi cennete girecek. Kim söylemişse size bu yalanı, sadece 10 tane sahabe cennette müjdelendi, geri kalanlar cennete giremediler diyorsa yalan söylüyor. Doğrusu o değil, doğrusu Kur'an'da yazılı olandır. Öyleyse bu ümitsiz olanları ümitsizliklerinden kurtardık diyelim. Ya bir de bedavadan cennete gireceklerini zanneden saflar var. Onlara ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Derler ki cennet mi? Allah Teala diyor ki kadın olsun erkek olsun ben bütün müminleri cennete alıp alacağım. Onları hesapsız rızıklandıracağım. Sen neden bahsediyorsun diyor. Kardeşim diyor ben zaten cennetliyim. Ne namaz kılmama gerek var, ne oruç tutmama, ne Allah'a ulaşmayı dilememe hiçbir şeye ihtiyacım yok benim. Ben zaten cennete gireceğim. İyi ama kardeşim diyeceksiniz, niçin gireceksin? Anlamadın galiba diyecek. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. Ben bütün müminleri cennetime alacağım ve hesapsız rızıklandıracağım. Var mı Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet-i kerime? Var gerçekten. Yalnız yanında küçücük bir ilavesi var Allah-u Teala'nın, küçücük. Diyor ki o nefsi ıslah edici ameller var ya, o amelleri yapanlar mümindir. Eyvah. Film koptu. Ona soruyoruz, sen nefsini ıslah edici ameller yapabiliyor musun? Bu amelleri yapabilmen için Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Mümin olman lazım. İtiraz noktası burası zaten. Ondan sonra da irşat makamına tabi olarak mümin olduktan sonra ruhunu Allah'a ulaştırman lazım. İşte mümin olduğun noktadan itibaren nefsi ıslah edici ameller yapacaksın ve Allah'a ulaşacaksın. Nefsi ıslah edici ameller yapmıyorsan sen mümin sayılmıyorsun Allah Teala tarafından. Bu da ancak 14. basamakta başlayan bir olgudur. Kişinin mutlaka bunun için mümin olması gerekir. Nefsi ıslah edici amellerin başladığı noktada kişi mümin olmuştur. Öyleyse şimdi ne görüyoruz? Ben müminim diyor kişi. Niçin müminsin diye soruyorsunuz. Çünkü diyor ben Allah'a inanıyorum. Mümin imanın sahibi demek. İmanda inanmak demek. Öyleyse kime inanmak? Allah'a inanmak. Bitti diyor olay. Ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim. Haklı mı? Haklı. İman kelimesi gerçekten inanç demek. Mümin de imanın sahibi demek. Bir küçücük nokta var yalnız. Hangi imanın? Kalbindeki imanın. Dilindeki imanın değil. Herkes mümin olduğunu söylüyor. Ama Allah Teala o kişinin kalbine, nefsinin kalbine oradaki mührü açmadan, o mührün içindeki küfür kelimesini almadan imanı yazmıyor. Yazmıyorsa kişinin kalbi mümin değil. İşte o mümin olmayanlar var ya, Allah Teala onları mümin saymıyor. Peki şeytan ne yapmış? Şeytan burada son derece kurnaz bir oyun oynamış ve insanları bu hüviyette kandırmış. Mümin imanın, inancın sahibi demek. Sen kardeşim Allah'a inanıyor musun? İnanıyorum. Öyleyse müminsin. İblis insanlara bunu söylüyor. Muradı ne?
o kişinin bize dediği gibi benim ibadete, oruç tutmaya, namaz kılmaya, zekat vermeye, bilmem ne yapmaya falan ihtiyacım yok diyor. Ben müminim diyor. Allah'a inanıyorum. Ayet de var. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. Ben müminim ve cennete gireceğim diyor. Sen benden ne istiyorsun diyor. Senin mutluluğunu istiyorum dediğiniz zaman tamam işte diyor cennet saadetinin ben zaten ona ehilim, ben müminim. Ne demiş İblis ona? Kim Allah'a inanırsa o mümindir, inanmayan da kafirdir. İnanmayan kafirdir, hiçbir itirazımız yok. Ama kim Allah'a inanıyorsa o mümindir, ona itirazımız var. Her Allah'a inanan, Allah'ın emrettiği bir vaziyette, standartta mümin değildir. Sadece diliyle mümindir. Allah Teala diliyle mümin olup da kalpleriyle mümin olmayanları mümin kabul etmeyiz diyor. Hücurat 14'te diyor ki Allah Teala, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. İslam standartlarının dairesinin içine girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizin mührünü açmadı. Yani Allah Teala mührü açtıktan sonra kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı almadı. Yani Allah Teala küfür kelimesini dışarı aldıktan sonra kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazar mıymış Allah Teala insanın kalbinin içine imanı? Tabii Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz. O ruhla onları yedediriz, destekleriz. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Bir insan tabi olduğu anda mürşidine o merasim sırasında orada bulunan arşı tutan meleklerle orada bulunan devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yere paralel olarak gelir, yerleşir. Yerleştiği anda Allah Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazar. Ve kişi kalbiyle de mümin olur. Bu böyle bir kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ertesi gün ölse o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın insanlığa verdiği bu büyük imkana bir bakın. Ne kadar kolay şartlarla o insanların gideceklerine bir türlü inanamadıkları cennete Allah Teala hepinizi davet ediyor. Hem de diyor ki eni göklerle yer kadar olan cennete koşuşun. Neyle? Bana ulaşmayı dilemekle diyor. Bu kadar basit, bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bu çağ ümit çağıdır. Bu çağ kolaylık çağıdır. Bu çağ hidayet çağıdır. Ve hidayet çağı başlamıştır. O çağın içindesiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse gördünüz mü o insanların o kadar korktukları cehennem denilen müessese sizler için geçerli değil. Sadece birinci basamağı, birinci safayı Allah'a ulaşmayı dileyerek açmış olsaydınız, hayatta iseniz bu sizi mutlaka evliya olmaya ulaştıracaktı. Hani şu evliya olmak deyince evliya mı? Onlar yüzlerce sene evvel yaşamışlar sahiden. Onlar insan mıydı neydi bilmiyoruz ama
yaşamışlar. İşte bak bu türbe onlardan birine ait. Orada kocaman bir sarık var. Bir de mezar. Evliyalar varmış eskiden. Şimdi evliya mı olurmuş diyor adam. Olur ya, işte sizler hep evliyasınız. Allah'a ulaşan hepiniz sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama evliya olsanız da hep öğrenci olacaksınız. Öğretmeye başladığınız zaman da öğrenci olmaya devam edeceksiniz. Hayatınız hep öyle geçecek. Her gün Allah-u Teala size yeni bir şeyler öğretecek. Siz herkesten çok bilseniz de netice değişmez. Allah hayatınız boyunca öğretmeye devam edecek. Sevgili kardeşlerim, bu bir güzelliktir. Bu bir muhteşem dizayndır. Allah'ın dizaynı. Bu bir kolaylıktır. Herkese davettir. Mutluluk daveti. İşte Allah ile olan beraberliğinizde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren 7 safayı yaşamak için varsınız. 3 tanesi Allah'ın garantisi altında. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sizi mutlaka irşat makamına ulaştıracaktır. Yetmez. Mutlaka kendi zatına da ulaştıracaktır. Size şu 3-4 aylık hayatı verdiyse mutlaka bunu gerçekleştirecektir ve sizi mutlaka evliya yapacaktır. Ondan sonra sıkı durun. Ondan sonra gayretli olmalısınız. Çok çalışmalısınız. Çok Allah'ı sevmelisiniz. İnsanları sevmelisiniz. O zaman manevi yolda 3. safhadan sonra 4. safhaya ulaşacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz 25. basamakta. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 4. ve 5. safhalar. Daha sonra 28. basamağın salah makamının 4. mertebesinde irşada ulaşacaksınız. 4. kademesinde, 5. kademesinde de İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. İrşat makamının sahibi kılınacaksınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir mutluluk konusu burada inşallah tamamlanıyor. Bu kalbimizdeki sevgi hepinize karşı. İnsanları sevin. Hem cennet saadeti sizlerin olsun, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. İslami ve tasavvufi konulardan tahakküm. Kod numarası 4.2.11.66. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münkerle ve fuhuşla emrolunmak. Kimler emrolunuyor? Şeytanın adımlarına tabi olanlar. Biliniz ki tahakküm, şeytanın kumandası altında bir kişinin yapabileceği bir şeydir. Nefsin afetlerinin devreye girmesi hali. Yozlaşmanın bir işaretini taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ifrat ve tefrit arasındaki bir noktada olacaksınız. Birbirinize dost olmayı, en sıcak ilişkiler içinde bulunmayı, etrafınızdaki insanları sevmeyi usul haline getireceksiniz. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar hep bir gayretin içinde olmaları lazım gelenleriz. Yani boyutlarımızdan birisi şu dünya hayatını yaşarken çalışmaktır. Bir başkası da istirahat etmek, dinlenmek. Öyleyse ya çalışma halindesiniz ya da dinlenme halinde. Tahakküm müessesesini yerli yerine oturtabilmek için iki unsuru dikkate almak mecburiyetindeyiz. Bir, emir ve kumanda mevkiinde olanlar. İki, emredilenler. Konu nazik bir hüviyet taşıyor. Allah Teala tarafından emir ve kumanda mevkiine getirilenlerin başkalarına zulmetmesi, kendisine verilen emir ve kumanda yetkisini nefsinin afetleri istikametinde kullanılması onu Allah'ın huzurunda küçültür. O kişi bundan sadece kaybeder. Nefsimiz sadece başkalarından üstün olmayı istemez. Daha ötesini de ister. Bunu onlara kabul ettirmemizi ister. Üstün olmakla yetinmez. Bunu onlara kabul ettirmeyi ve tasdik ettirmeyi ister. Onlardan davranışlar bekler. O davranışlar kendisinin üstün olduğunu ispat edecek bir hüviyet kazanmalıdır. Sevgili kardeşlerim, bu hüviyete dikkatle bakın. Şeytan insanları en çok bu noktadan yakalar. Hangi ekibin başına kim gelirse bir süre sonra korozyon, yozlaşma müessesesi başlıyor. Yetkili kılınan kişi başkalarından daha üstün bir pozisyondadır.
üstünlüğü ona Allah adına verilmiştir. Başkalarıyla birlikte bir ekip çalışması yapacaklar. Hizmet söz konusu olacaktır. Bir üretim faaliyetine iştirak edecektir. Veya herhangi bir konuda başkanlık edecektir. Başkanlık eden kişinin nefsi, kendisinin diğerlerinden üstün bir pozisyonda olduğunu bilmektedir. Yanlışlık burada başlar. Nasıl bir yanlışlık? Sadece bunun bir standart olduğu ona yetmez. Etrafındaki insanların kendisinden aşağıda olduğunun onlara ispat edilmesi gerekir gibi bir şeyler düşünmeye başlar kişi. Ve adım adım davranışları onları rahatsız eden, aşağılayan bir hüviyet kazanmaya başlar. İşte konunun problemi buradadır. Bu kişi nefsini devreye koymuştur. Nefsinin afetleri her an onun başkalarından üstün olduğunu şu veya bu hareketiyle ispat etmesini gerektirir. İblis nefsi bu istikamette çok güzel kullanmasını başarır. Ve artık o kişi için söz konusu olan şey bir üretim faaliyeti değildir. Sadece etrafındaki kişilere üstünlüğünü ispat etmek gayretidir. Nefsinin elinde kişi bir oyuncak olur. Etrafındaki insanlar tarafından sevilmez. Onun emrindeki kişiler onu sevmezler. O da yavaş yavaş bir sevgisizlik çemberi içerisinde etrafındakileri sevmemeye başlar. Onlar onun uşaklarıymış gibi, onlar onun köleleriymiş gibi davranmaya başlar. Ve nefsi bu pohpohlanmaya, üstün görünme eğilimine iyice teşne olur. Kişi her olayda üstünlüğünü kanıtlama gayreti içindedir. Nasıl yapacak bunu? Başkalarına, etrafındaki insanlara değer vermediğini, onlardan üstün olduğunu hep ispat etmek gayreti içinde olacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu sözlerimi çok iyi düşünün, değerlendirin. Kaybedenler hep buradan kaybeder. Etrafınızdaki insanlar sizin düşmanlarınız değil, kardeşleriniz. Onlara üstünlüğünüzün ispat edilmesi gerekmiyor. Zaten Allah Teala sizi o üstün mevkiye koymuş. Onlara daha güzel hizmet vermeleri konusunda
yardım etmek dururken onları ezmek gayreti nereden kaynaklanıyor diye sordunuz mu hiç kendi kendinize? Arkasında sadece nefsinizin afetleri var. İşte o afetin adı, ortaya koyduğu sonuç, tahakküm adını alır. Siz Allah'ın emrinde bir şeylerin üretilmesi konusunda bir ekip başısınız. Böyle bir ekip başının fonksiyonu ne olmalıdır? Etrafındaki insanları bir sevgi çemberi içerisinde kucaklamak, onları bir sevgi birliği içerisinde, hem kendisiyle onlar arasındaki sevgi, hem de onların birbiriyle ilişkilerindeki sevgiyi her gün biraz daha arttırmaya çalışarak, Allah yolundaki hizmetin bir zevk olduğunu onlara yaşatmak, bütün ulul emirlerin temel gayreti mutlaka bu olmalıdır. Yapılması lazım gelen şey, sizlerin onlara verdiğiniz emirler değildir. Yapılması lazım gelen şey, Allah'ın emirlerini onlara iletmektir sadece. Ne zaman nefsiniz Allah'ın emirlerinin ötesinde bir şeyi onlara dikte etmeye, onları sizin nefsinizin talebine itaate zorlarsanız, bunun adı tahakküm olur. Ve bu korkunç yanlışlığın içine nasıl düştüğünüzü anlayamazsınız. İblis sizi böyle bir tuzağa her zaman sürüklemek gayretindedir. Bunu başardığını bizlere ulaşan birçok şeyden rahat rahat izlemek mümkün oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onları aşağılamanız, onlara tahakküm etmeniz yetmiyormuş gibi, bir de sizleri bize gamazladılar diye onlara kızıyorsunuz. Acaba öyle mi olayın aslı? Bize ulaşan herhangi bir konudaki bir yanlışlığın düzeltilmesi talebi bizim size hakaret etmemize mi sebebiyet verir? Sizi aşağılamamıza mı sebebiyet verir? Böyle bir şeyle karşılaşan oldu mu şimdiye kadar içinizden? Ama bize böyle bir şey ulaştığı zaman sizinle konuşmak isteriz. Doğruları size anlatabilmek için nefsinizin sizi nerede yere vurduğunu size göstermek için, şeytanın size hangi noktada nasıl hakim olduğunu size göstermek için. Bir ulul emr, bir ekibin başındaki kişi, birçok ekiplerin başkanı olan kişi, nefsinin onu yanlış bir istikamete sürüklemesine hiçbir zaman müsaade etmemelidir. Nefsiniz en sinsi düşmanınızdır. Özellikle tahakküm konusunda. Bir süre sonra etrafınızdaki insanlardan gelecek olan bütün talepleri sırf nefsiniz istiyor diye geri çevirmeye başlarsınız. Onlar A demişlerse siz mutlaka B demek zorundaymışsınız gibi
hep onların karşılarına engeller çıkartırsınız. Bir ispat, onların dediklerinin olmayacağı, sadece sizin söylediğinizin gerçekleşeceği konusunda iç dünyanın size bir ispatlar silsilesini kullandırır. Ve bunları yaparken gururunuz, başkaları tarafından saygı gören bir insan, hüviyetine sizi sokmak için çabalar durur. Ama siz sevilen bir insan değilsiniz. Korkulan bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, korkan korktuğundan kaçar. Seven sevdiğine koşar. Öyle bir ulul emr olun ki, öyle bir çalışma grubu başkanı olun ki, orada siz etrafınızdaki insanlar tarafından el üstünde tutulan birisi olun. Öyle bir sevgi bağıyla size bağlansınlar ki, Allah'ın emrini yerine getirirken hiç kimse bundan gocunmasın. Sevgili kardeşlerim, o hizmeti yapan kardeşlerimiz ne kadar büyük fedakarlıklar içinde çalışıyorlar bilmiyor musunuz? Onlara bir köle gibi davranmak çok büyük bir yanlış değil mi? Kendi gözünüzde küçülmüyor musunuz? Sizden bir şeyler bize ulaştırıldı diye onlara kızmaya, onlardan intikam almaya çalışmak niye? Onlar söylemese biz bundan haberdar olmaz mıyız zannediyorsunuz? Ayrıca bu gayretiniz bizlerden bir şeyler saklamak gayreti değil mi? Yani sadece yanlışı yapmak, hatayı yapmak değil, hatayı örtmek için de bir gayret sarf etmek ve kim bunun karşısına çıkarsa ona düşman olmak. Ne kadar bencil düşünceler, ne kadar egonuzun, nefsinizin afetlerinin tesiri altındasınız. Tahakkümün sonu ne olur? Tahakküm, etrafınızdaki insanları birer birer sizden uzaklaştırır. O insanlar sizden kaçmaya başlarlar. Sizinle beraber olmaktan kaçan insanlar, etrafınızdaki insanların azaldığını görüyorsanız büyük bir hatanın içindesiniz. Nefsinizin zebunu olmuşsunuz, eseri olmuşsunuz. Arkasında işte bu var, tahakküm. Allah'ın, sadece Allah'ın emirlerini onlara yaptıracak yerde, o emirlere nefsinizin afetlerinin onlara zorla yaptırılmasını emrettiği şeyleri onlara dikte ediyorsunuz. O zaman Allah'ın size verdiği yetkiyi kötüye kullanmış olmuyor musunuz? O kardeşlerimize, o fedakar kardeşlerimize ne kadar değer verdiğimizi bilmiyor musunuz? Yoksa onları kıskanıyor musunuz? Neden bütün davranışlarınız hep negatifi yansıtıyor? Neden insanlar sizi sevmiyorlar? Hala anlamıyor musunuz? Siz o zaman Allah yolunda hizmet eden birisi değilsiniz. Hizmeti bilerek, isteyerek aksatan bir hüviyete giriyorsunuz. O insanlar hangi dar şartların içinde, hangi sıkıntılar içerisinde Allah için hizmete koşuyorlar? Bu sizi hiç alakadar etmiyor mu?
onların kalplerini kırarken, onları ezerken hiç kalbiniz daralmıyor mu? Huzursuzluk hissetmiyor musunuz? Kalbiniz o kadar nasır bağlamış durumda mı? Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Siz oraya başkalarını ezmek için, onlara üstünlüğünüzü ispat etmek için nefsinizin afetlerini, gurur afetini, kibir afetini tatmin etmek için tayin olunmadınız. Orada intizam içinde bir güzelliği yaşamak ve etrafınızdaki size tabi olanlara, sizin emrinize itaat edeceklere yaşatmak için getirildiniz ve onlara dünyayı zindan ettiniz. Kendiniz mutlu musunuz? İç dünyanıza dikkatle bakın. Mutlu musunuz? Ne zaman anlayacaksınız Allah-u Teala'nın size verdiği vazifenin mukaddes bir vazife olduğunu, kutsi bir vazife olduğunu? Ne zaman yaşayacaksınız sadece Allah için çalışmanın o müstesna heyecanını, huzurunu? Hala anlamıyor musunuz neden huzursuz olduğunuzu? Nerede nefs varsa, nefsin afetleri varsa, orada şeytan vardır. Şeytan hem sizi, hem etrafınızdaki kişileri sadece huzursuz etmek ister. Kötüye kullanılan, başka insanlara üstünlük taslamak istikametinde kullanılan her yetki, o kişiyi Allah gözünde sadece aşağı indirir. Ben de fedakarca çalışıyorum ama kıymetim bilinmiyor mu diyorsunuz? Fedakarlığı ne olarak değerlendiriyorsunuz siz? Yani zamanınızın bir kısmını orada o kardeşlerimizle beraber geçirmek mi bir fedakarlık? Onlara eziyet etmek mi? Onları yaşadıklarına pişman etmek mi? Ne zaman görevinizin etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek olduğunu, onların o sahabenin yaşadığı gönül ferahlığı içinde hizmetini sağlamakla vazifeli olduğunuzu ne zaman anlayacaksınız? Bu bir gönül meselesi sevgili kardeşlerim. Eğer siz bizi anlamıyorsanız biz ne kadar konuşsak boştur. Ulul emir olmak, başkalarına emretmek mevkiinde bulunmak bir sorumluluk işidir. Nefsinize dur diyebilmek,

görürsünüz. Onlara yazık ettiğiniz o bir tarafa, ama sevgili kardeşlerim, sizler kendinize zulmediyorsunuz. Ne uğruna? Onlardan üstün olduğunuzu onlara ispat uğruna. Neden? Zaten öylesiniz. Öyle olduğunuz için oraya getirildiniz. Bunu nefsinizin afetlerini devreye koyarak, onları ezerek nereye ulaştırmak istiyorsunuz? Allah'ın katında ne kadar küçüldüğünüzü anlamıyor musunuz? Bu sözlerim bütün ulul emirlere değil, bütün ekip başlarına değil, sevgili kardeşlerim. Onlar kendilerini bilirler. Tahakküm, Allah'ın mutlak olarak yasak ettiği bir müessesedir. Allah'ın emirlerini yerine getirirken, nefsinizin emirlerini de onlara, bunun bir tabii neticesiymiş gibi kabul ettirmek gayreti, bunun adı tahakkümdür. Sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmek için oradasınız. Davranış biçimlerinizin başkalarını rencide edici, küçük düşürücü, onlara huzursuzluk verici bir hüviyet taşımaması asıldır, Allah'ın emridir. Sevgiyle işlerin yürütülmesi, üretimin sağlanması söz konusudur. Öyleyse tahakkümü mutlaka devre dışında tutmak mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, bir ekip çalışması nasıl olmalıdır? İşi fizik standartlarda üretenler, gıda maddeleri üretimini düşünelim. Ne yapılıyorsa, hangi konuda bir faaliyet söz konusuysa, ulul emrle emirde olanlar arasında tam bir ahenk oluşmalıdır. Bu ahengin sevgi platformunda oluşması asıldır. Bu ahenk nefret platformunda oluştuğu zaman devamlı olmaz. Kan kaybetmeye başlar ekip. O ekibin mensupları oraya başkalarını da davet etmek şöyle dursun, kendileri sizlerden kaçmak isteyeceklerdir. Ve etrafınızdaki insanların giderek size sevgisiz insanlar haline gelmesine sebebiyet verirsiniz. Oysa ki sevgili kardeşlerim, ne kadar uzaklaştığınızı anlamıyorsunuz. Allah'ın Kur'an emirlerinden, tasavvuftan, Allah'a yakınlıktan, sizlere şu kalbimdekileri anlatamamanın, sizleri aydınlatamamanın acizini yaşıyorum. Ama biz anlatmak mevkiindeyiz. Sizler anlamaları gerekenlersiniz. Ne ölçüde idrak dağarcığınıza bir şeyler girerse, o kadar anlayacaksınız bizi. Sizlere hep şunu söylüyorum.

Nerede, hangi mecliste olursanız olun, etrafınıza nefret dalgaları yaymayın. Sevgi dalgaları yayın. Allah'ın bir sevgilisi olduğunuz her halinizden belli olsun. Size iki türlü itaat edilir. Ya sevgi halesi içinde bir itaat, aman öyle bir davranış biçimi sergileyelim ki, öyle güzel görevimizi yapalım ki, onun üzerimizdeki sevgisi azalmasın. Etrafınızdaki insanlar, ey ekip başları, size böyle bakıyorlarsa, o zaman Allah'a layık bir ulul emirsiniz. Ulul emir, etrafındaki insanlara kendi nefsinin istediklerini yaptırmak mevkiinde olan kişi değildir. Allah'ın emirlerini yaptırmak mecburiyetindedir. Ve de bunu hiçbir zaman zor kullanarak yapamaz. Ne zaman size böyle bir hüviyette bir ekip eşlik ederse, ama elimizden gelen bütün gayreti gösterelim. Biz Allah için çalışıyoruz. Öyle bir çalışalım ki onun bizim üzerimizdeki sevgisi azalmasın. İşte böyle ekipleri istiyor Allah Teala. Eğer bir Allah yolunda gayretin sahibiyseniz, Allah için çalışıyorsanız, ürettiğiniz şeyin satılması ve Allah yolunda kazanılanın kullanılabilmesi sizlerin gayretlerine bağımlıysa, iki türlü de sonuca ulaşabilirsiniz. Sizden nefret edilerek, onları zorla esir gibi çalıştırarak bir yerlere varabilirsiniz, bir şeyler üretebilirsiniz. Ne bereketini görürsünüz, ne hayrını görürsünüz. Yaraladığınız, kırdığınız kalplerde cabası sevilmeyen bir insan olursunuz. Ve gelirsiniz bize sorarsanız, acaba ben neden sevilmiyorum, beni hiç sevmiyorlar? Elbette sevmezler. Siz kendinize sordunuz mu? Siz onları seviyor musunuz? Yoksa onları sizin değersiz köleleriniz olarak mı düşünüyorsunuz? Kölelerin en kölesi biziz. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Hayatımızı Allah yolunda seve seve hemen şu anda veririz. Neden kaynaklanıyor bu? Kalbimizdeki ona karşı olan sonsuz sevgiden kaynaklanıyor. Hayatımızın şu kadarcık değeri yoktur. Yanlış yapmayalım da Allah'ın bize karşı olan o muhteşem sevgisinde azalma olmasın. Bu güzelliğe dikkatle bakın. Siz etrafınızdaki insanları severseniz, onlar da sizi mutlaka severler. Onlara davranışlarınıza dikkat edin. Hasbelkader o mevkiye getirilmeniz sizi yozlaştırıyorsa, arkasında tahakküm vardır. Her geçen gün daha sinirli, asabi bir kişiliğiniz oluşuyorsa, etrafınızdaki insanlarda size karşı bir sevgi, devamlı artan bir sevgi söz konusu değilse, hele hele devamlı eksiliyorsa bu,
sevginin yerini size karşı nefret almışsa, insanlar sizinle beraber hizmet ederken bundan sadece sıkıntı duyuyorlarsa, huzursuzluk duyuyorlarsa, siz etrafınıza onlara vazife yaptıracağım diye sadece işkence eden bir insan haline gelmişseniz, o zaman Allah yolunda hangi hizmeti yaptığınızı zannediyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, göreviniz etrafınızdaki insanları mutlu kılarak, sevgi bazında onları daha çok üretecek bir hüviyete ulaştırmak. Zorla bunu yaptıramazsınız. Onlara kötü davranarak, kelimelere dökülmeyen bir hakaret anlamında onları küçülterek, davranışlarınızla onları ezerek bir yere varamazsınız. Hiç kimse bundan müstahni değildir. Bunun dışında kalmaz. Allah'ın kanunları herkeste çalışır. Bu kanunun birinci maddesi sevmektir. Sevilmek, sevmenin neticesinde size geri dönecektir. Onları sevebilirseniz, o zaman bir hedefe gidersiniz. Burada ifratla tefriti yerlerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Bir ulul emr, Allah'ın verdiği emirleri tebliğ ederken emrin yerine getirilip getirilmediğini kontrol ederken, üretimin her safhasında bir gözlemci olarak, emredici unsur olarak onların başlarında elindeki kırbaçla dolaşan bir esir tüccarı gibi bir davranışın sahibi olursa, bu bir başarı değildir. Zaten sonuç çözülmedir. Sevgili kardeşlerim, hepinize tavsiyemiz var. Çok zikredin. Zikir mutlak olarak sizi nefsinize tabi olmaktan koruyacak olan bir müessesedir. Yaptırmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emrettiğidir. Sizin nefsinizin onlara dikte ettirmek istediği, zorla yaptırmak istediği şey değildir. Buradan bakıldığı zaman insanların arasındaki ilişkilerin Allah-u Teala'nın istediği boyutu kazanabilmesi sadece temelinde sevgi olan bir davranış biçimleri dizisinin tabii neticesidir. Bir başka alternatif yok sevgili kardeşlerim. Nefretle, korku ile, zorla bu yolda başarı sağlanamaz. Allah'ın yolunda. Burada karşılıksız hizmet vardır. Sevgi yoksa hizmet yürümez. Her gün etrafınızdaki insanların sayısı azalır. Neden böyle oldu diye bize sormayın. Arkasında sadece sizin kör nefsiniz var. O nefs sizi her zaman alaşağı eder. Allah'ın size karşı olan sevgisini her gün biraz daha sadece azaltır. Hem emek sahipleri, hem
her grubun başındakiler, hepiniz Allah'ın yolunda hizmet ediyorsunuz. Bu hizmette söz konusu olan şey, sevgiyle hedeflere yürümektir. Davranışlarınızın en ince detaylarına kadar girip de her saniye ne yapmanız gerektiği konusunda sizlere uzun uzun sözler söylemek gerekmez. Kalın çizgilerle sevgi kelimesi bütün kapıları açan bir anahtar olarak çıkıyor karşımıza. Onları her işlerini kontrol edip bir kısım şeylerden onları men etmek suretiyle bir yerlere gideceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Engellemek değil, teşvik etmekle mükellefsiniz. İnsanları gönül rızasıyla, sevgiyle, Allah yolunda daha rasyonel bir çalışmaya ulaştırmak. Konunun temelinde bu var. Sevgi. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah'ın emrini yaptırırken o emrin ötesinde üstünlüğünüzü ispat etmek sadedinde onlara nefsinizin afetleri doğrultusunda yapmak mecburiyetinde olmadığı şeyleri önerirseniz, emrederseniz bu ifrattır. Haddi aşmaktır. Böyle bir dizaynda görevinizi size itibar sağlayacak olan bir açıdan kilitlemiş oluyorsunuz. Allah'ın sevgisinin kilitlendiği bir noktadasınız. Bir süre sonra sevgi azalmaya başlar. Allah'ın size karşı olan sevgisi. Neden? Neden kendinize bu zulmü yapıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu sadece etrafınıza zulmetmek değildir. Her zulmeden kendisine zulmeder. Zulmün ölçüsü nedir? Derecat kaybetmek. Kime bir kötülük yaparsanız, söylediğim standartlarda nefsinizin afetleri sebebiyle kime karşı zor kullanırsanız, sadece nefsiniz istiyor diye onlara mecbur olmadıkları şeyleri yaptırmaya kalkarsanız, sizi saysınlar diye, sizin üstünlüğünüzü kabul etsinler diye, o zaman bu bir tahakkümdür. Allah'ın emirlerinin yanı başında nefsinizin emirleri giriyor devreye. Onları küçültmeye çalışıyorsunuz.
Bunu da onları aşağılayarak, onlara kötü davranarak, onları yaşadıklarına pişman ederek yapıyorsunuz. İmkansızlıklar içinde nasıl sahabe gibi canla başla çalışan o tertemiz insanları yaşadıklarına pişman edecek seviyeye getirmek bir marifet mi zannediyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet ederken sakın başkalarının kalbini kırmayın. Dikkat edin, bir defa daha söylüyorum, siz Allah'ın emrini vücuda getirmek için oradasınız. Nefsinizin emirlerini değil. Ne zaman Allah'ın emrinin ötesine taşarsanız, o noktada tahakküm devreye girmiştir. Tahakküm, ifratın temelidir. Tahakküm varsa, ifrat vardır, haddi aşma vardır. İsraf vardır. Zamanın israfı, iradi yapının israfı söz konusudur. Onların iradeleri size hizmet etmek istikametinde artık çalışmaz. Size hizmet etmeyi istemezler. Sizden kaçmaya başlarlar. Etrafınızdaki insanların birer birer azaldığını hissedersiniz. O zaman kendinizi sorgulayın. Neden? Arkasında yatan bir tek sebep bulabilirsiniz. Tahakküm. Nefsinizin afetleri. Sevgili kardeşlerim, böyle bir standartta ulul emr huzursuz, etrafındaki insanlar da huzursuz, herkes sıkıntılı, hiç kimse mutlu değil ve üretim giderek düşüyor. Bir de en güzel ilişkiler içinde bir dizayn düşünüyorum. Herkese yapılacak işin sevgisi içerilmiş durumda. Herkes Allah yolundaki hizmetten büyük bir zevk alıyor. Evlerinde yaşayamadıkları bir büyük zevki orada yaşıyorlar, bir kardeşlik havası içerisinde. Ulul emirleri tarafından sevilen insanlar, bu sevginin ışığında en büyük gayretle, en büyük üretimi gerçekleştirebilenler. Bunun arkasında sadece sevgi var. Onları sevgiyle yönetmek ve Allah'ın güzelliklerine doğru yöneltmek, yönlendirmek. Sevginin bayrağı altında. Öbür taraftan sevilen bir ortamda Allah'ın emirlerini de yerine getirmekten, o konuda onlarla ilgilenmeden, bana onları sevmem emredildi, ben onları seviyorum, onlara müdahale etmemem lazım. Müdahale edersem belki nefsim devreye girer. Bu tarzında bir düşünceyle hizmetlerin yapılmaması noktasına
gelirseniz, herkese bir tembellik, bir hizmet yapmama, hizmetten kaçma eğilimi görürseniz ve bu sizi hiç alakadar etmezse, bana verilen emir onları sevmek, ben onları seviyorum. İş yapmazlarsa yapmazlar. Bunu dediğiniz zaman tefrite girersiniz. Sizden beklenen hizmeti vermemiş olursunuz. Ne demiştik? Siz orada nefsinizin emirlerini onlara yaptırmak için bulunmuyorsunuz. Ama Allah'ın emirlerini yaptırmak için bulunuyorsunuz. Bunun için önünüzdeki engel onlara karşı asla Allah'ın emrinin ötesinde nefsinizin afetleriyle zorluk çıkarmamak, onları huzursuz etmemek. Allah'ın emrinin tebliği hiçbir zaman zor kullanılarak gerçekleştirilmez. İşte hüner oradadır. İştir kişinin aynesi, lafa bakılmaz. Görünür kişinin rütbeyi aklı eserinde. Siz öyle bir ulul emir olmalısınız ki Allah'ın emrini onlara yaptırırken onlar size olan o büyük sevgilerinin içerisinde o hizmeti en güzel şekilde yapmanın isteği içinde büyük bir arzuyla çalışan insanlar olmalılar. Ne zaman onları teşvik ederseniz, bir sevgi yumağı halinde onları kucaklarsanız, her zaman onları hissettirirseniz, onlara olan sevginizi, o zaman muhakkak ki en güzele ulaşmış olacaksınız. İfratla tefritin arasındaki unsur budur. Allah'ın hizmetlerinin mutlaka gerçekleştirilmesi, zor kullanmadan, nefreti devreye almadan, nefsinizin afetlerini asla bir muhtevaya sokmadan, sevgiyle çalışan bir müesseseyi gerçekleştirmek, Allah'ın emrini, Allah'a ve size karşı olan sevgileri sebebiyle en güzel boyutlarda onların içinden gelerek gerçekleştirmesi. İşte hedefiniz böyle bir sonuç olmalı sevgili kardeşlerim. Öyleyse tahakküme sakın kapılarınızı aralamayın. Tahakküme geçit vermeyin. Çalışan kardeşlerimiz ulul emirlerini çok sevsinler. Ulul emirler onları çok sevsinler. Her geçen gün sizden birbirinizi ne kadar sevdiğinize dair bir şeyler duymak istiyoruz. O hizmetin size mutluluk verdiği anları bize de iletmenizi istiyoruz. Bundan büyük mutluluk duyacağımızı bilmenizi istiyoruz. Unutmayın ki Allah hepinizi çok seviyor. Neden onun sevgisini azaltacak yanlışlarda ısrar ediyorsunuz? Allah-u Teala'nın yolunda en güzeli yansıtan, en verimli insanlar olmalısınız. Birbirinizi sevgiyle kucaklamalı, her davranışınızdan etrafınızdaki insanlara karşı sevgi fışkırmalı. Her biriniz bir sevgi merkezi olmalısınız. Ve böyle bir Allah yolunda hizmet söz konusu olmalı. Sevgili kardeşlerim,
Tahakküme sakın geçit vermeyin. Allah'ın sizi daha çok sevmesi böyle yapmanıza bağlı. İnsanları severseniz onların da sizi sevmesiyle ne kadar büyük mutlulukları yaşayacağınızı görebilirsiniz. Bunu yaşadıkça daha güzele yönelirsiniz. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Karşılıklı bir sevgi halesi içinde en güzel hizmeti vermek. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah Teala bizleri bu güzelliklerle baş başa bıraktı, bir araya getirdi. Söz konusu olan şey mutluluk, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadetiniz söz konusu. Allah'ın bütün insanları yaratma amacı onların sadece mutlu olmasıdır. Hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Saadetiniz Allah'ın hedefidir. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Öyleyse neden mutsuzuz mu diyorsunuz? Çünkü şeytan size tesir edebiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz mutlu olmak istersiniz. Allah sizin mutlu olmanızı ister ama şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Ve bunun için elinden gelen her şeyi yapar. Ne kadar çok insanı mutsuz kılabilirse şeytan o kadar memnun olur. Öyleyse Allah'ı seviyor musunuz? Her şeyden önce bilin ki Allah da sizi çok seviyor. Ve mutlaka saadete ulaşmanızı Allah istiyor. Eğer siz de istiyorsanız, şeytanın reçetesini değil, Allah'ın reçetesini tatbik sahasına koyun. O zaman mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Tam bir uyum halidir. Kavgaların bittiği bir ortamı temsil eder. Bir insanın mutluluğu iç dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükunun halinin oluşmasıyla dış dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla tahakkuk eder. Öyleyse bu bağlamda muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İç dünyanızda devamlı bir kavga var. Fark ettiniz mi? İki ses zıt istikametlerde sizin devamlı meşgul ederler. Seslerden biri Allah'ın bütün emirlerinin yapılmasını, yasak ettiği fiillerin asla işlenmemesini ister. Bu ruhunuzun sesidir. Dolaylı olarak Allah'ın sesidir. İkincisi, Allah neyi emrettiyse onu yapmamayı ister. yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemeyi ister. Bu ise nefsinizin sesidir. Yani dolaylı olarak şeytanın sesidir. Bazen şeytanın sesi direkt olarak size ulaşır. Her güzel şeyden sizi men etmek ister. Yasak ettiği fiilleri de Allah'a mutlaka işlemenizi ister. Nefsinizin yaratılışıyla ruhunuzun yaratılışı birbirine tamamen zıttır. Ruhunuz hasletlerle doludur %100 ve bütün hasletler Allah'ın emrettiği her şeyin yapılmasına yöneliktir. Yasak ettiği şeyleri de işlememeye. Ruhunuzun Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün değildir. Yasak ettiği fiili işlemesi mümkün değildir. Emrettiğini ise yapmaması mümkün değildir. Mutlaka Allah ne emrederse ruhunuz onu yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiili ise işlemek istemez. Kesin olarak. Nefsiniz ise Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak üzere gayret eder. Hedefi gerçekleştirmemektir. Allah'ın emrini asla yapmamaktır. Yasak ettiği fiil ise mutlaka işlemektir. Öyleyse içinizde iki birbirine zıt faktör var. Aralarında diyalektik bir kavga, bir savaş sür git uzanır. Her zaman mutsuz olursunuz. İç dünyanızdaki kavga nefsinizle ruhunuzun kavgasıdır. Bu kavga var olduğu sürece, kavga varsa, savaş varsa, kaos varsa sulh ve sükun yoktur. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla çekişme halindesiniz. Onların size söylediği şeyler size batıyorsa, sizin söylediğiniz onlara batıyorsa, bir sevgi ortamı vücuda getiremiyorsanız etrafınızdaki insanlarla aranızda kavga var demektir. Kavga varsa sulh ve sükun yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah emirler cephesinde emirlerinin yerine getirilmesini ister. Nefsinizin afetleri bunları size yaptırmaz. Şeytan bunları size yaptırmamak ister. Eğer Allah emir veriyor da yapmıyorsanız, emirler cephesinde kavga var. Allah'ın emirleriyle sizin iç dünyanız çatışma halinde. Şeytan size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başarıyor. Yasaklar cephesinde de aynı olay var. Allah'ın yasak ettiği şeyleri ise işletmek istiyor size, yaptırmak istiyor, siz de yapıyorsunuz. Öyleyse burada da Allah'ın emirlerine bir karşı çıkış var. Allah'ın emirleriyle kavga halindesiniz, yasaklarıyla kavga halindesiniz. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle, dış dünyanızda mutsuzsunuz, başka insanlarla kavga sebebiyle, emirler ve nehiler cephesinden Allah ile kavga halindesiniz. Şeytanın tarafındasınız. Emirleri yerine getirmiyorsunuz. Yasakları işliyorsunuz. Allah'a karşı geliyorsunuz. Emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de Allah ile savaş halindesiniz. Ne iç dünyanızda sulh ve sükun var, ne dış dünyanızda sulh ve sükun var, ne de Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun var. Öyleyse mutlu değilsiniz. Bu dünya mutluluğu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya cennet mutluluğu ne buyurulur? Cennet mutluluğu sonsuz bir vetiredir. Zamanı sonsuz olarak düşünün. Sonsuz bir süre hep aynı yaşta kalacaksınız. Enerji bedenle yaşayacaksınız. Ve bu hayatı ya Allah'ın cennetlerinden birinde veya Allah'ın cehennemlerinden birinde geçirmekle mükellefsiniz. Seçiminiz yok. Mutlaka ya cennete ya da cehenneme gireceksiniz. Yani onların ikisinin dışında bir yer söz konusu değil. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bütün insanlar eğer mutlu olmak istiyorlarsa hedefleri ne olmalı? Allah'ın cennetine girmek olmalı. Öyleyse Allah'ın cennetine girecek olan imkanlarla aslında mücehhessiniz. Çünkü ruhunuz var. Allah ruhunuzla birlikte size hep pozitif telkinlerde bulunur. Ama vücudunuz sadece bir tek şeyi işleyebilir. Ya Allah'ın emrine itaat edecektir ya da etmeyecektir. Yani ya nefsin ve şeytanın talebini kabul edecektir ya da Allah'ın talebini kabul edecektir. Eğer emir ve komuta mevkiinde olan akıl Allah'ın bütün emirlerinin yapılmadığı, yerine getirilmediği, yasak ettiği fiillerinin işlendiği bir ortamda şuur kazanmışsa, bunları olağan kabul eden bir dizayna sahip olur. Ve Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmesini, emrettiği işlemlerin yapılmamasını uygun görür. O kişi hep huzursuzdur. Nefsinde afetler duruma hakim olduğu için başka insanlarla ilişkilerinde nefsi ağırlıktadır. Onlardan üstün olduğunu onlara ispat etmeye çalışır. İnsanları ezmeye çalışır. Onların kalplerini kırar ve egosunu, nefsinin afetlerinin genel dileğini böylece tatmin etmeye çalışır. Yani hevası. Ego kelimesinin karşılığı insanın heva ve hevesi, nefsin afetlerinin arzusu, talebi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Düşünün, mutlu mu olmak istiyorsunuz, mutsuz mu olmak istiyorsunuz? Eğer cennette olmak istiyorsanız, yapacağınız şey hiçbir zaman zor şartlara sizi ulaştırmaz. Son derece kolay bir şey Allah'ın cennetine girmek. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ebediyen orada kalırsınız. Aksi de varit, dilemeyebilirsiniz. Eğer dilemezseniz o zaman da mutlaka cehenneme gidersiniz. Ve ebediyen orada kalırsınız. Cennete giren oradan çıkamaz sonsuza kadar. Zaten çıkmaz kendisi. Hiç kimse cennete girdikten sonra cehenneme girmeyi istemez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Bu sefer de ebediyen orada kalacaksınız, cehennemde kalacaksınız. Size birçok masal anlatırlar. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren mutlaka cennete girer. Hatta bırakınız İslam'ın 5 tane şartını, La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyen mutlaka cennete girer derler. Ne yazık ki bunlar geçerli değil. Böyle bir hedefe ulaşmak mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir insan düşünün, 80 yaşına kadar yaşamış, 80 yaşında ölmüş. Böyle bir insan ...15 yaşında sorumluluk kazanacağına göre, diyelim ki 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, kendi kendine yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş ve cennette yer beğenemiyor. Allah-u Teala beni diyor, üçüncü kat alırsa kabul etmem, ben daha üst katlara gitmeliyim. Sevgili kardeşlerim, bu kişi cehennemden kurtulamaz. İslam'ın 5 tane şartı şeytanın bir tuzağıdır. Bu 5 şart İslam'da yok mudur? Vardır. En üst boyutlarda gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın cennetine girecek olanlar zaten 5 vakit namaz değil, 7 vakit namaz kılarlar. Oruç tutarlar Ramazan ayı boyunca, onun ötesinde de her perşembe günü tutmaya devam ederler, kandillerde tutarlar. Sonra zekatı 2 kat verirler en az. Paraları varsa hacca giderler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derler. Ama asıl unsuru da yapmışlardır. Allah'a ulaşmayı dinlemişlerdir. Allah onları 10 tane insanla mürşitlerine ulaştırmıştır. Ve tövbe ederken, tövbeyi tamamladıktan sonra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişlerdir. İşte bu tövbe, o kişiyi, bu kelime-i şehadet o kişiyi mutlaka cennete götürür. Kelime-i şehadet tek başına değil. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onu 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırır. Ancak böyle bir kişi kelime-i şehadet getirdiğinde o kelime-i şehadet onu Allah'ın cennetine getirir. Sevgili kardeşlerim, hadisler bu açıdan bir takım hakikatlerin zaman içerisinde daha sonraki devirlere ulaşamadığı bir özellik taşır. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürür. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürmez. Eğer bir insan kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, bu kişi güzel bir şey yapıyor, derecat kazanır. Ama cennete girmesi için bu yeterli değildir. Ne zaman ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, zaten o anda cenneti kazanmıştır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı mutlaka Allah'ın ulaştırdığı mürşidin önünde söyleyecektir. Çünkü Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Ulaştıracaktır ki ruhu vücudundan ayrılabilsin de Allah'a doğru yola çıkabilsin. Ve ruhu neticede Allah'a ulaşacaktır. Bu kişi de mürşidinin de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiştir. Bunu söylemesi onu mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse kelime-i şehadet getirmek değil tek başına. Kelime-i şehadeti Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabiiyetle gerçekleştirmek, tabi olunduğu noktada gerçekleştirmek, işte o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Zaten bu sonraki iştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse bu mutlaka olur. Allah ona mutlaka bir mürşid tayin edecektir. O mürşide ait olan sevgiyi verecektir kalbine. Ve o sevgiyle kişi, yakın bir şekilde ulaşacaktır. Tahviyetini gerçekleştirecektir. Ve Allah'ın yolunda hedefine doğru yürüyecektir. O hedef Allah'tır. Ruh Allah'tan gelmiştir. Sizde bir emanettir. Ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üzerinize 12 defa farz kılınmıştır. İşte o farzı yerine getirmekle mükellefsiniz. Öyleyse cennet saadeti, cennet saadeti dedikleri Allah benim gibi fukarayı nasıl cennetine alsın ki dedikleri, Allah beni mutlaka cennetine alacaktır dedikleri, o cennete girmek var ya, orada yüzlerce hata yapılmaktadır. Aslında Allah'ın cennetine girmek mi istiyorsunuz? Sadece Allah-u Teala bunun için sizden bir tek şey ister. Ne ister? Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Öyle diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi de mutlaka cehenneme girer. Cennete girmesi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse için mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri size insanların yazdıkları kitaplardan okuyarak söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olarak söylüyoruz. Bu ilmi insanlardan almadık, Allah'tan aldık. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Onlar bize milaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Önce madde 1. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olduğu için, Allah'ın bunu farz kıldığını bilmediği için, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini bilmediği için Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. İkinci madde daha da vahim. O kişinin gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle cehennemdir. Yani o kişi hüsranda olan bir kişidir. Hidayete eremeyenler hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Cehenneme girenler hüsranda olanlardır. Niçin? Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için. Müminin 103. Mizanları kurarız diyor Allah Teala kıyamet günü. Kimin sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Sevap tartılarının hafif olması ne demek? Kazandığı dereceler itibariyle gideceği yerin cehennem olması demek. Kimin sevap tartıları hafif, günah tartıları ağırsa onlar cehenneme girer. Kimin sevap tartıları fazla, günah tartıları hafif olursa onlar da cennete girer. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Cehenneme giden de ebediyen cehennemde kalır. Allah-u Teala'nın oradan cehennemden çıkartıp da insanları cennetine alması söz konusu değildir. 31 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Öyleyse sonuca ulaşıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerini bilmeyen birisidir. Bilse zaten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Zaten Allah'ın cennetini kazanacak. otomatik olarak cennete girecek. Yetmez. Kazandığı dereceler itibariyle o kişinin mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. O kişinin gireceği yer cehennem. Öyleyse bu konuda başka bir şey ilave etmeye gerek yok. Cennet saadeti dediğiniz şeye Allah'a ulaşmayı dilemekle ulaşabilirsiniz. Dilemiyorsanız kurtuluşunuz yok. Gideceğiniz yer cehennem. Bütün hayatınızı ibadetle geçirseniz bir şey ifade etmiyor Allah'a. Gidemezsiniz cennete, giremezsiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka cennete girer mi? Mutlaka girer. Allah Teala diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Hangi zamanda olursanız olun o zamana da yemin ederim diyor Allah Teala. Elbette Kur'an'ı okuyanlar 1400 seneden beri okuyorlar. Hangi zaman parçasında yaşarlarsa yaşasınlar o zamana da yemin ediyor Allah Teala. Ve diyor ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların yani gidecekleri yer cehennem. İnsanların çoğunun istisnalar dışında kalanların gideceği yer cehennem diyor. İllellezine aminu ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda olmayacaklardır. Kimdir amini olan? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amini olan kişidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amin olan kişi hüsranda değildir. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Bu kadar mı? Hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisine ulaşanların, evliyaların cennet müjdesiyle de, dünya müjdesiyle de müjdelendiğini söylüyor. Allah'a ulaşanların takva sahibi olduklarını söylüyor. Takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse birincisinden başlayalım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amini olduğu cihetle gördük ki onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. O kişi hüsranda olan birisi değildir. Bu kadar mı? Hayır, o kadar değil. Daha da Allah Teala detaylar veriyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah mutlaka kendisine

Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesine bunu koyuyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştıracaklardır. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde de aynı garantiyi vermiş. Femen kanu yercu lika Allah'a fe inne ecelallahu la'at. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir, muhakkak gelecektir. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın bu da bir garantisi. Şimdi Yunus suresinin 62-63-64. Ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala Yunus 62-63-64'te? Söylediği şey son derece açık. Allah Teala bu bapta buyuruyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ لِهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olurlar ve amin olmaları hasebiyle takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Bu takva sahibi olmak, üçüncü takva, evvap takvası, ruhlarını Allah'a ulaştıran bir kişi, kişiler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar ancak Allah'ın evliyası olmak şerefine ererler. Ruh Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur, kişi ermiş olur. Her ne kadar bazı kişiler Allah'a ermek diye bir şey yoktur diyebiliyorlarsa da kişiler ermiş olurlar. Ruhu Allah'a, Allah Teala ulaştırmayı garanti etti. İki ayette, Ankebut 5 ile Hud 29'da gördük ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılıyor. Allah'a ulaştırınca kişi evliya oluyor. Cennet saadeti de, dünya saadeti de onun oluyor. Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesine göre. O kadar mı? Hayır, Allah Teala daha açık bir şekilde anlatıyor. Ali İmran 76 ve 77'de diyor ki kim Allah'a verdiği yemini, misaki, ahdi gerçekleştirmezse onlar için ahirette bir nasip yoktur. Kim de yeminini ve misakini gerçekleştirirse Allah takva sahiplerini sever. Onlar takva sahibi olurlar diyor Allah Teala. Takva sahibi olurlarsa ne olurlar? Aynı surenin 198. ayet-i kerimesinde ve 14. ayet-i kerimesinde, 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin altlarından ırmaklar akan nehirlere, nehirleri bulunan cennetlere sevk edileceklerini söylüyor. Öyleyse kim bu cennetlere girecek olanlar? Ali İmran 15 gereğince, Ali İmran 198 gereğince takva sahipleri. Kaf suresinin 32 ve 33. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. 31 ve 32. ayetleri ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Hazama tuadun li kulli evabin hafiz.

Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah Teala. İşte vaad olduğunuz cennet budur. Hadi buyurun. Bütün evap olanlar için ruhlarını Allah'a ulaştırıp meava kavuşturanlar için, meava sığınanlar için, sığınağa sığınanlar için. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişinin Kur'an'daki adı evvaptır. Meava ulaşmış ve sığınmış anlamına kullanıyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir dizaynı var Allah'ın. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşması sizin misakinizi yerine getirmeniz. Nefsinizin tasfiye olması sizin yemininizi yerine getirmeniz. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması sizin ahdinizi yerine getirmeniz. Her biri sizi daha üst seviye, daha üst seviye takva sahibi yapar. Ama kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah Teala onların mutlaka cennetine gireceğini ifade ediyor ve bu cennet üçüncü kat cennet. Cennetle cehennemi ayıran, cehennemin kilidini, cennetin anahtarını almak ister misiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hiçbir zahmete katlanmadan cennete gitmek ister misiniz? Eğer istiyorsanız Allah Teala bunun formülünü koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşitler hakkında olmadık safsatalar uyduranlar derler ki, bizim için de aynı şey söylenir. Eğer gelip bana tabi olmazsanız cehenneme gidersiniz. Gelip bana tabi olursanız ancak o zaman cehennemden kurtulursunuz. Diyor o diyorlar. Biz de hiç öyle söylemiyoruz. Diyoruz ki cennete girmenin şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hangi mürşide giderse gitsin, o kişi Allah'ın cennetine giremez. Bize de gelse giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah ona mürşidini mutlaka sevdirir. Çünkü Allah'ın sözü var, o kişiyi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka cennetine ulaştıracak. Ve üçüncü kat cennete ulaştıracak. Allah'ın sözü var. O kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Yani onu evliya yapacak. Allah'ın evliyasından birisi yapacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, masalları bir kenara bırakın. İnsanların yazdığı kitaplar hayır. Söz konusu olan Kur'an. Ve Kur'an diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişiyi evliya yapar. Hayır, kişi bir şey yapmayacak. Ama kişi aynı zamanda her şeyi yapacak. Böyle saçmalık olur mu diyeceksiniz. Şimdi ben diyorum ki kişi bir şey yapmayacak. Ondan sonra diyorum ki ama kişi her şeyi yapacak. Ne demek istiyorum? Kişi kendisini zora sokarak içinin istemediği hiçbir şeyi yapmayacak. Allah Teala ona hepsini sevdirecek. Bu sebeple kişi her şeyi kendisi yapacak ama severek yapacak. Çünkü Allah sevdirecek ona. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona verdiği 10 tane ihsanla 10. ihsanla mürşidini gösterir.
onu mürşidine Allah ulaştırır. O kişinin kalbinde irşat makamına karşı sevgiyi Allah oluşturur. Bütün sahabede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı sevgiyi Allah oluşturmuştur. Dört halifeden sonra sahabeye tabi olan tabiinin kalbinde sahabeye karşı ister ensar olsun ister muhacirin sevgiyi Allah oluşturmuştur. Öyleyse kişi bir şey yapmayacak, iradesinin dışında zorla istemediği hiçbir şey yapmayacak ama her şeyi yapacak. Neden? Her şeyi isteyecek. Namaz kılmak isteyecek kişi. Allah Teala ona zorla namaz kıldırmayacak. Allah ona namazı sevdirecek. Allah ona orucu sevdirecek. Nasıl mı? Sevgili kardeşlerim, hanginiz bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala sizi mutlaka 10 insanla mürşidinize ulaştıracak. Mürşidinizi size gösterecek Allah. Gösterdiği zaman ne olur? Gösterdiği zaman tabi olursunuz. Ve ilk perşembe oruç tutarsınız. Eskiden de oruç tutuyordunuz. Hele sigara da içiyorsanız oruç sizin dayanılmaz olup oruç sizin için dayanılmaz bir şey oluyordu. Ne oluyordu? Oruç günleri çocuklarınızı dövüyordunuz, eşinize kötü davranıyordunuz, herkesle kavga ediyordunuz. Sigaranın verdiği huzursuzluk sebebiyle, o yoksa açlığın verdiği huzursuzluk sebebiyle. Ama öyle olmayacak sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah sizi öyle bir mürşide ulaştıracaktır ki, siz onu seveceksiniz. Sevdiğiniz için ona ulaşacaksınız. Ve tabi oldunuz, ertesi gün perşembe diyelim, ilk haftalık orucunuzu tuttunuz, perşembe günleri oruç tutulur. Ama acıkmadınız. Ama sigara içmeyi de istemediniz. Şaştınız mı? Deneyin. Halep oradaysa arşın burada. Deneyin. Görün bakalım acıkacak mısınız? Sigara içmek isteyecek misiniz? Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah için bu kadarı kafi. O sizi öyle bir hüviyete sokacak ki Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılarınızı açacak. Kapanması lazım gelen kapıları, şeytanın kapılarını kapatacak. Ve içinizi sevgiyle dolduracak. Allah'ın emirlerini isteyerek, sevgiyle, severek yapan bir insan olacaksınız. Farkı anlatabiliyor muyum acaba? Başlangıçta insanın bütün kapıları, Allah'a açılması lazım gelen kapıları kapalıdır. Gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir perde vardır bu. İrşat makamını kişinin tanımasına bir engeldir. İrşat makamına bakar, onu herhangi bir kişi olarak görür. Kişinin kulaklarında vakra vardır. İrşat makamının sözlerini kulakları duyar ama zihin işitmez, manasına varamaz. O kişinin kalbinde ekinnet vardır. Kişi duyduklarını kalbine indirir, gördüklerini kalbine indirir ama kalbinde ekinnet olduğu için idrak edemez. Kendisine mal edemez irşat makamının söylediklerini. Allah'a, Allah'ın istediği istikamette açık olması lazım gelen gözler perdeli, kulaklar mühürlü, vakrayla mühürlü, duymuyor, görmüyor, bakıyor, duyuyor, işitmiyor, manaya varamıyor, kalp idrak etmiyor, kapalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ard arda üçünü de açıyor. Kalbin nur kapısı, Allah'ın nurlarını toplayacak olan kapısı yukarı dönük olması lazım gelirken aşağı dönük. Kalplerin şeytana dönük hali.
bütün insanların kalbi başlangıçta şeytana dönüktür. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen insanın kalbini Allah'a çeviriyor. Bütün insanların göğüslerinden kalbine nur yolu açılmamıştır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Gözler açıldı, kulaklar açıldı, kalp açıldı. Göğüsten kalbe nur yolu açıldı. Kalbin nur kapısı şeytana dönükken Allah'a döndürüldü. Bütün kapılar Allah için çalışmaya başladı. Ama ondan evvel, kişi Allah'a ulaşmayı dinemeden evvel, iradesini bu konuya has olarak sepk etmeden evvel, ortaya koymadan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, o kişinin bütün kapıları Allah'a kapalıydı. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için kapıların hepsi açıldı. Peki, bu kapıların açılması neyi ifade eder? İrşat makamına ulaştıktan sonra o kişinin kalbindeki mührü Allah-u Teala açıyor. Artık kalbin mührü de açılıyor. Bir kapı daha açıldı. Yetmez, kalbin, bütün kalplerin içinde bulunan küfür kelimesini Allah-u Teala o kalpten de aldı. Yerine Allah imanı yazdı Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre. Kişinin sadece ağzı mümin değil artık. Kalbi de mümin. O kişinin kalbine de Allah imanı yazdığı için kalbi de mümin. Onlar ki diyor Allah-u Teala ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir. Onları diyor mümin saymayız. Onlar mümin değillerdir. Hücurat 14'te Allah-u Teala diyor ki Habibim, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlara de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin, İslam'a girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Siz ağzınızla mümin olduğunuzu söylüyorsunuz ama kalbiniz mümin değil diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu? Gözlerindeki perde kalktı. Kulaklardaki vakra engel kalktı. Kalpteki ekinnet kalktı. Kalbin nur kapısı Allah'a döndü. O kişinin göğsünden kalbine Allah bir nur yolu açtı. Bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmış durumda. Artık o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne girecek. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbin içine girecek. Kalbe ulaşacak. Kalbin mührünü bastıracak aşağı, zulmani kapıya kadar, zulmani kapıyı kilitleyecek. Ne yaptı Allah Teala? O ana kadar şeytanın açık olan kapısını, karanlıkların, afetlerin nefsinizin kalbine dolduğu kapıyı zikir şifresiyle kapattı. Şeytanın açık olan kapısı kapalı. Allah'ın kapalı olan bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı zikir boyunca. Zikir yapmadığı zaman da Allah'ın kapıları artık hep açık. Ama zikir yapmadığı sürece kişi, şeytanın kapısı da açık. Peki onu tamamen kapatmak mümkün mü? İşte bunun için Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. Şeytanın kapısını bütünüyle kapatmak, hedefe ulaşmak Allah için. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala daimi zikri boşuna farz kılmıyor. Daimi zikir tatbik sahası bulunca ne olur? Kişinin daimi zikirde olması sebebiyle bir defa mühür aşağı indikten sonra, zulmani kapıyı mühürledikten sonra o kapının üzerindeki rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın dört enerji grubunun baskısı, o kişi hayatta bulunduğu sürece zikir yapacağı için baskı da devam edeceğinden asla zulmani kapıdaki mühür açılmaz.
açılmazsa şeytanın kapısı bir daha açılmamak üzere kapandı demektir. O kalbin içine, nurlar tarafından işgal edilmiş o kalbin içine şeytanın karanlıklarının girmesi artık mümkün değil. İşte o kişi nefsindeki bütün afetler fazilete çevrilmiş olan insandır. Nefsinin kalbi de ruhunun kalbi gibi olmuştur. Ruh hasletlerle %100 dolu, nefs faziletlerle %100 dolu ama ikisi de aynı standartlarda. Faziletler de, hasletler de Allah neyi emretmişse mutlaka onu gerçekleştiriyorlar. Faziletler de, hasletler de Allah neyi yasak etmişse asla işlemiyorlar. Ne oldu? Kişi daimi zikre ulaştı. Dünya saadetinin de bütününe erdi. İşte sevgili kardeşlerim, bunlar zamanımızda Allah'ın söylediklerinden, sahabenin yerine getirdiklerinden unutulmuş olanlar. İblis boş durmamış. 14 asır boyunca yememiş, içmemiş, insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmış. Ondan evvel mi? İnsanlık tarihi boyunca bunu yapmış. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, her devirde insanların %90'dan fazlası ne yazık ki bu söylediklerimizi gerçekleştirememişlerdir. Onun için cehennemin yükü cennetin yükünün çok ötesindedir. Allah-u Teala insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İkisi de aynı manaya gelir. Bu muhtevayı boşuna söylemiyor. Ve kurtuluşa ulaşacakları söylüyor Allah-u Teala. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kaç fırka olduğu soruluyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a 73 diyor. Bütün devrelerde insanlar sadece bir tek fırka olarak kurtulmuşlardır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerine iman yazılabildiği için sadece onlar mümin olacaklardır. Mümin olmak şerefine, kalbi de mümin olmak şerefine ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ulaşabilir. Öyleyse bir defa daha söylüyoruz ki kurtuluşun yolu mürşide gidip tabi olmak değildir. Kurtuluşun yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanlara bu anlattıklarımızı yanlış değerlendirenler diyorlar ki bak ne söylüyor? Mürşidine tabi olmazsan gideceğin yer cehennemdir. Sen git kendine bir mürşit bul, tabi ol. Asıl söylediğim özellikle atlanıyor. Ve insanlar Allah'ın cennetine ulaşamıyorlar. Her kim insanlardan sormuşsa kimdir mürşit? Falanca mürşit. Hemen gidip ona tabi olmuşsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o mürşit ona hiçbir şey yapamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı o da yapamazdı. Ne diyor Allah Teala? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Manası o hidayete ermeyi dilemedikçe, o bana ulaşmayı dilemedikçe ben onu kendime ulaştırmam diyor Allah Teala. Kişisel iradenizi istiyor. Öyleyse mürşide tabi olma kişisel bir olay değildir. Kişinin iradesinin devreye girmesiyle kişi herhangi bir mürşide ulaşmak istikametinde iradesini kullanırsa bu irade onu kurtuluşa götüremez. Kişinin iradesini Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde kullanması gerek. Bir kule düşünün, kulenin zemin katında bir kapı olsun, o kapının anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Aynı kulenin
bilmem 17. katında da en üst katında da boşluğa açılan bir tane kapı olsun. O kapının da kilidi mürşit. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi o 7 tane basamağa yükselemez. Ama kişi dilediği mürşide ulaşır. Hiçbir fayda sağlayamaz bunda. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir fayda sağlayamaz. Yani o kişinin bir 7 tane o katı yükselip de o kapıya ulaşması, oraya anahtar uydurması mümkün değildir. Çünkü oraya yükselmesi söz konusu değil. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, 7 kat değil 10 katlık bir kule düşünün, Allah-u Teala ona verdiği, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye verdiği yetkiyle onu 10 tane ihsanla her bir katı birer birer aşırır ve 10. katta Allah gösterir ona mürşidini. Onun kalbine de sadece o mürşidin sevgisini verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi ait olduğu standartlarda gerçekleştireceksiniz. Mürşid seçimi sizlere ait değildir. Allah'a aittir. Alallahu kastus sebil diyor Allah Teala, sebillerin tespiti, tayini, kast edilmesi Allah'a aittir. Öyleyse sözlerimizi yanlış anlamayın, yanlış değerlendirmeyin. Herhangi bir kişi kendisine mürşide ulaşmazsan cehenneme gidersin. Ha git bir mürşide ulaş dediği için gitmiş, bir mürşide ulaşmış, hiçbir şey ifade etmez. O kişide hiçbir değişiklik olmaz. Ne zaman ki kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah'ın bütün kapıları açılır, şeytanın kapıları kapanır. O zaman kişi mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi yapabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine dikkat edin. O sizin en güzele ulaşmanızı istiyor. Bunun için var. Sizi mutlu kılmak ve mutlu görmek istiyor. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bütün problemlerinizi çözeceğini, sizi mutlaka cennetine alacağını, sizin hiçbir dahliniz olmasa bile mutlaka 3. kat cennete sizi sahip kılacağını ve evliyası yapacağını, nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlasını temizleyeceğini garanti ediyor Allah-u Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İşte sevgili kardeşlerim, neden biz bugün iblisin en büyük düşmanıyız? Neden en büyük düşman olarak bizi görüyor? Çünkü bütün foyalarını biz ortaya çıkartıyoruz. Allah'ın öğretisiyle insanlar bu söylediklerimizden haberdar olmadıkları için kitle halinde cehenneme gidecekler. Oysa ki bir tek dilek onların hepsini bu cehennemden kurtarmaya mutlak bir sebeptir. Vazgeçilmez bir sebeptir Allah için. Allah söz verdiği zaman diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz. Allah söz vermişse mutlaka yerine getirir. Ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka evliyam yaparım diyor Allah Teala. Mutlaka onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendine ulaştıracağını garanti ediyor. Bunun manası o kişinin Allah'ın evliyası olmasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördünüz mü? Cennet
elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda. Öyleyse eni dünyalar kadar olan cennete doğru koşun. O sizin için hazır vaziyette sizi bekliyor. Bir dileğinize bakar. Bir Allah'a ulaşmayı dilemenize. Allah Teala'nın hepinizi sadece cennet saadetine değil, dünya saadetlerinde bütününe ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz. Sonsuz mutluluklar konusundaki dualarımızla Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme sana. Amin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde bir defa daha birlikteyiz. Konumuz Osmanlılar. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz Osmanlı'ya hayranız. Şu Yılmaz Öztuna kardeşimize hep dua ediyoruz. Allah Teala'nın böyle bir insana Osmanlı'yı inceleterek 12 ciltlik bir dizi kitapla Osmanlı'yı enine boyuna anlatması, bizlere unutulmuş gerçekleri açık bir şekilde ispat etmesi ve okullarda öğrendiğimiz Osmanlı ile gerçek Osmanlı arasında ne kadar büyük farklar olduğunu ve bir devri öveceğiz diye bir başka devri yere batırmanın hiçbir manası olmadığını o Yılmaz Öztuna kardeşimizden öğrendik. Huzurlarınızda onu tebrik etmek istiyorum. Bize kim olduğumuzu öğretti bu kardeşimiz, Yılmaz Öztuna. Sevgili kardeşlerim, biz Osmanlı tarihinden köklü bir aileyiz. Bu baptan, bu açıdan bakıldığı zaman Osmanlı'ya hayran olmamız normal görülemidir. Bozoklu'ndan başlayan bir soy kütüğüne sahibiz. Ve Osmanlı'da bunun yansıması Evrenos Bey zamanında oluyor. Ceddemiz Evrenos Bey, soyadımızı da oradan almışız. Dikkat edin, bu soyadı mahkeme kararıyla alınan bir soy adıdır. Ve mahkemeye mutlaka silsilenin resmi hüviyette arz edilmesi gerekir böyle bir kararın alınabilmesi için. Ve bu olay tahakkuk etmiş. Soyadı kanunundan sonra ispat edilmiş ki biz o soydanız ve babam ve amcam mahkemeye müracaat ederek bu silsileyi meratibi gösteren Bozoklu'ndan bu tarafa bütün sistemi evvela hanımları dair ederek alan ama sonra buna yer kağıtların ebadı çok büyük ölçüde büyümesi gerektiği için bundan vazgeçen sadece erkekleri alan bir dizayn bize kadar ulaşmış vaziyette. Biz de dahil olmak üzere, bizim oğullarımız da dahil olmak üzere, yani benim neslimden gelenlerin de oğulları dahil olmak üzere silsile burada tamamlanmış. Bizden sonrakiler de inşallah devam ettirecekler. Belki de Osmanlı hayranlığının bir sebebi de budur. Ama sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sahabeyle beraber yaşadıkları o müstesna hayatı, asr-ı saadeti Osmanlılar da yaşamışlar. 1299 ile 1699 arasındaki 400 yıllık devre Osmanlı'nın yükselme devresidir. Bu devrede Osmanlı bir cihan devleti hüviyetine kavuşmuştur. Nizam-ı alem Osmanlı. Nizama, aleme nizam veren Osmanlı. O Osmanlı ki kim ona müracaat etse ben şöyle bir haksızlığa uğradım diye ordularını o istikamette seferber edebilen bir Osmanlı. Fransa kralı rakipleriyle güçlü duruma düştüğü zaman Osmanlı'ya müracaat ediyor ve Kanuni Sultan Süleyman onu koruması altına alıyor. Fransa'yı koruması altına alıyor. Yardım talebi kimden gelirse o mutlaka Osmanlı'nın
misafirseverlik standartları içindedir. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı bütün dünyaya örnekti. Osmanlı Avrupa'nın yarısını, bütün Kuzey Afrika'yı, Balkanları, Kafkasları fethetmişti. Bu fetihte söz konusu olan şey onlara hükmetmek değildi. Onlara adalet götürmekti. Özellikle yabancı yazarlardan Osmanlı'yı izleyin. Osmanlı'nın ne olduğunu onlardan öğrenin. Ufukların Efendisi Osmanlılar diye bir kitap yazıyor. Bir yabancı, şimdi ismini hatırlayamıyorum. Orada Osmanlı'nın gerçek çehresini bulacaksınız. Hem de yabancı gözüyle. O zaman ceddinizi bizim gibi çok seveceksiniz. Onlara hayran olacaksınız. Dünyadaki en doğru insanlardan kurulan bir cemaat düşünün sevgili kardeşlerim. Bir nizam düşünün. Bu nizamı oluşturan faktörlere birer birer bakın. Kimden oluşuyor? Evvela bir ordusu var Osmanlı'nın. Osmanlı ordusuna Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve mürşidine tabi olmayan hiç kimse acemi olan olarak alınamazdı. Yani askerin çıraklık devresi acemi olandı. Atları Yeniçeri Ocağı'nda. Hiç kimse Yeniçeri Ocağı'na Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olmadan kabul edilmezdi. Ve yükselme Allah yolundaki yükselmeye paralel olarak gelirdi. Daimi zikrin sahipleri, ayrı bir rütbenin sahibi, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar evvela ayrı bir rütbenin sahibi, fizik vücutlarını teslim edenler, nefslerini teslim edenler, daimi zikre ulaşanlar, ocağı kabulden itibaren böyle bir müessese. Yeniçeriler evlenemezlerdi. Hayatlarını Yeniçeri Ocağı'na ve Osmanlı'ya adamışlardı. Talimlerini yaparlar ve ocakta kalırlardı. Yeniçerilerin bozulması bu 4 asır sonra başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dizayna dikkatle bakın. Burada ikinci büyük sınıfa bakıyoruz. Esnaf. Yaş önemli değildi. Her yaştan çırak olabilirdi. Ama bu olay mutlak olarak böyle tahakkuk ederdi. Bir taraftan Ahi Evran Teşkilatı esnafı dizayn ederken Ahi kardeş demek biliyorsunuz. Bacıyanı Rum da kadınlar kesimini dizayn ediyordu. Kadınlar arasında tasavvuf son derece yaygın bir müesseseydi. Halkın büyük kısmı tasavvufu yaşıyordu. Tasavvuf devlet tarafından teşvik ediliyordu. Askerlerin tasavvufta olması, sanatkarların, zanaatkarların tasavvufta olması, tüccarların, ticaretle iştigal edenlerin tasavvufta olması, Leventler, askeri kanadın dizaynına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Levent dediğimiz kişiler, bugünün Bahriyelileri. Hepsi tasavvuftandı. Hepsi tasavvufu yaşıyorlardı. Yani tasavvuftandı deyince neyi kastediyoruz? Kur'an'ı kastediyoruz. Tasavvuftandı, yani Kur'an'ı yaşıyorlardı. Yani İslam'ın 7 safhasını yaşıyorlardı.
Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide ulaşıp tabiyet ikinci safa. Bu iki safa tahakkuk etmeden Levent olamazdı hiç kimse. Bahriye'ye intisap edemezdi. Yani Levent'lerin de tabii bir başlangıç devresi vardı. O başlangıç devresine, çıraklık devresine, alışma devresine hiç kimse bu standartlara sahip değilse giremezdi. Osmanlı donanması, sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın yükselme devrinde Osmanlı'nın donanması sayı, donanmasındaki kadırga sayısı, askeri kadırgaların sayısı bütün Avrupa'daki kadırga sayısından fazlaydı. Boşuna Akdeniz bir Türk gölü olmamıştır. Türk gölü olması Akdeniz'in, Osmanlı'nın bileğinin hakkıydı. Allah'ın tarafında olmak zaten yeterli bir sebepti zaferler için. Andrea Doria ile Barbaros Hayrettin Paşa arasında Kaptan-ı Derya, yani bugünkü Deniz Kuvvetleri Kumandanı seviyesinde bir durum. Kaptan-ı Derya deniyordu adına. Barbaros Hayrettin Paşa, Kaptan-ı Derya. Karşısında Andrea Doria var. Birçok zafer kazanmış bir kumandan. Andrea Doria'nın gemileri yüksek bordalı. Birinci üstünlük. Andrea Doria'nın askeri Barbaros Hayrettin Paşa'nın askerinden 3 kat fazla. Gemilerinin sayısı gene öyle. 3 kat fazla. Barbaros Hayrettin Paşa'nın gemilerinin 3 katı. Bir üstünlük sebebi daha, rüzgar arkadan esiyor Andrea Doria için. Yani Osmanlı'nın üstüne saldırmak için rüzgar en müsait pozisyonda. Barbaros Hayrettin Paşa sabaha kadar uyumuyor sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, beni muzaffer kıl. Biliyorsun ki diyor, biz nam olsun diye şan kazanmak için harp etmiyoruz. İlahi kelimetullah için harp ediyoruz. Ve eğer böyle değilse emaneti şimdiden teslim etmeye hazırım diyor Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya. Beni muzaffer et diyor. Bu düşmana karşı muzaffer kıl. Ve Allah'ın emri gemilere, Allah dilerse rüzgarları başka istikametlerden estirir ayet-i kerimesini yazın diyor. Bütün gemilerin bordasına bu yazılıyor Arap harfleriyle. Ayet yazıyor, Kur'an-ı Kerim ayeti. Ve şafakla beraber savaş başlıyor Andrea Doria ve gemileri arkalarından aldığı rüzgarlar rahat bir şekilde Osmanlı'nın üzerine çullanıyorlar. Çok şehit var Osmanlı'da. Ama onca şehitten sonra ikindiye doğru Allah-u Teala rüzgarı değiştiriyor. Rüzgarı değiştiriyor ve rüzgarı arkadan alan Osmanlı Andrea Doria'nın gemilerini perişan ediyor. Üçte birden çok daha az bir kuvvetle. Kim var arkalarında? Arkalarında Allah var. Allah'ın rüzgarı başka yönden estirmesi var. Böyle bir dizaynda söz konusu olan ne? Söz konusu olan belli. Allah devreye giriyor. Ve Preveze deniz zaferi böyle kazanılıyor. Çok şehit veriliyor ama zafer Osmanlı'nın. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın Avrupa'da hüküm ferma olmasının arkasında akıncılar var. Akıncılar, Osmanlı'nın Avrupa'da yetiştirdiği bir asker
körü. Çok iyi ata binen, en kısa sürede ard arda dünyada en çok ok atabilen Osmanlı Türkleri Akıncılığa seçilirdi. Akıncılar deyince alelade askerler sanmayın sevgili kardeşlerim. Her Akıncı üç dil bilirdi en az. En az üç dil. Ve Osmanlı Akıncılar için sadece savaş vardı. Bunun için yaşarlardı. İlahi Kelimetullah için ve zaferden zafere koşmak için. Ve Osmanlı'nın Avrupa zaferlerinin arkasında Akıncılar çok önemli bir yer tutar. Akıncıların başlarından geçen olaylar zamanımıza kadar destan destan gelmiştir. Osmanlı'nın Avrupa zaferlerinin arkasında Akıncılar çok önemli bir yer işgal ederler. Avrupa'nın bir ucundan bir ucuna Kızıl Elma'ya dek gideriz diyen Akıncılar hakimdi. Özel bir eğitime tabi tutulurdu. Hepsi tasavvuflandı yani. Kur'an'ı, şimdiki bizim din adamlarının uyguladığı Kur'an'ın hükümlerini değil, Kur'an'ın bütününü uygularlardı. Yani o İslam'ın 7 safhasının 7'sini de mutlaka tahakkuk ettiren sağlam askerlerdi. Osmanlı'nın duraklama ve düşme devresinde biliniz ki sevgili kardeşlerim en büyük unsur Kur'an'dan ayrılmaktır. Kur'an'ın temel hükümlerinin yani Allah ile olan ilişkilerinin adım adım kopartılmasıdır. Dünya üzerinde kanatlarıyla ilk uçabilen kişi Hezarfen Mehmet Çelebi'dir. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar dünyadaki ilk kanatlı uçuşu yapan kişidir. 1920'li yıllarda sahneye çıkan tepkili uçak füze faktörünün temeli 1600'lü yıllarda Lagari Hasan Çelebi tarafından atılmıştır. Lagari Hasan Çelebi barutu bir macun haline getirip ateşleyerek üzerine bindiği roketle bir hayli mesafe kat ettikten sonra bir tarlaya iniş yapmayı da başarmıştır. Sağ salim inmiştir. Sevgili kardeşlerim, tarihe baktığımız zaman başlangıç keşiflerin hepsinin İslam tarafından tahakkuk ettirildiğini göreceksiniz. İspanya'nın fethiyle başlayan Endülüs devletleri Avrupa'ya medeniyet götürmüştür. Avrupa'ya teknik götürmüştür. Avrupa'ya ilim götürmüştür. Dikkat edin ki matematiğe negatif değerleri katan kişi El-Cabir'dir. O güne kadar matematikte sadece pozitif değerler vardı. 1, 2, 3, 4 artı sonsuza kadar değerler. Ama sıfırın altındaki negatif sayılar, hayır, onlar yoktu. El-Cabir, matematiğe negatif değerleri sokmak suretiyle matematiği Kur'an'daki tamamlanmış ilimlerin arasına, müsbet ilimlerin arasına sokmuştur. Ve bugün dünyanın müsbet ilim zannettiği nükleer fizik ve nükleer kimya müsbet ilim değildir. Çünkü bugünün alimleri
bir büyük hatanın içerisindedirler. Karşıt elektronların ağırlığının hem negatif olduğunu bilmiyorlar, hem de bir elektronun yarısı kadar değer taşıdıklarını bilmiyorlar. İşte ona uğraşıyoruz ki nükleer fiziğe ve nükleer kimyaya Allah'ın bize öğrettiği o negatif değerleri katabilelim. Bu dünyada bu ilmin sahibi biziz. Allah-u Teala bize öğretti karşıt elektronların negatif ağırlık taşıdıklarını. İlim dünyasına bunu açıklamamıza rağmen oradan kabul gelmedi. Ama biz bunu ispat etmiş durumdayız. Herkese de açık bir şekilde ispat ederiz. Ve nerede sevgili kardeşlerim bir Allah'ın dostu varsa, şeytan ve onun takımı ona mutlaka karşı çıkacak olan birçok insan çıkarır ortaya. Ve de maksat onun başarı kazanamaması birinci hedef, bir adım daha öteye geçin, Allah'ın dostlarının başarı kazanamaması ikinci hedef, bir adım daha öteye geçin, dünyanın Allah'ın temel gerçeklerini öğrenememesi ve şeytanın hakimiyetinde kalması üçüncü faktör. İşte Osmanlı dediğimiz zaman orada durun sevgili kardeşlerim. Osmanlı tarihe şanla, şerefle yerleşmiş bir büyüklükler dizaynını içerir. Diyelim ki Osmanlı devrinde yaşıyorsunuz. Osmanlı'nın yükselme devrinde yaşıyorsunuz. Bir atınız var. Paranız falan hiçbir şeyiniz yok. Ömrünüz boyunca bütün Osmanlı illerini dolaşmak ve her yerde misafir olmak imkanının sahibiydiniz. Ülke baştan aşağı Avrupa'da dahil olmak üzere kervansaraylarla donatılmıştır. Kervansaray dediğiniz yerlere dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bir atınız var, hangi milletten olursanız olun, hangi dinden olursanız olun, oraya gidersiniz ve 2 ay süreyle orasının o vakıf, o kervansaraya ait olan vakıf, o kervansarayı kuran vakıf, 2 ay süreyle atınızı da sizi de mutlaka besler. 2 ay sonra hayatınız sona ermez. Ondan sonraki kervansaraya gidersiniz. 2 ayda orada hakkınız var. Ondan sonraki kervansaraya gidersiniz. 2 ayda orada hakkınız var. Ve bu münaveveli sistem ömür boyu devam edebilir. Bu hak hem Osmanlı tebaasına hem de Osmanlı'nın dışında kim olursa olsun gelen bütün misafirlere tanınmıştır. Osmanlı tarihe şan veren bir müessesenin sahibiydi. Bu kervansaraylar bütün Osmanlı memalikine, memleketlerine, kentlerine yayılmıştı ve bir kişinin bu tarzda yaşamak isteyen bir kişinin yapması lazım gelen şey sadece bir kervansaraydan diğerine gidebilecek kadar bir imkana sahip olması. Böyle bir şey de zaten yola çıkarken o kervansaray tarafından temin ediliyordu. Dostluk vardı, sevgi vardı sevgili kardeşlerim. Herkese en güzeli ulaştıracak olan bir dizayn söz konusuydu. Osmanlı hangi dinden olursa olsun insanları bütünleştiren bir üst yapının sahibiydi. Üstün bir yapının sahibiydi. Yahudiler mi var?
onların sinagoglarını yapmaları için devlet yardım ederdi. Hristiyan devamı söz konusu, onların da kiliselerini yapmak için devlet yardım ederdi. Müslümanlarsa camilerini zaten zenginleri vasıtasıyla, para sahipleri vasıtasıyla mutlaka her yerde en büyük ölçüde kurmaya devam ederlerdi. Kaldı ki devlette söz sahibi olan ve devletten para kazanan birçok vezir, paşa mutlak olarak birçok cami ve tedavi merkezleri yapmışlardı. Her tarafta bu tedavi merkezlerinin yanı başında okullar olurdu. Bu okullar medrese adını alırdı. Bir tedavi merkezi, Darüşşifa, bir medreseyle beraberdi. Bu medresenin en büyük fakültesinde tıp fakültesi teşkil ederdi. Sarayın içinde Enderun adı verilen bir devlet okulu vardı, saray okulu. Zamanın bütün bilimleri orada tahsil edilirdi. Osmanlı sadece Türk asıllı olanlara değil, Avrupa'nın her tarafından, dünyanın her tarafından gelecek olan herkese kapılarını açmıştı. Ve Enderun'da yetişen birçok yabancı menşeli insan Osmanlı Devleti'nde paşalık rütbesine, vezirlik rütbesine yükselmiştir. Bunlardan Osmanlı'ya ihanet edenler de olmuştur. Avrupa'nın fethinde en büyük söz sahibi olan Akıncılar, tımar, has ve zahmet sahiplerinin asker statüsü içerisinde yetişirlerdi. Babadan oğula geçen

hükümlerle idare etmez de oradaki yönetimin standartları onlar için geçerliydi. Ve oradan elde ettikleri kazancın büyük kısmı onlara aitti, kendilerine aitti. O kazandıklarıyla asker beslerlerdi. O kazandıklarıyla beylikler kurarlardı. Uç beyliği, beylik, beyler beyi olmak üç ayrı kademeyi ifade ederdi. Ve bu beylikler dizaynında oradaki orduyu kuranlar, o akıncıları teşkilatlı bir asker grubu haline getirenler işgal ettikleri toprakların sahibi olurdu. Devlete sadece merkeze vergi öderlerdi. Öyleyse herkes işgal ettiği toprağı korumak ve orada adaleti sağlamak mecburiyetindeydi. Osmanlı adaleti deyince orada da durun sevgili kardeşlerim. O güne kadar adaleti yaşayamayan Avrupa Osmanlılarla adaleti yaşadılar. Osmanlı onların doğruluğuyla, adaletiyle efendisi oldu. Yabancı basın Osmanlı'dan ufukların efendisi Osmanlılar diye bahsediyor. Gerçekten Osmanlılar ufukların efendisiydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hakk'a öylesine bir riayet vardı ki Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca bu riayet Osmanlı'nın mutlaka zafere ulaşacağının kesin işareti sayılırdı. Ordu sefere çıkarken padişah daima şunu söylerdi: benim askerim borçla yola çıkmasın, kul borcuyla. Kimin kime borcu varsa alsın hazineden, borcunu ödesin, öyle katılsın aramıza. İşte böyle bir ordu ve ikinci Murat. Ordu sabah teftişinde. Padişah atının üzerinde bir Yahudi bezirgan padişahın atının dizginini tutuyor. Padişahım diyor, maruzatım var. Buyur diyor bezirgan başı, dinliyorum. Senin diyor askerlerinden bizim bahçeye girenler olmuş. Elma yemişler ve parasını vermemişler. Oraya koymamışlar. İkinci Murat ki bu konuya kul hakkına en çok değer veren padişahlardan birisi. Padişahlar aynı zamanda ordunun kumandanı biliyorsunuz. Ve ikinci Murat büyük bir üzüntü içerisinde soruyor askerlere. Diyor ki benim bu konuya ne kadar değer verdiğimi biliyorsunuz hepiniz. Size ben demedim mi kul borcunuz olanlar benim orduma katılmasınlar, hazineden alın ödeyin de ondan sonra bizim aramıza katılın demedim mi? Dediniz padişahım diyorlar. Öyleyse diyor bunu bana nasıl yaparsınız? Ben bu kadar hakkı riayet ederken bakın bezirgan başı ne söylüyor? Kim yaptı diyor bunu? Yeniçerilerden biri çıkıyor. Ben yaptım padişahım diyor. Peki diyor evladım, neden yaptın bunu ben bu konuya bu kadar değer verirken? Birinci sebep diyor, elma yerdeydi. Ağaçta değildi. Düşmüştü. İkinci sebep, elma çürüktü diyor. Yerde olan ve çürük olan bir elmanın
para

edebileceğine ihtimal vermedim diyor. Böyle bir şeyi düşünemedim diyor. Ama benimle beraber olan şu iki arkadaşım diyor, ağaçtan koparttılar elmaları ve diyor oraya astılar. Soralım diyor. Bezirganbaşı diyor ki doğru diyor. Onlar da diyor yemişler ve oraya asmışlar. Ben o paraları aldım. Padişah soruyor, peki diyor Bezirganbaşı bu yerdeki çürük elmanın bedeli ne ola ki? Bezirganbaşı diyor ki bir kese altın. Vezirlerden birisi dayanamıyor, padişahım diyor, bir çürük elmanın bedeli bir kese altın olur mu? Bu bir adaletsizlik. Padişahın cevabı şu, o diyor hak sahibidir, onun hakkını ödeyin. Bir kese altın bezirgan başına teslim ediliyor. Teslim edilirken bezirgan başı keseyi elinin tersiyle itiyor. Hayır diyor, bu keseyi istemiyorum. Başka bir şey istiyorum diyor sizden. Beni de aranıza alın diyor. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı askeri yükselme devresi boyunca nerede bir sahipsiz yere girmişse neyi yerse yesin, neyi alırsa alsın bedelini mutlaka oraya bırakmıştır. Osmanlı Avrupa'da boşuna bir adalet timsali, boşuna hakkın mutlak sahibi olmadı. Erden paşasına kadar, askeri kumandana kadar herkes hakka %100 riayet ederdi. Çok büyük bir ayıp sayılırdı böyle bir gerçeği tahakkuk ettirememek. Söylediğimiz gibi hepsi ocaktandı. Ocaktan olmayan hiç kimse askere alınmazdı. Yani Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olmayan hiç kimse Osmanlı ordusuna giremezdi. İster kara ordusuna olsun, ister deniz ordusuna olsun. Tabii o zaman hava ordusu yoktu. Sevgili kardeşlerim, asker sınıfı böyle. Esnaf sınıfı böyle. Ve halkın da büyük kısmı tasavvuftandı. Geriye kalan ilmiye sınıfının, onların da büyük kısmı gene tasavvuftandı. Tasavvufu yaşayanlar, tasavvufta olanlar, Kur'an hükümlerini uygulayanlar toplumun çok büyük bir kısmını oluşturuyordu. Bu sebeple Osmanlı'nın yükselme devri sahabenin hayatına çok benzeyen parlak, şaşalı bir devreydi. Onlar gerçekten ufukların efendisiydi. Sevgili kardeşlerim, İnebahtı'da Osmanlı donanması düşman tarafından yakılıyor. O zamanki başvezir haber gönderiyor. İnebahtı'da diyor, bizim donanmamızı yakmakla bizim sakalımızı kestiniz. Kesilen sakalın yerine dağ gürü çıkar. Nitekim kısa bir süre sonra Osmanlı donanması eskisinden daha fazla gemiye sahip oluyor. Siz diyor bilmiyorsunuz diyor. Bu millet o gemilerin donanmanın yelkenlerini dilerse atlastan yapar, halatlarını da ibrişimden. Böyle bir milleti temsil ediyoruz diyor. Söylediğimiz gibi yükselme devresinde Osmanlı donanması
Avrupa'daki toplam kadırga sayısından daha fazla kadırgaya sahipti. Başka milletlerin içinden de donanmaya katılan çok insan vardı. Allah'a ulaşmayı diliyorlar, tabiyetlerini gerçekleştiriyorlar ve derhal ordunun içine kabul ediliyorlardı. Aynı disiplinle onlar da Osmanlı ruhuna sahip oluyorlardı. Böyle bir dizaynda Osmanlı'nın duraklama devrine girdiğimiz zaman Avrupa'daki sembol haline gelen Akıncıların bir devşirme paşa tarafından bire kadar yok edildiklerini görüyoruz İbrahim Paşa. Dedik ki Enderun saray okuluydu. Oraya bütün milletlerden insanlar gelirdi ve Osmanlı'nın emrine çocuklarını verip onların adam olmasını, Osmanlı olmasını isterlerdi. İşte bunların arasında ihanet edenler de olmuştur kendilerine yetki verildiği zaman. Ait oldukları eski ülkenin ağırlık kazandığı kararlarında onların lehine kararlar verildiği bir olgu. Ve Büyük Türkiye tarihinde Osmanlıların akıncılarının sonunu ifade eden Yılmaz Üstün'e bire kadar Osmanlı akıncılarını İbrahim Paşa'nın nasıl kırdırdığını anlatıyor. Bilerek, isteyerek, kasıtlı olarak. Sevgili kardeşlerim, ve duraklama devriyle her şey adım adım çürüyor. Evvela Yeniçeri Ocağı çürüyor. O evlenmeyen, hayatlarını kışlada geçiren Yeniçerilerin evlendiklerini, Yeniçerilerin dükkan açtıklarını, Yeniçerilerin ticaret yaptıklarını, Yeniçerilerin kazan kaldırdıklarını görüyoruz. Padişahlara isyanlar başlıyor. Karışıklıklar çıkıyor Osmanlı'da. Neden? Çünkü artık Yeniçeri Ocağı'na Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de, tabi olmayanlar da giriyor. Adım adım makamlar satılmaya başlıyor. Yeniçeri Ocağı giderek o kudretli Yeniçeri olmak vasfını kaybediyor. Gene aralarında büyük kısım belki öyle ama yavaş yavaş bu büyük kısım azınlık haline geliyor Yeniçeri Ocağı'nda. Ve nizami alem olan Osmanlı artık nizami alem olamıyor. Aleme nizam veren Osmanlı olamıyor ve bozulan, dejenere olan Yeniçeri sisteminin yerine Nizami Cedid askerleri geliyor. Artık okulda askeri ders alan ve Batı'yı taklit eden bir zihniyet duruma hakim olmuştur. Burada Osmanlı'da çürümeyi oluşturan temel faktöre baktığımız zaman bunun saray olduğunu görüyoruz. Balık baştan kokar sevgili kardeşlerim. Osmanlı sarayında yükselme devresi boyunca her padişahın lalası vardı. Lala onun mürşidiydi. İşte
Fatih Sultan Mehmet'in babası. Mürşidi olan Hacı Bayram Veli kendisini ziyarete geldiğinde diyor ki şu İstanbul'u fethetmek bize nasip ola mı ki? Lalam diyor. Hacı Bayram Veli'nin cevabı hayır padişahım diyor, size değil diyor. Fatih Sultan Mehmet 4 yaşında babasının tahtının etrafında oynuyor. O diyor, ona nasip olacak. Onun için diyor, Şemsettin'i getirdim yanımda diyor. Ak Şemsettin. Ve Ak Şemsettin o günden itibaren sarayda kalıyor. Hacı Bayram Veli dönüyor yerine Ankara'ya ama diğeri kalıyor orada Akşemseddin ve Fatih Sultan Mehmet'in lalası olarak. Bir süre sonra Fatih Sultan Mehmet'i görüyoruz, babasına gidiyor. Diyor ki sen Sultanı İklimi Rum değil mi sen? Babası diyor ki öyleyim diyor. Sultanı İklimi Rum'um. Peki diyor ben senin oğlun değil miyim? Sen de benim oğlumsun diyor. Öyleyse diyor bu beni niye dövüyor diyor. Akşemsettin'i gösteriyor. Babası diyor ki yavrum diyor benim mürşidim onun da mürşidiydi. O da beni döverdi diyor. Osmanlı saray adabını görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İrşat makamı onlar için en tesirli, en kıymetli makam. Padişahların hepsinin Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca mutlaka mürşitleri vardı. Erkekler Ahi Evran Teşkilatı'nı kurmuşlardı. Her irşat ocağı ayrı ayrı tarikatların dizaynı içerisinde irşat göreviyle görevliydiler. Bacıyan-ı Rum da hanımların kendi aralarındaki Allah'ın yolundaki bacıları düzenleyen bir kuruluştu. Bütün Avrupa'ya, bütün dünyaya onlar yayılmışlardı. Ve inançlarından da, yaşamalarından da ödün vermezlerdi. Allah'ın indinde hepsinin büyük değerleri var. İşte Osmanlı dediğiniz müessese kaç asırlık bir çınardır. Osmanlı'ya Osmanlı adını veren Sultan Osman'ın mürşidi aynı zamanda kayınpederiydi. Onun kızıyla evlenmiştir. Tabiyetinden sonra bir rüya görüyor. Rüyasını anlatıyor. Ben diyor uyurken başımın arkasında bir çınar oluştu diyor. Bu çınar diyor büyüdü, büyüdü, büyüdü. Bütün gökleri yerleri kapladı diyor. Mürşidi de diyor ki sen yeni bir cihan devletinin kurucusu olacaksın diyor. O çınar büyüyecek. Yüzlerce yıl bir dünya hakimiyetini geliştirecek. Ve Söğüt'te bir küçücük kasabada bir bey, Ertuğrul Bey ve onun oğlu Osman Bey. Osman Bey Selçukluların yanında bir küçük beyliği ifade ediyordu. Ama Selçuklu Devleti yıkılmak üzereydi.
ve İslam'ın yeni bir nizam altında şekillenmesi Osmanlı tarafından tahakkuk ettirilmiştir. İşte o rüyanın sahibi olan Osman Bey, beylik ona verildikten sonra fetihlere başlamıştır. Onun oğlu Orhan Bey devam ettirdi. Sonra 1. Murat, sonra sırayla diğer padişahlar. Ve bizim ciddimiz Evrenos Bey de o Osmanlı muhtevasına Balıkesir'den göç ederek katılmıştır. Ve birçok fetihte onun imzası söz konusudur. Birçok fetihi başarmıştır. Onunla ve asıl Osmanlı'yla iftihar ediyoruz sevgili kardeşlerim. Her açıdan meseleye baktığımız zaman bir güzellik görmemek mümkün değil. Osmanlı müstesna bir devlet hüviyeti taşımıştı. Asırlarca doğruyu, asırlarca adaleti temsil etti. Sonra evvela kendisi içinde çöktü. Sarayda mürşitlerin yerini cinci hocalar aldı. Şu astroloji denilen bir fal ilmi, yıldızlara bakarak bir şeyler söyleme ilmi var ya, ilmi nücum Arapçası, yıldızlar ilmi, işte o ilmin sahipleri adım adım bütün Osmanlı'da sarayı işgal ettiler. Ve İslam'dan Osmanlı'nın kopması söz konusu oldu. Ve ruhun ve Çin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim etmesini ifade eden sistem adım adım yok oldu. Kur'an'ın geri kalan hükümleri bugün olduğu gibi uygulanmaktaydı. Ama İslam'ı adım adım sadece çöküntüye götürdü bunlar. Öyle ki Batı çoktan İslam alemini ilim itibariyle aşmıştı. Böyle bir noktada artık öncelik onlardaydı. Onlar 400 yıl Osmanlı'yı taklit ederek güzelliği yaşadılar. Ondan sonra Osmanlı onları taklit etmeye başladı. Nizami Cedid ordusu Yeniçeri'nin arkasından nizamı alemi, aleme nizam veren Osmanlı'yı yeni nizama ulaştırdı. Artık Osmanlı aleme yön veren Osmanlı değildi. Hasta adamdı. Ve de Batı hayranı birkaç tane paşa Osmanlı'yı yıktılar. Ve bir Alman zırhlısına, sonradan Türkiye'ye verildi, adı Yavuz oldu o zırhlının, Türk bayrağı takarak birçok limanı topa tuttular. Ve Türkiye'yi hiç gereği olmayan Birinci Cihan Savaşı'nın içine soktu bu Enver Paşa ve etrafındaki paşalar. Bir teşkilat kurdular. Ve de Osmanlı'nın sonuna zemin hazırladılar. Yani Osmanlı'nın yıkılması dışarıdaki insanlardan çok bizim kendi içimizdeki düşmanların eseridir. Ülkeyi terk etmek mecburiyetinde kaldı Enver Paşa'da, Talat Paşa'da, diğer paşalarda. Bu
uçsuz bucaksız yerlerde gittiler, birer birer öldüler. Ama ülkeyi yıktılar. İşte sevgili kardeşlerim, Osmanlı Allah'ın bütün güzelliklerini bütün dünyaya yaşatan 4 asırlık bir cihan hakimiyetinin temsilcisiydi. Ve şimdi dünya üzerinde adı sanı duyulmayan bir millet olduk. Hiç kimsenin değer vermediği bir millet. Çünkü özümüzü kaybettik. Çünkü aslı kaybettik. Allah'ı kaybettik. Nesilden nesile Allah'tan devamlı kopan, İslam'ı yaşadığını zanneden ama asla yaşamayan bir toplum haline geldik. Onun için Osmanlı deyince orada durun. Biz Osmanlı'ya hayranız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı var. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişiden. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir. Ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır. O kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Neyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye alarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz.

Bismillahirrahmanirrahim. Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi? Musa aleyhisselam şöyle dedi: Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Benimle arkadaşlık etmemen için benim tarafımdan kabul edilebilir bir özüre ulaşmış oldun. Böylece ikisi yola çıktılar. Bir kasaba halkına geldikleri zaman onun şehrin halkından yemek istediler. Fakat onları, ikisini misafir etmekten şehirdekiler çekindiler. Orada yıkılmak üzere bir duvar buldular. Hızır aleyhisselam hemen onu düzeltti. Musa aleyhisselam dedi ki, ''Eğer sen dileseydin, elbette onun bu hizmetin için bir ücret alırdın.'' Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Bu benimle senin aranda ayrılıktır. Sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin tevilini, yorumunu sana haber vereceğim. Lakin gemi denizde çalışan fakirlerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Onların arkasında bütün gemileri gasp ederek zorla alan bir melik, kral vardı. Fakat çocuk meselesine gelince, onun anne ve babası müminlerdi. Onları azgınlık ve küfre, inkara sürüklemesinden korktuk. Böylece onların Rabbinin onu, öldürülen genci, ondan daha hayırlı, temiz ve merhamete daha yakın olanla değiştirmesini istedik. Ve duvar ise şehirde iki yetim erkek çocuğa aitti. Onun altında onlara ait bir define vardı. Ve onların babası salih bir kimseydi. Bu sebeple Rabbin o ikisinin gençlik çağına erişmesini ve Rabbinden bir rahmet olarak defineyi çıkarmalarını istedi. Ve ben onu kendi emrimle, kendi isteğimle yapmadım, Allah'ın emriyle yaptım. İşte bu sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin, olayların yorumudur. Ve sana Zülkarneyn'den sorarlar. De ki, ondan bahsederek size tilavet edeceğim, açıklayacağım. Muhakkak ki biz onu yeryüzünde kuvvetlendirdik, destekledik ve ona sebep olan her şeyden verdik. Böylece bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin grup ettiği yere ulaştığı zaman onu güneşi bulanık bir pınarda batarken buldu. Ve onun o pınarın yanında bir kavim, topluluk buldu. Ona şöyle dedik: Ya Zülkarneyn, dilersen onlara azap edersin, dilersen onlara karşı güzel davranış ittihaz edersin. Zülkarneyn, fakat kim zulmederse ona azap edeceğiz. Sonra kendi Rabbine reddedilir, geri gönderilir. Böylece ona dehşetli bir azapla azap edilir, dedi. Fakat kim amenu olursa, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, bundan sonra onun mükafatı güzeldir, cennettir ve dünya saadetidir. Ve ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz, uygulayacağız. Sonra bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin doğduğu yere ulaştığı zaman onu güneşi, ondan güneşten korunacak bir örtü yapmadığımız bir kavmin üzerine doğarken buldu. İşte böylece biz onun yanında oluşan şeyleri, olayları haberdar olarak ilmimizle ihata ettik. Sonra başka bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. İki set arasına ulaştığı zaman o ikisinden, o iki kavimden başka neredeyse hiç söz anlamayan bir kavim buldu. Ey Zülkarneyn! Muhakkak ki Yecüc ve Mecüc yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Bu sebeple onlarla bizim aramızda bir set yapman için sana harç verelim mi? Dediler. Zülkarneyn, bu konuda Rabbimin beni kuvvetlendirdiği, desteklediği şeyler daha hayırlıdır. Şimdi siz bana kuvvetle yardım edin. Onlarla sizin aranıza çok sağlam bir engel yapayım, dedi. Bana demir parçaları getirin.
İki dağın arası aynı seviye olunca üfleyin, körükleyin dedi. Onu ateş haline koyunca bana erimiş bakır getirin, onun üzerine dökeceğim dedi. Artık ona zahir olmaya, onu aşmaya güçleri yetmez ve onu delmeye muktedir olamazlar. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Ama Rabbimin vaadi geldiği zaman onu kırıp ufalar, yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır dedi. Ve izin günü onları birbirlerine karışmış halde bıraktık. Ve sura üfürüldü. O zaman onların hepsini topladık. Ve izin günü cehennemi kafirlere çok şiddetli bir arz edişle arz ettik, gösterdik. Onlar gözleri beni zikretmekten perdeli olanlardır. Ve onlar beni işitmeye muktedir olamadılar. Yoksa kafirler kullarımın benden başka dostlar edineceklerini mi zannettiler? Muhakkak ki biz cehennemi kafirlere bir ikram, kalacak yer olarak hazırladık. De ki, ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla olanlardır. Ve onlar güzel ameller işlediklerini zannediyorlar. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Artık onlar için kıyamet günü mizan tutmayız. Ayetlerimi örtmeleri, inkar etmeleri ve ayetlerimi ve resullerimi alay konusu edinmeleri sebebiyle onların cezası işte bu cehennemdir. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, onların ikramı Firdevs cennetleridir. Onlar orada ebediyen kalanlardır, kalacaklardır. Oradan ayrılmayı istemezler. De ki, denizler Rabbimin kelimeleri için, kelimelerini yazmak için mürekkep olsaydı ve onun bir mislini daha imdada yardıma getirmiş olsaydık bile, Rabbimin kelimeleri bitmeden denizler mutlaka tükenirdi. De ki, ben sizin gibi sadece bir beşerim. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. O takdirde kim Rabbine mülaki olmayı, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman salih amel, nefs tezkiyesi yapsın ve Rabbinin ibadetine başka birini, bir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 98 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu sure, senin Rabbinin kulu Zekeriya aleyhisselama rahmetinin zikridir, kıssasıdır. O, gizlice seslenerek Rabbine nida etmişti. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, gerçekten ben zayıfladım ve benim kemiklerim de zayıfladı ve başım, saçlarım ağardı. Ve Rabbim, ben sana dua ederek şaki olmadım dedi. Ve gerçekten ben, arkamdan, benden sonra vali olanlar, benim soyumdan gelenler benim gibi davranmazlar diye korktum. Ve benim kadınım artık akir oldu. Bu sebeple bana, senin katından bir veli, dost, yardımcı, evlat bağışla. Bana ve Yakup aleyhisselamın ailesine varis olsun. Ve Rabbim, onu senden razı olan kıl. Ey Zekeriya! Gerçekten biz seni, ismi Yahya olan bir oğlan çocukla müjdeliyoruz. Onunla, o isimle daha önce bir kimseyi isimlendirmedik. Zekeriya aleyhisselam şöyle dedi, Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir?
Ve benim kadınım artık akir, kısır oldu. Ben de yaşlanarak ihtiyarlığa ulaştım. Melek, işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana benim için kolaydır. Daha önce sen bir şey değilken seni ben yaratmıştım buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim bana bir delil kıl, işaret ver dedi. Allahü Teala şöyle dedi. Senin delilin, işaretin, insanlarla 3 gece normal, sağlıklı olduğun halde konuşamamandır. Bundan sonra mihraptan kavmine, kavminin karşısına çıktı. Böylece onlara Allah'ı sabah akşam tesbih etmelerini vahyetti. Konuşmadan iç sesiyle duyurdu. Ey Yahya! Kitabı kuvvetle, dikkatle al, kendine mal et. Ve biz ona sabi iken küçük yaşta hikmet verdik. Ve katımızdan ona sevgi ve zekat, nefs tezkiyesi verdik. Ve o takva sahibi oldu. Anne ve babasına karşı bir sahibiydi. Ve o asi, cabbar değildi. Ve doğduğu günde de ve öleceği günde de ve canlı olarak beyaz edileceği, yeniden diriltileceği günde de ona selam olsun. Kitapta Hazreti Meryem'i zikret. Ailesinden ayrılıp şark doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra da onlardan ayıran bir perde çekti. O zaman ona ruhumuzu Ruhul Kudüs gönderdik. Ona normal bir beşer suretinde, hüviyetinde temessül etti, göründü. Hazreti Meryem şöyle dedi. Muhakkak ki ben, eğer sen takva sahibi isen bana bir zararın dokunmaz. Senden Rahman'a sığınırım. Ben sadece sana zeki, temiz bir erkek çocuk bağışlamak için senin Rabbinin bir Resulüyüm dedi. Hazreti Meryem dedi ki, bana bir beşer dokunmamış olduğuna göre benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve ben azgın, iffetsiz olmadım. Ruhul Kudüs işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana kolaydır ve onu insanlara bir ayet, mucize ve bizden bir rahmet kılacağız buyurdu. Ve emir kaza edilmiştir, yerine getirilmiştir. Böylece ona hamile kaldı. Bundan sonra onunla uzak bir mekana, yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine sığınmaya mecbur etti. Keşke ben bundan önce ölseydim. Unutularak unutulmuşların arasına karışsaydım dedi. O zaman onun Hazreti Meryem'in alt yanından ona mahzun olma, üzülme diye bir nida geldi. Rabbin seni alt yanından bir su yolu kıldı, oluşturdu. Ve hurma ağacının gövdesini üzerine silkele. Taze hurmalar senin üzerine düşsün, orada toplansın. Artık ye ve iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen, o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim, adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi. Kavmindekiler dediler ki, ey Meryem, andolsun ki sen acayip kötü bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi ve senin annen de azgın, iffetsiz değildi. Bunun üzerine onu çocuğu işaret etti. Onlar dediler ki, beşikte olan bir sabi bebekle biz nasıl konuşuruz? Bebek şöyle dedi. Muhakkak ki ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi, peygamber kıldı. Ve beni nerede bulunursam bulunayım, bulunduğum her yerde mübarek kıldı. Ve hayatta kaldığım sürece namazı ve zekatı bana vasiyet etti, emretti. Ve anneme karşı bir sahibi olmayı emretti. Ve beni cebbar, zorba şaki kılmadı, yapmadı. Ve doğduğum gün ve öleceğim gün
ve canlı olarak beyaz edileceğim, diriltileceğim gün selam benim üzerimedir, banadır. İşte bu Meryem oğlu İsa, o Hakk'ın sözüdür ki onun hakkında şüphe ediyorlar. Allah'ın bir erkek çocuk edinmesi olamaz. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Bir işin olmasına karar verdiği zaman o takdirde sadece ona ol der ve o hemen olur. Ve muhakkak ki Allah benim Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Bundan sonra hizipler, gruplar kendi aralarında ihtilaf ettiler. Büyük gün müşahede edildiği, şahit olunduğu zaman vay o kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün onlara neler neler işittirilir ve neler neler gösterilir. Lakin zalimler bugün hala apaçık bir dalalet içindeler. Ve emrin yerine getirileceği hasret günüyle onları uyar. Ve onlar gaflet içindeler ve onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki biz yeryüzüne ve onun üzerinde olan kimselere biz varis olacağız. Ve onlar bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim aleyhisselamı zikret. Muhakkak ki o sadık, çok sadaka veren, sadakatli, her zaman doğruyu söyleyen bir nebi idi. İbrahim aleyhisselam babasına dedi ki, ''Ey babacığım, işitmeyen ve görmeyen ve sana hiçbir şekilde bir şeyle faydası olmayanlara niçin tapıyorsun?'' Ey babacığım, muhakkak ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol. Seni sırat-ı seviyeye, düzgün, seviyeli, Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim, ulaştırayım. Ey babacığım, şeytana kul olma. Muhakkak ki şeytan Rahman'a asi oldu. Ey babacığım, muhakkak ki ben sana Rahman'dan azap dokunmasından korkuyorum. O durumda şeytana veli dost olursun. İbrahim aleyhisselamın babası şöyle dedi. Ey İbrahim, sen benim ilahlarıma rağbet etmiyor musun? Kıymet vermiyor musun? Eğer sen bundan vazgeçmezsen, mutlaka seni taşlarım ve uzun müddet benden uzaklaş. Sana senin üzerine selam olsun dedi. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Ve ben sizden ve Allah'tan başka dua ettiğiniz şeylerden ayrılıyorum. Ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki inşallah bu dualarla ben Rabbime şaki olmam. Böylece onlardan ve onların Allah'tan başka kul olduğu şeylerden ayrıldığı zaman ona, İshak ve Yakub'u hibe ettik, o istemeden bahşettik ve hepsini nebi, peygamber kıldık. Ve onlara rahmetimizden bahşettik, karşılıksız verdik ve onları, Hazreti İbrahim ve oğullarını bütün dillerde, lisanlarda sadık ve âli, üstün, yüce kıldık. Kitapta Musa aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o muhlis ve nebi peygamber Resul idi. Ve Tur'un sağ tarafından ona seslendik. Ve onu söyleşmek, vahyetmek için yaklaştırdık. Ve ona rahmetimizden kardeşi Harun aleyhisselamı nebi, peygamber olarak bahşettik. Ve kitapta İsmail aleyhisselamı da zikret. Çünkü o vaadine sadıktı. Ve o Nebi Resul'dü. Ve o ehline, halkına ve ailesine namazı ve zekatı emrediyordu. Ve o Rabbinin katında razı olunmuşlardandı. Ve kitapta İdris aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o sadık bir nebi, peygamber idi. Ve onu yüce bir mekana, makama, cennete yükselttik. İşte onlar
Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Adem aleyhisselamın zürriyetinden, neslinden ve Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim aleyhisselam ve İsrail aleyhisselamın zürriyetinden ve bizim hidayete erdirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı. Bundan sonra onların arkasından gelen nesil namazı ihmal, zayi ettiler ve şehvetlere, nefsin arzularına tabi oldular. Artık yakında gay, cehennemde en alt bölümle karşılaşacaklar. Tövbe edenler, amenü olanlar ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir şeyle zulmedilmez. Adın cennetleri ki onları Rahman kullarına gıyaben vaat etti. Muhakkak ki o adın cennetleri onun Allah'ın vaadidir, yerine gelecektir. Orada boş söz işitilmez, sadece selam. Ve orada onların sabah ve akşam rızıkları vardır. Kullarımızdan takva sahibi olanları varis kıldığımız cennet işte budur. Ve biz Resul melekler, Rabbinin emri olmaksızın inmeyiz. Bizim önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olanlar O'nundur. Ve senin Rabbin seni unutmuş değildir. Semaların, yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Öyleyse O'na kul ol. O'nun kulluğunda sabırlı ol. O'nun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musun? Ve insan, ben öldükten sonra mı diri canlı olarak mutlaka çıkarılacağım der. Ve insan, daha önce o bir şey değilken, bizim onu nasıl yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun ki, sonra da onları ve şeytanları mutlaka haşredeceğiz, toplayacağız. Sonra onları mutlaka cehennemin etrafında dizüstü çökmüş olarak hazır kılacağız. Sonra bütün gruplardan onların hangisi Rahman'a karşı daha çok asi, azgın olduysa onları mutlaka ayıracağız. Sonra ona cehenneme maruz kalmayı en çok hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. Ve sizden biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz illa muhakkak ona cehenneme varacaksınız. Bu senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Ve ayetlerimiz onlara beyan edilerek okunduğu zaman kafirler ameni olanlara şöyle dediler. İki gruptan hangisi makam bakımından daha hayırlı ve meclis bakımından daha güzel? Ve onlardan önce mal ve görünüş bakımından daha güzel nice nesiller helak ettik. De ki, kim dalaletteyse o zaman onlar ya vaad olundukları azabı veya o saati kıyameti görene kadar Rahman ona zamanı uzatarak mühlet verir. Böylece kimin mekan bakımından daha şerli ve yardım bakımından daha zayıf olduğunu yakında bilecekler. Ve Allah, hidayette hidayete ermiş olanların hidayetini arttırır. Baki olan salih ameller, Rabbinin indinde sevap bakımından daha hayırlıdır. Ve dönüş, karşılığı olan mükafat bakımından da daha hayırlıdır. Öyleyse hala ayetlerimizi inkar ederek, bana mutlaka mal ve evlat verilecektir diyeni gördün mü? O, gayba muttali mi oldu? O, gaybı görüp bildi mi, vakıf mı oldu? Yoksa Rahman'ın indinde huzurunda bir ahd mı aldı? Hayır, öyle değil. Onun söylediklerini yazacağız ve ona azabı uzattıkça uzatacağız. Ve onun söylediği şeylere biz varis olacağız. Ve o bize fert olarak tek başına
mal ve evladı olmaksızın gelecek. Ve onlar putperestler, kendilerine izzet şeref olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, öyle değil. Putlar onların ibadetlerini inkar edecekler ve onlara hasım karşı olacaklar. Onları kışkırttıkça kışkırtan, tahrik eden şeytanları kafirlerin üzerine nasıl gönderdiğimizi görmüyor musun? Artık onlar için acele etme. Biz sadece onlara günlerini saydıkça sayıyoruz. O gün muttakileri, takva sahiplerini Rahman'ın huzurunda izzet ve ikramla haşredeceğiz, toplayacağız. Ve mücrimleri, suçluları susamış olarak cehenneme sevk edeceğiz. Rahman'ın indinde ahd ittihaz edenlerden, Allah'tan ahd alanlardan başkası şefaate malik olamaz. Rahman bir çocuk ittihaz etti, edindi dediler. Andolsun ki siz çok kötü bir şey yaptınız, söylediniz. Bundan neredeyse semalar, gökyüzü parçalanacak ve yeryüzü yarılacak ve dağlar çökerek yıkılacaktı. Rahman'a bir çocuk isnat etmeleri sebebiyle. Ve Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz, olamaz. Semalarda ve yeryüzünde olan kimselerin hepsi mutlaka Rahman'a kul olarak gelecek. Andolsun ki onları tek tek adetlendirerek tespit etti, saydı. Ve kıyamet günü onların hepsi ona ferdi olarak tek başına gelecek. Muhakkak ki ameni olanları ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları, Rahman, muhabbet duyulanlar, sevilenler kılacak. Böylece biz onu Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için. Ve onlardan önce nice nesiller helak ettik. Onlardan birini görüyor musun? Veya onların ufacık bir sesini duyuyor musun? Taha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 135 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Kur'an'ı sana meşakkat, güçlük olsun diye indirmedik. Huşu sahiplerine zikir, öğüt olsun diye. Arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir. Rahman arşın üzerine istiva etti. Semalarda ve arzda ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar O'nundur. Ve sen sözü açıklasan da açıklamasan da muhakkak ki O, gizliyi ve daha gizliyi ve en gizliyi bilir. Allah ki O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Sana Musa aleyhisselamın haberi geldi mi? Bir ateş gördüğü zaman ailesine şöyle demişti. Durup bekleyin. Muhakkak ki ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kor, nur getiririm veya ateşin üzerinde nurun yanında hidayeti bulurum. Böylece oraya ateşin nurun yanına geldiği zaman

O sağ elindeki nedir ey Musa? O benim asamdır. Ben ona dayanırım, yaslanırım ve onunla koyunlarımın üzerine yaprak silkelerim. Benim için onda daha başka menfaatler, faydalar da vardır dedi. Allahu Teala, ey Musa, onu at dedi. Böylece onu attı. O zaman o hızla hareket eden, koşan bir yılan olmuştu. Onu al ve korkma. Onu ilk suretine, durumuna döndüreceğiz dedi. Elini koynunun yan tarafına koy, sok. Başka bir ayet mucize olarak kusursuz, lekesiz ve beyaz nurlu olarak çıkar. Büyük ayetlerimizden, mucizelerimizden birini sana göstermemiz içindir. Firavun'a git, çünkü o azdı. Musa aleyhisselam, Rabbim benim göğsümü şerh et, yar, aç dedi. Ve bana işimi kolaylaştır. Ve dilimden düğümü, peltekliği çöz. Sözlerimi idrak etsinler. Ve ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun. Onunla gücümü artır, beni güçlendir. Ve onu işimde bana ortak kıl. Seni çok tesbih etmemiz için. Ve seni çok zikredelim. Muhakkak ki sen bizi görensin. Allahu Teala, ey Musa, sana istediğin verilmiştir dedi. Ve andolsun ki seni bir kere daha nimetlendirmiştik. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra onu denize, Nil nehrine bırakmasını vahyetmiştik. Böylece deniz onu sahile atsın. Benim ve onun düşmanı onu alsın. Ve gözümün önünde korumam altında yetiştirilmen için sana kendimden muhabbet, sevgi verdim. Kız kardeşin seni izleyerek yürüyordu. Seni saraya aldıkları zaman onlara şöyle diyordu. Size ona kefil olacak, emzirip bakacak birisine delil olayım mı? Bulmanızda yardım edeyim mi? Böylece seni annene döndürdük. Onun gözü aydın olsun ve mahzun olmasın diye. Ve birisini öldürmüştüm. O zaman da seni gamdan, üzüntüden kurtarmıştık. Ve seni sınavlarla imtihan ettik. Böylece Medyen halkı içinde senelerce kaldın. Sonra kaderin gereği takdir edilen zamanda buraya geldin ya Musa. Ve ben seni nebi olarak kendime seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin ayetlerimle, mucizelerimle gidin ve benim zikrimi, beni zikretmeyi ihmal etmeyin. Daimi zikirde olun. Firavun'a ikiniz gidin. Muhakkak ki o azdı. O zaman ona yumuşak söz söyleyin. Böylece o tezekkür eder, anlar veya huşu duyar. O ikisi, Rabbimiz gerçekten biz onun bize karşı ifrata, aşırı gitmesinden veya azgın davranmasından korkuyoruz dediler. Allahü Teala, ikiniz de korkmayın. Muhakkak ki ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm dedi. O halde ikiniz ona gidin ve ona şöyle söyleyin. Muhakkak ki biz senin Rabbinin iki Resulüyüz. İsrailoğullarını artık bizimle beraber gönder ve onlara azap etme. Sana Rabbinden ayet, mucize getirdik. Ve hidayete tabi olanlara selam olsun. Muhakkak ki yalanlayanların ve yüz çevirenlerin üzerine azap olduğu bize vahyolundu. Firavun şöyle dedi. Öyleyse ikinizin Rabbi kimdir ya Musa? Hazreti Musa, bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını lütfeden, ihsan eden, sonra da hidayete erdirendir, dedi. Firavun, öyleyse evvelki nesillerin durumu nedir, dedi. Onun ilmi, Rabbimin yanında bir kitap, Ümmül Kitap'tadır. Benim Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz, dedi. Yeryüzünü size döşek, beşik yapan, orada sizin için yollar açan ve semadan su indiren O'dur. Sonra da onunla farklı farklı bir

bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Muhakkak ki bunda akıl sahipleri için elbette ayetler, deliller vardır. Sizi ondan yarattık ve sizi oraya geri döndüreceğiz ve sizi oradan bir kere daha çıkaracağız. Ve andolsun ki ayetlerimizin, mucizelerimizin hepsini ona gösterdik. Buna rağmen yalanladı ve yalanında direndi. Sen bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmak için mi bize geldin ya Musa, dedi. Öyleyse biz de sana mutlaka onun gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi senin de bizim aramızda bir zaman buluşma zamanı ve bizim ve senin ihtilaf etmeyeceğimiz uygun bir yer tayin et, seç. Musa aleyhisselam, sizin bizimle buluşma zamanınız zinet, bayram günü ve insanların toplandığı duhan, kuşluk vakti olsun, dedi. Böylece Firavun döndü, gitti. Arkasından hilelerini topladıktan sonra geldi. Musa aleyhisselam onlara şöyle dedi. Size yazıklar olsun. Allah'a yalanla iftira etmeyin. Yoksa sizi azapla yok eder ve ona iftira edenler heba olmuştur. Böylece işlerini, hilelerini kendi aralarında görüştüler, tartıştılar ve gizlice konuştular. Bu ikisi gerçekten iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve üstün olan tarikatınızı, yolunuzu, dininizi yok etmek istiyorlar, dediler. Firavun şöyle dedi. Artık hilelerinizi, sihirlerinizi toplayın. Sonra saf saf sırayla gelin. Ve o gün üstün gelen felaha, kurtuluşa, zafere ulaşmış olur. Ya Musa, asanı sen mi atarsın, yoksa önce atan biz mi olalım, dediler. Musa aleyhisselam, hayır, siz atın, dedi. Böylece onları attıkları zaman onların ipleri ve asaları kendisine onların sihirlerinden dolayı hızla hareket ediyor gibi göründü. Bu sebeple Musa aleyhisselam kendinde bir korku hissetti. Korkma, muhakkak ki sen üstünsün, dedik. Ve sağ elindekini asanı at. Onların yaptığı şeyleri yutacak. Onların yaptıkları sadece sihirbaz ilesidir ve sihirbazlar nereden gelirse gelsinler, felaha, kurtuluşa eremezler. Bunun üzerine sihirbazlar secde ederek yere kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik, dediler. Firavun, size izin vermemden önce ona iman mı ettiniz? Muhakkak ki o, gerçekten size sihir öğreten sizin büyüğünüzdür, ustanızdır. Bu durumda mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi mutlaka hurma ağacına asacağım ve böylece hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcı imiş gerçekten bileceksiniz, dedi. Bize gelen mucizeler karşısında asla seni tercih etmeyiz, üstün tutmayız. Çünkü bizi o yarattı. Bu durumda sen yapacağını yap. Fakat sen ancak bu dünya hayatında yaparsın, dediler. Muhakkak ki biz hatalarımızı ve ona karşı sihirden bize zorla istemeyerek yaptırdığın şeylerden dolayı bizi mağfiret etsin, affetsin ve günahlarımızı sevaba çevirsin diye Rabbimize iman ettik. Ve Allah daha hayırlıdır ve daha bakidir, kalıcıdır. Muhakkak ki kim Rabbine suçlu olarak gelirse, o takdirde mutlaka cehennem onun içindir. Orada ne ölür ne yaşar. Ve kim salih ameller nefs tezkiyesi yapmışsa ve ona Allah'a mümin olarak gelirse, o zaman işte onlar için yüksek dereceler vardır. İçinde ebedi kalacakları, altından nehirler akan Adn cennetleri vardır. Ve işte bu tezkiye olanların, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların mükafatıdır. Ve andolsun ki biz
Musa aleyhisselama vahyettik ki, kullarımla gece yola çıkıp yürü. Sonra da asanla vurarak onlar için denizde kuru bir yol aç. Firavun'un size yetişmesinden korkma ve suda boğulmaktan da endişe etme. Böylece Firavun ordusuyla onları takip etti. Bunun üzerine deniz onların üzerine öyle bir kapanışla kapandı ki onları tamamen örterek kapladı, onları suda boğdu. Ve Firavun kavmini dalalette bıraktı ve kavmini hidayetten men etti. Ey Beni İsrail! Sizi düşmanınızdan kurtarmıştık ve Tur'un sağ tarafında sizinle buluşmak üzere vaatleştik ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin ve onda yediğiniz şeylerde azgınlık, nankörlük etmeyin. Aksi halde size gazabım iner. Ve kimin üzerine gazabım inerse artık o heva olmuştur, nefsinin hevasına tabi olup dalalete düşmüştür. Ve muhakkak ki ben mürşidin önünde 12 ihsanla tövbe edenler ve ikinci defa amenu, kalbine iman yazıldığı için imanı artan mümin olanlar ve salih amel zikir yapanlar, nefsi ıslah edici amel işleyenler için mutlaka gaffarım, onların günahlarını sevaba çevirenim. Sonra onlar benim tarafımdan hidayete erdirilir, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştırılır. Ey Musa! Seni kavminden ayırıp sana acele ettiren nedir? Musa aleyhisselam, onlar benim izim üzerindeler. Benim arkamdan geliyorlar. Ve Rabbim ben senin rızan için sana gelmekte acele ettim dedi. Allahü Teala, muhakkak ki biz böylece senin kavmini senden sonra imtihan etmiştik. Ve Samir'i onları delalete düşürdü dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam esefle üzülerek, gadapla öfkeyle kavmine döndü. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatle vaat etmedi mi? Buna rağmen ahd süresi size uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizin gazabının üzerinize inmesini mi istediniz? Bu sebeple mi vaadimi sizden aldığım vaadi yerine getirmediniz dedi. Sana vaat ettiğimizden kendi isteğimizle dönmedik. Ve lakin bize o kavmin zinetleri altın süs eşyaları yüklenmişti. Bu yüzden onları eritmek üzere ateşe attık. Sonra Samir'i de attı dediler. Böylece onlar için ortaya böğüren bir buzağı heykeli çıkardı. Ve onlara Samir'i ve taraftarları, bu sizin ilahınız ve Musa'nın da ilahı. Fakat o unuttu dediler. Onlara sözle cevap vermediğini ve onlara zarar veya fayda vermeye malik olmadığını görmüyorlar mı? Ve andolsun ki Harun aleyhisselam daha önce onlara şöyle dedi. Ey kavmim, siz onunla sadece imtihan edildiniz. Ve muhakkak ki Rahman sizin Rabbinizdir. Artık bana tabi olun ve emrime itaat edin. Musa bize dönünceye kadar ona kendimizi vakfetmekten, ibadet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz dediler. Musa aleyhisselam, ey Harun! Onların dalalete düştüğünü gördüğün zaman onları uyarmaktan seni ne men etti dedi. Niçin bana tabi olmadın? Yoksa emrime isyan mı ettin? Harun aleyhisselam, ey annemin oğlu! Sakalımı ve başımı, saçımı tutma, çekme. Gerçekten ben senin, İsrailoğulları arasında fırkalar oluşturdun, ikilik, düşmanlık çıkardın ve sözümü tutmadın, emrimi yerine getirmedin demenden korktum, dedi. Öyleyse ey Samiri, senin onlara hitabın neydi? Onlara ne söyledin, dedi. Samiri, ben onların görmediği şeyi gördüm. Resulün Cebrail aleyhisselamın izinden ayağının bastığı yerdeki topraktan bir avuç aldım. Sonra da onu erimiş madenin içine attım. Ve böylece bu nefsime bana güzel göründü dedi.
Musa aleyhisselam, artık git, senin için söz konusu olan bütün hayatın boyunca bana dokunmayın demendir. Muhakkak ki senin için asla vazgeçilmeyecek bir vaat, ceza vardır. Ve ona ısrarla kendini vakfettiğin, taptığın ilahına bak. Onu mutlaka yakacağız. Sonra da elbette onu toz haline getirerek küllerini savurup denize atacağız dedi. Sizin ilahınız sadece Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. İlim, ilmiyle her şeyi kaplamıştır, kuşatmıştır. İşte böylece geçmiş olan haberleri sana anlatıyoruz. Ve sana katımızdan zikri, Kur'an'ı verdik. Kim ondan yüz çevirirse, o zaman muhakkak ki o, kıyamet günü ağır bir yük, kaybettiği dereceleri yüklenir. Onlar, onda o yükün getireceği azabın içinde ebedi kalacak olanlardır. Ve kıyamet günü yüklendikleri, onlar için ne kötü yüktür. O gün ki sura üfürülür ve mücrimleri o izin günü morarmış olarak haşredeceğiz, toplayacağız. Onlar aralarında dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizlice konuşacaklar. Onların söyledikleri şeyleri biz daha iyi biliriz. Yol bakımından onlara emsal olan sadece bir gün kaldınız diyecek. Ve sana dağlardan soruyorlar. O zaman onlara de ki, Rabbim onları savurup atacak. Böylece onu dağların yerini boş bir düzlük olarak bırakacaktır. Orada dağların yerinde bir eğrilik ya da bir engebe, alçaklık, yükseklik görmezsin. İzin günü kendisinde eğrilik olmayan davetçiye tabi olurlar. Rahman'a karşı sesler kısılır. O zaman hemsten, hafif fısıltıdan başka bir şey, ses işitmezsin. İzin günü, Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden razı olduğu, tasarruf rızasının sahibi kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Allah, onların önündekileri ve arkasındakileri, onların geçmişini ve geleceğini bilir ve onu ilim ile ihata edemezler, bilemezler. Hay ve kayyum olan Allah'a veçler herkes boyun eğdi. Ve zulüm yüklenenler heba cehennemlik oldular. Ve mümin kalbine iman yazılmış olarak salih, nefsi ıslah edici amel işleyen kimseler artık zulümden kendilerine haksızlık yapılmasından ve kazandıkları derecelerin azaltılmasından korkmasınlar. Ve böylece Kur'an'ı Arapça olarak indirdik. Ve onda vaat edilenleri açıkladık. Böylece takva sahibi olurlar veya onlar için bir zikir, ibret olur. İşte hak ve melik olan Allah yücedir. Ve Kur'an'ın tamamlanması hususunda onun vahyi, sana kada edilmeden, tamamlanmadan önce acele etme. Ve Rabbim, benim ilmimi artır de. Ve andolsun ki Adem aleyhisselama daha önce ahd verdik fakat o unuttu ve onu azimli bulmadık. Ve meleklere Adem aleyhisselama secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O iblis direndi, secde etmedi. Bunun üzerine Adem aleyhisselama şöyle dedik. Ey Adem! Muhakkak ki bu şeytan senin için ve zevcen eşin için düşmandır. Sonra sakının dikkat edin ki sizin ikinizi de cennetten çıkarmasın. O zaman şaki olursunuz. Muhakkak ki senin için orada cennette acıkmak ve çıplak kalmak yoktur. Ve muhakkak ki sen orada susamazsın ve sıcaktan yanmazsın. Böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sona ermeyecek bir saltanata delalet edeyim mi? Ulaşmanı sağlayayım mı? Bunun üzerine ikisi de ondan, o ağaçtan yediler. O zaman ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Ve Adem
Rabbine asi oldu, böylece azdı. Sonra Rabbi onu seçti. Böylece onun tövbesini kabul etti ve onu hidayete erdirdi. Allahu Teala şöyle dedi: İkiniz oradan aşağı inin. Hepiniz şeytan ve siz birbirinize düşman olarak. Bundan sonra benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa artık o dalalette kalmaz ve şaki olmaz. Ve kim benim zikrimden yüz çevirirse o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim, hayat vardır. Ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz. Kıyamet günü şöyle dedi: Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben daha önce görüyordum. Allahü Teala, işte böyle ayetlerimiz sana geldi fakat sen onları unuttun. Ve aynı şekilde senin yaptığın gibi o günde sen unutulursun dedi. İsraf edenleri, haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Ve ahiret azabı daha şiddetli ve bakidir, devamlıdır. Onlar hala hidayete ermediler mi? Onlardan önce nice nesilleri helak etmemize rağmen ki şimdi onlar, onların meskenlerinde dolaşıyorlar. İşte bunda nehy sahipleri, Allah'ın yasaklarına riayet edenler için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Ve eğer Rabbinden daha önce söylenmiş bir kelime, söz ve belirlenmiş bir müddet olmasaydı, onlara mutlaka bir ceza lazım gelirdi. O halde söylenen şeylere sabret ve Rabbini güneşin tuluğundan doğuşundan önce, güneşin grubundan batışından önce ve gecenin bir kısmında hamd ile tesbih et ve gündüz boyunca da tesbih et. Umulur ki böylece rızaya ulaşırsın. Ve onlardan bazılarına onları imtihan etmemiz için onlarla metalandırdığımız, faydalandırdığımız dünya hayatının ziynetlerine gözlerini dikme, imrenme. Ve Rabbinin rızkı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Ve ehline, ailene ve etrafındakilere namazı emret ve onun üzerinde namazda sabırlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Akıbet, en güzel sonuç takva sahiplerinindir. Bize Rabbinden bir ayet getirse olmaz mı? Dediler. Evvelki sahifelerde beyineler, ispat vasıtaları, deliller onlara gelmedi mi? Ondan önce gerçekten biz onları azapla helak etmiş olsaydık, muhakkak şöyle derlerdi: Rabbimiz, bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil, rezil ve rüsva olmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık. De ki, herkes beklemekte, öyleyse siz de bekleyin. Artık kim sırat-ı seviye, sırat-ı mustakim ehlidir üzerindedir ve kim hidayete ermiştir, yakında bileceksiniz.''

0: Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'ın için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz.
1: İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
0: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah Teala hamdolsun ki biziz.
2: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız.
0: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü kat cennetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
2: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
0: Sizler Mihir Vakfı'nın mensupları, bu dünya için bir ışıksınız, nursunuz, nursunuz, nursunuz.
2: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
0: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
2: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
2: Öyleyse sizler, ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
0: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah-u Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah-u Teala'dan.
3: Ya Allah.

0: Ciao a tutti.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde inşallah bir aradayız. Kod numaramız 3.2.12.23. 23 numaralı sure Müminin Suresi ayet 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma yestehirun. Ma tesbiku öne geçmez, erkene alamaz. Min ümmetin ümmetlerden bir ümmet. Eceleha onun eceli, onun süresi. Ve ma yestehirun ertelemez, erteleyemez, tehir edemez. Hiçbir ümmet ecelini, süresini erkene alamaz ve tehir edemez. Her ümmetin Allah'ın katında tayin edilmiş bir süresi var. Bu süre tamamlandığı zaman o ümmetin vadesi dolmuştur. O son evvele alınamaz, sonraya da alınamaz. Ecel denilen, vade denilen bir müessese Allah'ın elindedir. Nasıl insanların ömrü varsa, öleceğimiz gün Allah-u Teala tarafından evvelden biliniyorsa, ne bir dakika evvele ne bir dakika sonraya alınması mümkün değilse, ölüm zaman ve mekan koordinatları belli bir olaysa, o noktada, o dakikada ölmek söz konusuysa, kavimlerin de, ümmetlerin de ecelleri var. Belli bir süre yaşarlar, o süre bitince yok olurlar. Süre Allah-u Teala tarafından tespit edilmiştir. Evvele de alınamaz, sonraya da bırakılamaz. Kimse buna muktedir olamaz. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Müminin Suresi 44. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme erselna rasulena tetra. Kullama ca'e ümmeten resuluha kezze buhu fe etba'na ba'dahum ba'dan ve cealnahum ehadiz fe bu'den li kavmin la yu'minun. Sümme sonra erselna biz gönderdik. Rusulina, Rusulena, Resullerimiz. Tetra birbirinin arkasından ardından ard arda. Kullama her defasında ca'e geldi. Ummeten, ümmet. Resulüha onun. Kendi Resulü. Kezzebuhu onu yalanladılar. Fe artık böylece bundan sonra etbana biz tabi kıldık, takip ettirdik. Ba'dahum ba'den onların bir kısmını bir kısmına birbirine ve cealnahum ve onları kıldık ehadise, efsane nakledilen olaylar. Fe artık böylece bu den uzak olsun. Li kavmin kavim için kavim la yuminun. Mümin olmayanlar. Allah Teala buyuruyor. Sonra biz resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onların onları onları bir bir arkasından helak ettik. Ve onları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim uzak olsun. Nereden? Allah'ın rahmetinden uzak olsun.

Görülüyor ki Allah'ın Resulleri ard arda her ümmete, her kavme mutlak olarak gönderiliyor. Her kavimde kendi dilleriyle konuşan Resuller şu anda da hayatta. Ve Allah-u Teala Resullerini ardı arkası kesilmeksizin ard arda gönderdiğini söylüyor. Arkası kesilmeksizin. Bir ülkede, bir kavimde, bir ümmette o ümmete ait olan, o ümmette vazifeli olan Resul öldüğü zaman, emri hak vuku bulduğu zaman Allah-u Teala derhal onun yerine başka bir Resulü tayin ediyor, vazifeli kılıyor ve derhal çalışma başlıyor. Yeni Resul görevine geliyor. Diğeri rahmetli olmuştur. Ama hiçbir kavim, hiçbir ümmet, hiçbir devrede Resulsüz kalmamıştır. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde hiçbir kavim yoktur ki diyor Allah-u Teala, biz onlara onların dilleriyle hitap etmesi için kendi aralarından bir Resul göndermiş olmayalım. Yani her devrede her kavme kendi dilleriyle açıklama yapacak olan bir Resul mutlaka vazifeli kılınmıştır. O kavimlerde mutlaka Resul her devrede mevcuttur. Külli kavmin min Resul buyuruyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde Resul daima vardır. Bütün kavimlerde Resuller vardır. Bütün kavimlerde Resuller vardır. Öyleyse Allah-u Teala buyuruyor ki cehenneme gelenlere, cehennem bekçileri derler ki size Resul gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama dalalet bizim üzerimize hak oldu. Öyleyse cehennem bekçileri kimlere söylüyor? Cehenneme gelen herkese söylüyor. Kapıyı açtıkları zaman ki mutlaka cehenneme girip cehennemde kalacaklara kapının kaldırılması lazım. Burunları sürtülerek gireceklerdir cehenneme. O cehenneme girişten evvel onları mutlaka size Allah'ın Resulleri gelip de söylemediler mi buraya cehenneme gireceğinizi? Genellikle değil, her zaman suali bu. Onların da cevabı hep öyle. Bütün Resuller aynı zamanda nezirdir. Ve Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerinde cehenneme onlar diyor Allah-u Teala grup grup sürülürler. Her bir grup cehennemin kapısına geldiğinde cehennem bekçileri onlara derler ki size nezir gelip söylemedi mi buraya cehenneme geleceğinizi? Bugünü, kıyamet günü buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Yani siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Dilemediğinize göre gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Derler ki diyor Allah-u Teala dediler. Ama biz onlara inanmadık.
Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Üstelik de biz sizi dalalette görüyoruz dedik. Ama eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık, idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Yani kulaklarımızdaki vakra alınmış olsaydı, kalbimizin mührü açılmış olsaydı, küfür kelimesi alınmış olsaydı, bekinnet alınmış olsaydı ve yerine ihbat konulmuş olsaydı, idrak edebilmiş olsaydık, akledebilmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Görüyor ki her kavimde, her zaman mutlaka Allah'ın Resulleri var. Bu Resuller aynı zamanda nezirdir. Bütün Resuller nezirdir. Bütün nezirler de Resuldür. Allah tarafından tayin edilirler. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi Kur'an'ın en önemli ayetlerinden biridir. Risalet müessesesinin geçici bir müessese olmadığını, kalıcı bir müessese olduğunu, insanlık tarihi boyunca Risaletin kesintisiz olarak bütün ümmetlerde, bütün kavimlerde, bütün milletlerde devam ettiğini söylüyor Allah Teala. Hangi devir olursa olsun, o devirde bir Resul mutlaka var. Allah Teala diyor ki biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz diyor. Kimseye azap etmeyiz diyor. Öyleyse Allah Teala'nın koyduğu, ortaya koyduğu müessese açık ve kesin. Mutlaka Resul var. Cehenneme insanların çok büyük bir kısmı gidecek. Onların, cehenneme bütün gidenlerin içinde mutlaka bir Resul mevcut. Hangi kavimden olurlarsa olsunlar, hangi milletten olurlarsa olsunlar, hangi ümmetten olurlarsa olsunlar, mutlaka aralarında bir Resul mevcut. Zamanın bütün parçalarında. Allah razı olsun. Ve 45. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Sümme erselna Musa ve ehahu Harune bi ayatina ve sultanin mubin. Sümme sonra erselna biz gönderdik Musa, Hazreti Musa ve ehahu ve onun kardeşi Harun, Hazreti Harun. Bi ayatina ayetlerimizi ve sultanin ve delil mübinin apaçık. Sonra Hazreti Musa'yı ve kardeşi Hazreti Harun'u ayetlerimizle ve apaçık sultanla yani Tevrat'la gönderdik diyor Allah Teala. Burada Allah Teala'nın dizaynı Musa'yı ve Harun'u gönderdik diyor. Kime? Firavun'a gönderdik. Biliyorsunuz Hazreti Harun ve Nebi olan Hazreti Musa. Birisi, ikisi de Resul ama Hazreti Musa Nebi. Hazreti Musa rahmetli olunca Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçebilen sadece Hazreti Harun. Hazreti Harun o zaman Nebi hüviyetine giriyor. Hazreti Musa'yı ve kardeşi Hazreti Harun'u
ayetlerimizle apaçık bir sultanla, Tevrat'la gönderdik diyor. Ve ayet 46. Bismillahirrahmanirrahim. İla Firavne ve meleihi festekberu ve kânu kavmen alîn. İla Firavne, Firavuna ve meleihi ve ileri gelenler, halk.

ve meleğihi ve onun ileri gelenleri, halkı. Festekberu, fe istekberu böylece. Fakat büyüklendiler. Ve kânû ve oldular kavmen bir kavim. Âlîn. Âlîn olanlar, üstün gelmeye çalışanlar. Mağrur, zorba olanlar. Hazreti Musa'yı ve Hazreti Harun'u Firavun ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler, büyüklendiler ve âlîn, mağrur, zorba bir kavim oldular.

her zaman kuvvetin sahipleri kendilerini hakkında sahibi kabul ederler. Kendi koydukları nizam içerisinde kendilerine göre bir hak oluştururlar. Bu Allah'ın hakkaniyet kaydılarıyla genellikle bağdaşmaz. Kuvvetin sahibi olan zorba, hak sahibi olmadığı şeyleri de kendi hakkı olarak her zaman görmüştür insanlık tarihi boyunca ve bunun adı zulümdür. Öyleyse Firavun ve ailesinin de oluşturduğu o eski Mısırlılar zorba bir kavimdiler. Allah razı olsun. Ve 47. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fekalu e nu'minu li beşereyni mislina ve kavmuhuma lena abidun. Ve artık böylece sonra kalu dediler. Enu'minu, inanalım mı? Li beşereyni, iki beşere, mislina bizim gibi. Ve kavmuhuma, ikisinin kavmi, lena bize, abidun, kul olanlar. Sonra dediler ki, bizim gibi iki beşere, Hazreti Musa ve Hazreti Uğruna, Hazreti Harun'a iman mı edelim? Yani onlar da bizim gibi insan. Ve onların ikisinin, Musa ve Harun Aleyhisselam'ın kavmi bize köle olduğu halde,

Bize şöyle kul olmasına rağmen hep insanlık tarihi boyunca aynı şey söylenmiş. İnsanlara hep Allah-u Teala'dan kendilerine din öğretecek olan melekler beklemişler. İnsanlardan başka mahluklar beklemişler. İnsanlar kendileri gibi olduğu cihetle onları Resul olarak kabul etmemişler. Bütün devirlerde aynen böyle olmuş her şey. Hala da böyle olmakta devam ediyor. Kıyamete kadar bütün kavimlere Resuller gelecektir. Ve insanlar da bütün Resulleri mutlaka reddedeceklerdir, inkar edeceklerdir. Şu anda da bütün kavimlerde Resuller yaşamaktadırlar. Hepsi de inkar edilmiş haldedirler. Ayet 48, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezze buhuma fe kânu minel muhlekîn. Ve artık böylece kezze buhuma ikisini yalanladılar. Ve artık böylece kânu oldular minel muhlekîn, helak edilenlerden. Böylece ikisini de yalanladılar. Ve helak edilenlerden oldular. Allah Firavun kavmini helak etti. Biliyorsunuz Hazreti Musa ve kavmini arkalarından takip ederek öldürmeye geliyor Firavun ve onun askerleri. Allah Teala Hazreti Musa'ya ve kavmine diyor ki: Kızıldeniz'e girin, karşı sahile kadar yürüyün. Kızıldeniz'i iki tarafa açıyor Allah Teala ve denizin kumları üzerinden karşıya ulaşıyor Hazreti Musa ve arkadaşları Yahut kavmi ve onları yakın mesafeden takip eden, onları yakalamak üzere olan Firavun ve askerlerin üzerine Allah Teala denizi birleştiriyor ve onların hepsi denizde boğuluyorlar. Helak edilenler oluyorlar. Ayet 49, Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ateyna Musa'l kitabe leallehum yehtedûn. Ve and olsun, ateyna biz verdik Musa, Hazreti Musa, el kitabe kitap. Leallehum, umulur ki böylece onlar yehtedûn, hidayete ererler. Ve and olsun ki Hazreti Musa'ya ve and olsun Hazreti Musa'ya kitap verdik ki böylece onlar hidayete ersinler.

Andolsun Hazreti Musa'ya kitap verdik ki böylece onlar hidayete ersinler. Allah-u Teala'nın gönderdiği delil, ayetleri muhtevasını alan kitap ve Firavun kavmine de Hazreti Musa kitapla gidiyor Hazreti Harun. Ama onlar kitaba lazım gelen saygıyı göstermiyorlar ve tabi olmuyorlar. Her devirdeki bütün peygamberlere bu mutlak olarak yapılmıştır. O kavimde bulunan insanların büyük kısmı o peygambere veya peygamber olmayan Resul'e, Veli Resul'e ya Nebi Resul'dür ya Veli Resul'dür.

kıldık. Meryem'e, Hazreti Meryem ve Ümmehu. Ve onun annesini ayeten ayet. Ve aveynâhuma ve ikisini barındırdık, yerleştirdik. İlâ Rabbetin yüksek bir tepeye zati sahip, kararın karargah yerleşme mekanı ve mainin ve akan su. Ve mainin. Diyor ki Allah-u Teala ve Hazreti Meryem oğlu Hazreti İsa'yı ve

Hazreti Meryem oğlu İsa'yı ve onun annesini ayet, mucize kıldık. Ve akan suyu olan ve barınmaya müsait yüksek bir tepeye ikisini yerleştirdik.

Ve Hazreti Meryem oğlunu ve onun annesini ayet, mucize kıldık. Hazreti Meryem de bir mucizedir. Hazreti İsa da. Hazreti Meryem neden mucizedir? Hiçbir erkekle bir teması olmadığı halde Allah-u Teala tarafından ona bir erkek çocuk ilka edilmiştir. Ve Hazreti Meryem Hazreti İsa'ya hamile olmuştur. Bunu bildirmek üzere gelen Cebrail Aleyhisselam'a Hazreti Meryem diyor ki, benim hiçbir erkekle hiçbir temasım olmadığı halde ben nasıl bir çocuk sahibi olabilirim? Cebrail Aleyhisselam diyor ki, evet herkes için durum gerçekten söylediğin gibidir. Ama diyor bu konu oldu bile. Sen hiç kimseyle temas etmedin ama bu konuda gerçekleşti. Allah-u Teala şu anda bunu gerçekleştirmiş durumda. Ve Hazreti Meryem bu mucizenin vücudunda oluştuğu kişi ve Allah'ın kelimesi Hazreti İsa da onun dünyaya getirdiği bir Allah'ın peygamberi, nebisi doğar doğmaz konuşmaya başlıyor. Hazreti Meryem'le oğlu İsa'nın Efes'teki o tepede akarsuyu olan, barınmaya müsait olan o tepede yerleştikleri biliniyor. İzmir, Efes'teki o tepe. Ayet 51. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyüher rusulü kulu minet tayyibati ve

Toi, Melo, Saliha, inni bima ta'melune alim. Ya eyyuha er resulü, ya eyyuha resulü. Ey, ya eyyuha resulü, ey resuller. Kulu yiyiniz minet taibatı, taip olanlardan, temiz helal nimetlerden. Va'melu ve amelu ve amel yapınız. Salihan, salih amel, nefsi teskiye edici amel. İnni muhakkak ki ben bima şeyleri ta'melune yapıyorsunuz. Alimun çok iyi, en iyi bilen. Ya eyyüher Resulü'den başlayan bir muhteva Allah Teala şöyle söylemiş oluyor. Ey Resuller, tayyip yani temiz ve helal nimetlerden yiyiniz ve salih yani nefsi tezkiye edici amel yapınız. Muhakkak ki ben yaptığınız şeyleri en iyi bilenim.

Allah Teala Resullerine sesleniyor. Ey Resuller diyor. Tayyip, temiz, helal nimetlerden yiyiniz ve salih, nefsi tezkiye edici amel yapın. Muhakkak ki ben yaptığınız şeyleri en iyi bilenim. Ve Müminin Suresi 52. ayet-i kerime.

Bu 51. ayet-i kerimede Allah-u Teala bütün Resullerine temiz, güzel şeylerden yemelerini ve nefslerini tezkiye edici amel yapmalarını emrediyor. Bütün Resuller kısa zamanda daimi zikrin sahibi kılınırlar ve vehbi olarak Allah Teala onları daimi zikrin sahibi kılar. Onlar muhtesef hak olarak bunu almamışlardır. Yani kendi gayretlerine vabeste olarak daimi zikrin sahibi olmamışlardır. Allah onlara yardım etmiştir. Allah'ın yardımıyla daimi zikrin sahibi olmuşlardır. Daimi zikirden sonra zikri külliğinin sahibi olmuşlardır. Sonra da iradelerinin tesliminden sonra tesbihin sahibi olmuşlardır. Allah razı olsun. Müminin suresi 52. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inne hazihi ummetukum ummeten vahideten ve ene rabbikum fettekum. Ve inne ve muhakkak ki hazihi bu ummetukum sizin ümmetiniz. Ummeten bir ümmet, vahideten tek, bir tek. Ve ene ve ben Rabbukum, sizin Rabbiniz. Fettekuni. Artık bana karşı takva sahibi olunuz. Allah Teala buyuruyor ki ve muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ve ben sizin Rabbinizim. Artık bana karşı takva sahibi olun. Artık değil de öyleyse. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Yani bana ulaşmayı dileyin.

Allah Teala buyuruyor ki sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Takva sahibi olmanın, takva sahibi olmak açık bir şekilde emrediliyor. Bu henüz takva sahibi olmayanların takva sahibi olmasıdır. İlk takva Allah'a yönelmekle, yani Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi münibine ileyhi ve yettekun şeklinde. Ona yönelin. Ona, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve takva sahibi olun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a kul olur. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُ الْتَعْمُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا لَيْنَابِ اِلَى اللّٰهِ لَهِمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِ Allah Teala buyuruyor. Onlar tağuttan, işte insan ve cin şeytanlardan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a münib oldular, Allah'a yöneldiler. Kullarımı onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı dilerse, yani münib olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse. Onların hepsi hem cennet saadetini hem dünya saadetini elde eder. Çünkü müjde değil, müjdeler diyor Allah-u Teala. Ve o kişi Allah'a kul olur. Kim Allah'a kul olmuşsa ilk kulluk Allah'a ulaşmayı dilediği andaki kulluktur. Birinci kat cennetin sahibi kılar kişiyi, dünya saadetinin de yarısını eğer o kişi sağ kalırsa Allah-u Teala ona verecektir. Evliyası yapacaktır kulunu. Ayrıca o kişi 5-6 aylık bir ömrü varsa sağ kalırsa üçüncü kat cennetin de sahibi kılacaktır Allah-u Teala onu. Bu Allah'ın verilmiş bir sözüdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Bu ulaşma işlemi 21. basamakta gerçekleşir. Bu 3. takvadır. Ve Allah Teala bunun garantisini vermiştir bütün insanlara. Ve 53. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Fe tekat te'u emrehum beynehum zubura Kullu hızbin bima ledeyhim ferihun.
Fe artık böylece fakat tekattav'u parçaladılar, ayırıp böldüler. Emrehum onların emirleri, emirlerini beynehum aralarında zuburen parçalar halinde, kısımlar halinde kullu hepsi, bütün hepsi hızbin grup bir maşeyle şeyi edeyhim onların yanında kendi yanlarında ferihun ferahlananlar.

Fakat onlar dinin emirlerini kendi aralarında kısımlara ayırarak böldüler. Grupların hepsi kendilerindeki, yani kabul ettikleri ile ferahlanırlar.

Ayet-i Kerime son derece açık bir şekilde Allah-u Teala bütün insanlık tarihine sesleniyor bir evvelki ayette. Müminin Suresinin 52. ayet-i kerimesinde muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ve bu tek ümmetin yapacağı şey sadece takva sahibi olmaktır. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Gerisini Allah halledecektir diyor Allah Teala Müminin Suresinin 52. ayet-i kerimesinde. Ve şimdiki bu 53. ayet-i kerimede insanların neden ümmetlere bölündüğü anlatılıyor. Fakat onlar diyor emirlerini, Allah'tan aldıkları emirleri

kendi aralarında kısımlara ayırarak böldüler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Müminin Suresinin 52 ve 53. ayetleri Allah-u Teala'nın tek bir ümmet oluşturduğunun kesin bir işaretini taşıyor. Tek bir ümmet. Sadece takva sahibi olmasını istiyor Allah-u Teala herkesin. Biliyorsunuz, 7 kademe takva var. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kademe. 12 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak ikinci kademe. Ruhu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek üçüncü kademe, üçüncü safha. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek dördüncü kademe. Nefsi Allah'a teslim etmek beşinci kademe. İrşada ulaşmak altıncı kademe. Ve iradeyi de Allah'a teslim etmek yedinci kademe. Her biri ayrı bir takvayı ifade ediyor. Allah'ın istediği tek şey bütün insanlardan 7 kademede 7 tane takvanın sahibi olmak, 4 tane teslimi gerçekleştirmek. İstiyor ki Allah-u Teala insanlar tek bir ümmet olsunlar. İşte Allah-u Teala'nın babanız İbrahim'in dini dediği Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini, tek Allah, tek ümmet ve o tek Allah'a teslimi içerir. Üç tane temeli vardır. Tek Allah, tek toplum, Allah'a inananların, Allah'a tapanların, yani takva sahiplerinin oluşturduğu tek toplum. İşte 52 ve 53'te, bu Müminin Suresinin 52 ve 53. ayet kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Ve muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse tek ümmetin gereğini yapın, takva sahibi olun. 7 tane safayı ve 4 teslimi yaşayın diyor Allah-u Teala. Ve aradan geçen binlerce senenin sonunda bakıyoruz ki mukaddes kitap verilen toplumlar bile ayrı gruplar oluşturmuşlar. Hazreti Musa'ya tabi olanlar Yahudiler, ondan sonra Hazreti İsa'ya tabi olanlar ayrı ayrı toplumlar kabul etmişler kendilerini. Fırkalara ayrılmışlar, sonra da Müslümanlar. Onlar da ayrı bir toplum kabul etmişler. Oysa ki hepsi Hazreti İbrahim'in dininin sahipleri. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e verdiği takva sahibi olun emrini Hazreti Musa'ya verdi Hazreti İbrahim'den sonra, Hazreti İsa'ya verdi Hazreti Musa'dan sonra ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verdi Hazreti İsa'dan sonra. Ama Hazreti Musa da Hazreti İsa da Hazreti Muhammed de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Hanif dini Allah'a ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimini içeren bir muhteva taşır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah-u Teala bu parçalanmayı anlatıyor Müminin Suresinin 53. ayet-i kerimesinde. Ve onlar dinin emirlerini kendi aralarında fırkalara ayırarak böldüler.
ve grupların hepsi kendilerindeki yani kabul ettikleri ile ferahlanırlar. Yahudiler kendilerini ayrı bir dinin mensupları kabul ederler. Hristiyanlar kendilerini ayrı bir dinin mensupları kabul ederler. Müslümanlar kendilerini ayrı bir dinin mensupları kabul ederler. Halbuki hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mensuplarıdır. Ama bu ayrılık vücut bulmuştur. Yetmez. Daha da kötüsü, ayrı ayrı dinlerdeki insanlar birbirine düşman olmuştur. Oysa ki ayrı dinler yoktur. Hiç olmamıştır. Ve burada din meclisinin temelinde dinlerin birleştirilmesi konusunda Müminun 52 ve Müminun 53 söz konusudur. Burada Allah Teala her şeyi anlatmış oluyor. Sizin ümmetiniz diyor, tek bir ümmettir. Ve ben sizin Rabbinizim. Öyleyse takva sahibi olun. Yani bana ulaşmayı dileyin ve takvanın geri kalan safhalarını da gerçekleştirin. 52. ayet-i kerime ve 53. ayet-i kerime. Fakat onlar emirleri kendi aralarında kısımları ayırarak böldüler.

her grup kendilerindekiyle ferahlanır. Bu dinleri mensuplarına sorarsanız hepsi derler ki size doğrusu bizimkidir. Oysa ki Yahudilerin içinde de, Hristiyanların içinde de, İslam'ın içinde de insanların %90'dan fazlası dinlerini yaşamıyor. Dinin temelini iblis bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında insanları unutturmuştur, insanların büyük kısmına. Bir kısım insanlar dindar olduklarını, Allah'ın dinini yaşadıklarını düşünürler, zannederler. Ama aslında dinin esasını yaşamazlar. Allah'ın dini söylediğimiz gibi 7 safa ve 4 tane teslimden oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizaynında din tek bir dindir. Kainatın dinidir. 7 safada yaşanan, 4 tane teslime noktalanan, ruhun da ve içinde nefsin de iradenin de teslimini içeren kainatın tekliğini. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz inşallah sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz rüşt ve gay. Rüşt yolu ve gay yolu. Rüşt yolu insanları Allah'a ulaştıran, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran, böylece ruhu Allah'a teslim ettiren, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra da iradesini Allah'a teslim etmeye götüren yolun adıdır. Gay yolu ise şeytanla ilişki kurulması söz konusu olan, şeytanın devamlı hakimiyetinde insanların huzursuzluktan huzursuzluğa, mutsuzluktan mutsuzluğa ulaştığı bir yoldur. Rüşt yolu bir insanı hem dünya saadetine hem de ahiret saadetine götürür. Şu dünyada Allah Teala hepinize dünya mutluluğunun yarısını, %51'ini mutlak olarak garanti etmiştir. Kim mutlu olmak istiyorsa bu onun elindedir. Mutluluğu yaşayabilir. Çünkü Allah Teala söz vermiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu ulaştırma o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olmasını ve dünya mutluluğunun %51'ine mutlaka sahip olmasını mutlak olarak sağlar. Allah biliniz ki her şeye kadirdir. Allah'ın sözünde hurf olmaz. Allah'ın sözünde sözün tutulmaması diye bir şey mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ama insanlar başlangıçtan itibaren gay yolundadırlar. Gay yolu şeytanla ilişkiyi devam ettiren bir yoldur. Şeytan hepinizle direkt olarak ayrı ayrı şeytanlar kanalıyla devamlı olarak sizlerle meşgul olur. Ve sizi mutluluk adı verilen hedeften alıkoymaya, mutsuzluk girdabında çökertmeye çalışır. Konumuzun başına dönelim. Allah Teala melekleri yaratmış, cinleri yaratmış. Daha insan yok ortalıkta. Ve melekler, cinler Allah'ın katında. Allah Teala insanı yaratmaya karar veriyor. Ve salsalin veya tayin adı verilen organik hale dönüşebilecek olan bir topraktan, balcıktan insanı şekillendiriyor Allah Teala. Sonra da ona can veriyor, canlı bir hale getiriyor, hayat veriyor insana ve ondan sonra da Allah Teala hayat verdiği insana ruhundan üfürüyor. Ve insan
kendisinde Allah'ın ruhu olan yegane mahluk oluyor. Dikkat edin, sadece insan Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyabilir. Başka hiçbir mahluk, ne melekler ne cinler böyle bir yetkinin sahibi değillerdir. Bu sebeple insan bünyesinde Allah'ın ruhunu bulundurduğu için Allah onu üstün mahluk olarak değerlendiriyor ve Adem Aleyhisselam'a hayat verdikten sonra ve ona ruhundan üfürdükten sonra diyor ki şimdi Adem Aleyhisselam'a secde edin. Bütün melekler hepsi derhal secde ediyorlar Adem Aleyhisselam'a. Ama sadece İblis secde etmiyor. İblis cin tayfesinden bir cin ama cinlerin şeytan hüviyetinde olanlarından. Öyleyse şeytan da bir cindir, cinler de cindir. Ama cinlerin içinde hidayete erenler, kendisine risalet verilenler de var. Şu devirde de cinlerin arasındaki resuller hayatta. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes Adem Aleyhisselam'a secde ettiği halde İblis, adı İblis olan şeytan denilen mahluk secde etmiyor Adem Aleyhisselam'a. Allah Teala soruyor, ey İblis, seni Adem Aleyhisselam'a emrime rağmen secde etmekten men eden şey nedir? İblis cevap veriyor, sen beni dumansız ateşten yarattın. Ateşten yarattın. Dumansız ateş yani enerjiden yarattın. Ama onu topraktan yarattın. Tıyından yarattın. Salsalinden yarattın. Ben ondan üstünüm. Allah Teala İblis'e diyor ki derhal oradan aşağı in. Seni huzurumdan kovuyorum. İblis diyor ki ya Rabbi ben huzurundan kovuluyorum. Öyleyse bana mühlet ver. Kıyamet gününe kadar beni yaşat. Madem ki beni bu Adem Aleyhisselam yüzünden cezalandırıyorsun, ben onun zürriyetinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakim üzerinden sana ulaşmalarına mani olacağım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım. Böyle diyor İblis Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala da buyuruyor ki, sen ve sana tabi olanları, sizin hepinizi cehenneme atacağım. İnsanlarla ve cinlerle cehennemi mutlak olarak dolduracağım diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala buyuruyor, sen atlılarınla, yayalarınla nasıl istiyorsan öyle bir davranış biçiminin içine girir. Sen müsaade verilmişlerdensin. Ama sana kim tabi olursa o mutlaka benim cehennemime gider. İnsan olsun, cin olsun,
mutlaka senin de onların da gideceği yer cehennemdir. İşte o günden itibaren artık gay yolu var. İblis insanları gay yoluna davet eder. Allah insanları rüşt yoluna davet eder. Sebiller rüşt ediyor bir tanesine, sebiller gay ediyor diğerine Allah-u Teala. İşte dünyada verilen bu gezegeni sıfır noktası olarak kabul ederseniz ki kainatın insan vücudu şeklinde yaratılan kainatın tam kalbine isabet eder dünyanın bulunduğu yer nur. Burada buradan itibaren ya Allah'a doğru bir yolculuk yapar, ruh vücuttan ayrılır, 7 tane gök katını aşar, Allah'a ulaşır. Sonra fizik vücut teslim olur, sonra nefs teslim olur, sonra da irade Allah'a teslim olur. Bunlar hepsi rüşt yolunun meyvelerıdır. Rüşt yolunun güzel sonuçlarıdır. Kim böyle bir yola girmezse, yani en basit tabiriyle Allah'a ulaşmayı dilemezse, o hiçbir zaman rüşt yoluna giremez. O gay yolundadır ve zaten iblis ona şeytan, o kişinin şeytanı vasıtasıyla devamlı o kişiye vahyetmektedir. Ama kişi bu sistemi kendi düşünce sisteminin bir parçası zanneder. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ömrü boyunca şeytan tarafından devamlı telkin alır ve kendi düşüncesinin mahsulü olduğunu zannettiği emirleri de gerçekleştirir. Hayatı boyunca şeytanın yolunda, şeytanın bir emrindeki kişi olur. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar." Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etme, yalanlama müessesesidir. Allah ne demiş? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz demiş. Münker ne diyor? Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. İşte bu Allah Teala'nın söylediğini inkar etmektir. İnkar edenlerin hepsi inkar eden yani küfredendir, küfürde olanlardır. Ve fuhuşla emreder diyor Allah Teala. Fuhuş da nefsimizin afetlerine uyup da işlediğimiz bütün hatalar fuhuşu ifade eder. Nefsimizde 19 grup afet var. Bunlardan hangisi bize o anda tesir etmişse, o tesir eden afet sebebiyle biz o anda Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyoruz veya emrettiği bir fiili gerçekleştirmiyoruz. Bir insan genellikle şöyle düşünür: ben her ne kadar görevlerimi yapamıyorsam da, ama şu anda kimseye bir zararım da dokunmuyor. Öyleyse ben görevlerimi yapamadığım için, şu anda zikir yapamadığım için belki derecat kaybetmem lazım, ama kimseye de bir kötülük yapmadığım için derecat kaybetmemeliyim. Oysa ki sevgili kardeşlerim, aksiyonlar ya pozitif cepheden aksiyondur ya da negatif cepheden aksiyondur. Yani kişi, ben kimseye bir zarar vermiyorum, öyleyse benim gideceğim yer Allah'a inandığıma göre
benim gideceğim yer mutlaka cennettir diye bir düşüncenin sahibi olduğu zaman, o kişinin aslında cennete girmesi mümkün değildir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dinemeden, yani rüşt yoluna girmeden Allah'ın cennetine ehil olamaz. Rüşt yoluna girmeyenler, ki Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar, Allah'ın cennetine giremezler. Şimdi Allah-u Teala'nın söylediğine dikkat edelim. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerler ve fuhuşlar şeytan tarafından emredilir. Yani nefsinin afetlerine tabi olacağı emirler gelir ona. O da kendi düşüncesi zannedip bunları o emirlere itaat eder. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işler, emrettiklerini ise yerine getirmez. Böylece devamlı derecat kaybeder. Zaten herkes her an derecat kaybetmektedir. Herkes demekle kimi kastediyoruz? Zikir yapmayanları kastediyoruz. Allah Teala daimi zikri farz kıldığı için insanlar bu farz emri yerine getirmedikleri cihetle, daimi zikir farz olduğu cihetle Nisa 103'te Allah Teala farz kılıyor. Onlar zikretmedikleri sürece hep her saniye bir derece kaybederler. Öyleyse ben kimseye zarar vermiyorum. Öyleyse şu anda derecat kaybetmiyorum zanneden herkes yanılgıdadır. Kimseye zarar vermemeleri değil, zikredip zikretmedikleri derecat kaybetmek ve kazanmak açısından önemli. Her saniye o insanlar zikretmedikleri sürece derecat kaybederler. Bunlar Allah'ın temel kanunlarıdır. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki şeytan kendisine tabi olanlara münkerle ve fuhuşla emrediyor. Allah'ın söylediklerini inkar etmeyi emrediyor. İnkara götürüyor onları ve nefslerinin afetleri istikametten davranmalarını temin ediyor. Kimleri? Kendisine tabi olanları. Şeytanın adımlarına tabi olanlar kimlerdir? Ne zaman bundan kurtuluruz? İşte Allah-u Teala sahabenin nasıl kurtulduğunu hatırlatarak bu sualin cevabını bize ulaştırıyor. Diyor ki Zümer 17'de Allah-u Teala وَالَّذ۪ي نَجْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَابُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Onlar diyor, yani sahabe, tağuta, insanlara, insan ve cin şeytanlara, yani kısaca şeytana kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Peki nasıl kaçınmışlar, nasıl kurtulmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ancak şeytana kul olmaktan kurtulur. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjdele. Ayet-i kerimeyi tekrarlayalım. وَالَّذ۪ي نَجْتَنَبُ الْتَاغُوتَ. Ve onlar ki tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Onlar iştinab ettiler, kaçındılar tağuta kul olmaktan. Aslında
An yabuduha diyor Allah Teala ona, şeytana kul olmaktan kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Ve enubu ilallahi ve Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a yöneldikleri için, Allah'a ulaşmayı diledikleri için tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Lehumül büşra, onlara müjdeler vardır. Ve beşir ibadi, öyleyse kullarımı müjdele. Dikkat edin. Hem müjdeler alıyorlar, hem de tağutun kulu iken, insan ve cin şeytanların, yani şeytanın kulu iken Allah'ın kulu oluyorlar. Ne yapmışlar? Enubu ilallahi, Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sadece o kişiler şeytanın kendilerine münkerle ve fuhuşla emretmesinin dışına çıkanlardır. Bundan yakalarını kurtaranlardır. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi cennetin birinci katına mutlak olarak sahiptir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişinin bütün günahları örtülür. Örtülünce o kişi sevapları günahlarından fazla olur. Bu cenneti mutlak olarak kazanmaktır. Birinci kat cennet, ilk kat. Bu kişi ne yapmıştır? Allah'a yönelmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Öyleyse Allah Teala'nın şimdi ifadesine bakalım Nur 21'de. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, yani şeytana tabi olursa, tağuta tabi olursa, insan ve cin şeytanlara tabi olursa, şeytan ancak onlara münkerle ve fuhuşla emreder. Ve bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunanlardır. Şimdi konunun can alacak noktasına geliyoruz. Konunun en hazin noktası şudur ki, en çok üzüldüğümüz tarafı şudur ki, insanlar kendi düşünceleri, sandıkları şeyin şeytanın kendilerine yaptığı vahiy olduğundan haberdar olmadan yaşarlar. Ve kendi işlerinden gelen bir sesin emretmesi, kendilerinin emretmesi olarak değerlendirilir o kişilerce. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerler, emredilenleri de gerçekleştirmezler. Oysa ki onlar şeytandan farkına bile varmadan devamlı vahiy alanlardır. Bütün insanlar başlangıçta gay yolundadır. Peki neden? Çünkü Allah Teala insanın Allah'a ulaşmayı dilediği noktaya kadar muhafazasını üzerine almıyor. Ben ona serbest irade verdim diyor. Bu serbest iradesini dilediği gibi kullanabilir diyor. Cezasına ve mükafatına katlanmak ve sevinmek kaydıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bütün insanlar korkunç bir tehlikenin içindedirler. Allah Teala o insanlara vahyetmez. Ama şeytan doğuşundan itibaren herkese vahyeder. Bu sebeple şeytanın insanların çok büyük bir kısmını Allah'ın yolundan ayırması şeytan için hiç de zor olmamaktadır. Çünkü o insanlar samimiyetle işlerindeki sesin kendi sesleri olduğuna inanmaktadırlar. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. İçinizdeki sesi dinleyin, iki ses duyacaksınız.
Bir tanesi, Allah neyi emretmişse onun mutlaka yapılmamasını emreder. Allah neyi yasaklamışsa onların da yapılmasını ister. İşte şeytan o kişiye vahyediyor. O ses iblisin sesidir. Ama bir başka ses de ona karşı çıkacaktır. O da sizin ruhunuzun sesidir. İradenizin sesidir. O ses sizi kurtuluşa çağırır. Yasak fiilleri işlemenize mani olmaya çalışır. Ve her an nefsinizin sesiyle, yani şeytanın sesiyle ki nefsinize tesir eder. Allah Teala'nın size tesirle oluşturduğu, Allah'ın emirlerine itaat etmeyi emreden, yasak ettiği fiilleri işlememeyi emreden ses birbirinin zıttı iki hüviyet taşır. Ve işte bu emrolunurlar dediği şey Allah Teala'nın o içinizdeki seslerden Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi emreden, yasak ettiği fiilleri işlemenizi emreden sestir. O Nur Suresi'nin 21. ayeti kerimesi gereğince şeytanın sesidir. Her an herkes bir şeytanla birliktedir. Ve devamlı şeytan her olayı görür, o kişinin aklından geçenleri de okur ve ona her an tesir etmeye çalışır. Gay yolundaki kişinin özellikleri nelerdir? Rüşt yolundaki kişinin özellikleri nelerdir? Allah Teala buyuruyor ki Araf 146'da Se'asrifu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı ve en yerev külle ayetin la yu'minu biha. Diyor ki Allah Teala onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenmektedirler. Yeryüzünde alim geçinerek ilimleri sebebiyle haksız yere yeryüzünde kibirlenmektedirler. Onları ayetlerimizden çevireceğiz. Yani ayetlerimizin manasını onlar anlayamayacaklar. Çünkü öyle insanların gözlerine Allah Teala hicab-ı mestüre koyuyor, görme hastalarını mühürlüyor, kulaklarına vakra koyuyor, işitme hastalarını mühürlüyor, kalplerine ekinnet koyuyor, kalplerini mühürlüyor. Onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenenler. Devam ediyor Allah Teala ve en yerev sebiler rüşti la yettehuzune sebiha sebila ve en yerev sebiler rüşti la yettehuzuhu sebila ve en yerev sebiler gayyi yettehuzuhu sebila. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu, Allah'a ulaştıracak olan yolu, teslim yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol itti.

Allah ayetlerimizi diyor Allah Teala ayetlerimizi tekzip etmeleri, yalanlamaları ve onlardan gafil olmalarıdır diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor. Araf 146'da bunları söyleyen Allah Teala وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ diyor. Kim ayetlerimizi yalanlarsa ve Allah'a münaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'laştırmayı yalanlarsa, ki bu ahiret günü olarak ifade ediliyor, onların amelleri heba olur diyor. Onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman iki tane yol söz konusu. Rüşt yolu ve gay yolu. Rüşt yolu, raşit kelimesi, mürşit kelimesi, rüşt kelimesi aynı kökten gelir. Allah'a ulaştıran yoldur. Allah'ın dostlarının hakimiyetindedir. Allah'ın yoludur. İşte bu ilimleriyle kibirlenen insanlar yeryüzünde haksız yere kibirlenenler kendilerine gay yolunu seçiyorlar. Öyleyse gay yoluyla rüşt yolu arasındaki farklılık, rüşt yolunun sakinlerinin, saliklerinin, sahiplerinin üçü de aynı hüviyette bir anlam taşıyor. Allah'ın yolunu seçmiş olmalarıdır. Onların hedefleri ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmektir. Onlar kurtuluşa erenlerdir. Kim bu iki yoldan rüşt yolunu tercih ederse sadece onların amelleri boşa gitmez. Kim gay yolunu seçerse onların amelleri mutlak olarak boşa gider. Ve kim rüşt yolunu seçmezse, gay yolunu seçerse, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. İşte rüşt yolunu seçmeyenlerin hangi hüviyette bulunduğu açık bir şekilde ifade buyuruluyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Allah Teala buyuruyor ki innellezine la yercune likaena, onlar muhakkak ki şüphesiz ki bize milaki olmayı dilemezler. Ne demek milaki olmak? Ruhlarını hayattayken bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya vatme ennü biha, onlar dünya hayatıyla, dünya hayatından razıdırlar ve onunla, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani dünya hayatının onlara getirdiği şeyler, para, zenginlik, şan, şöhret, onlarla mutmain olurlar diyor Allah Teala. Ellezinehum an ayatina gafilun, onlar ayetlerimizden gafil olanlardır.

iki ayette de Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar görünüyor. Rüşt yolunu seçmeyenler görünüyor. Gay yolunu seçenler görünüyor. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû iksibûn. İktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer cehennemdir, ateştir diyor Allah Teala. İktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah Teala. Rüşt yolu insanı Allah'ın cennetine, gay yolu ise cehennemine götürür. İşte sevgili kardeşlerim, rüşt yolu irşat yoludur. Yolun başında her zaman mürşit bulunur. Mürşitlerin en üst noktasında olanı huzur namazının imamıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gelin beraberce rüştün ve gayın birlikte yer aldığı bir başka ayetler grubuna bakalım. Bakara suresinin 256 ve 257. ayetleri. La ikrahe fiddini diyor Allah Teala. Dinde zorlama yoktur. Yani bir insan namaz kılmıyorsa ona zorla namaz kıldıramazsınız. Oruç tutmuyorsa zorla oruç tutturamazsınız. Yasak edilmiş Allah Teala tarafından. İnsanla Allah arasındaki ilişkilerde kimse zorlanamaz. Ama Hazreti Ebubekir zekat vermeyen bir kabileye savaş açıyor. Hani zorlanamazdı insanlar? Orada insanların Allah ile olan ilişkileri söz konusu değil. Orada herkesin kazandığı paradan, biz Hanefilere göre 1/40'ı bize haramdır. O 1/40'ını başkalarına vermek mecburiyetindeyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zamanında sahabe 2 kat zekat veriyorlardı. Yani 1/40 %2,5 eder, %5 olarak veriyorlardı zekatlarını. En azından %2,5 bize helal değildir kazandığımız paranın. O parayı başkalarına vermek mecburiyetindeyiz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Şimdi Bakara 256'ya bakıyoruz. La ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Kat tebeyyene rüştü minel gay. Rüşt gayden tebeyyün etmiştir, beyan edilerek ayrılmıştır. İkisi de ayrı birer yol olarak ortaya çıkmıştır. Rüşt yolu ve gay yolu. Kat tebeyyene rüşti minel gay. Rüşt yolu gay yolundan ayrılmıştır diye Türkçeleştirmemiz gerekiyor. Yol kelimesi geçmemekle beraber. Ama gördük ki
Araf 146'da sebiler rüşdi, sebiler gayyi diye geçiyor. Öyleyse burada da sebiler rüşdi, sebiler gayyi diye iki tane yoldan bahsediyor Allah Teala. Ayet-i kerime devam ediyor. Bakara 256. Femen yekfur bit taguti. Kim tagutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa, insan ve cin şeytanların ona ulaşmalarını engellerse, nasıl engelleyebilir? Rüşt yolunu seçerek, o zaman ne olur? Amin olur kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olur. Ve yu'min billahi diyor Allah Teala. Kim gay yolunu reddederse ve rüşt yolunu seçerse, işte o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümindir. Buradaki yu'min billahi, Allah'a iman etmek, Allah'a mümin olmak, Allah'a ulaşmayı dileyerek mümin olmaktır. Mümin kelimesi hem Allah'a ulaşmayı dileyen müminleri içine alır, kurtuluşa ulaşan müminler onlardır. Mümin kelimesi inananlar manasına da kullanılıyor. Ama o inananlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehennemden kurtulması mümkün değildir. İnanıyorlar diye insanların cehennemden kurtulması mümkün olmuyor sevgili kardeşlerim. Kim rüşt yolunu reddetmişse o gay yolunu seçen kişidir. Zaten doğuşundan beri bütün insanlar gay yolundadırlar, dalalettedirler. Ancak Allah'a ulaşmayı dilerlerse dalaletten ve gay yolundan kurtulurlar, rüşt yoluna geçerler. Burada da tağutu, insan ve cin şeytanların taleplerini reddeden insan sadece baştan söylediğimiz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilediği için tağutun hegemonyasından kurtulmuştur ki onu inkar etmiştir, devre dışı bırakmıştır. Ve tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmuştur. Yani burada o kişinin Allah'a amin olması, mümin olması açıkça tağutun kulu olmaktan kurtulup tağutu reddetmiş kişi, tağutu devre dışı bırakmış, rüşt yolunu seçmiş. Fakat istemseke bir uretil vuska lenfisa meleha. O kişi o zaman Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Bu önce rüşt yoludur. Bu Allah'ın ipidir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışmıştır. Bu Allah'ın ipidir. Allah Teala ne diyordu Al-İmran 103'te? Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. İşte Allah'ın ipine sımsıkı sarılmayanlar, fırkalara ayrılmayanlar, yani Allah'a mülaki olmayı dileyenler, Allah'a yönelenler. Fırkalara ayrılmayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler diyoruz. Bakınız ne kadar net olarak söylüyor Allah Teala Rum suresinin 31. ve 32. ayetlerinde. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl
ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri hizipler oluşturmuştur. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse fırkalara ayrılmayanlar Allah'ın ipine sımsıkı tutunanlardır. Allah Teala da orada fırkalara ayrılmayın, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. İşte sadece fırkalara ayrılmayanlar şirkten kurtulanlardır. Sadece fırkalara ayrılmayanlar takva sahibi olanlardır. İşte bu fırkalara ayrılmayanlar Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlardır. Tek bir fırkanın mensupları, tek bir ipe sarılmış olanlardır. Bu Allah'ın ipi başka bir ayette Allah'ın ipine sarılın ve insanlardan da bir ipe sarılın şeklinde geçiyor. İnsanlardan ip ise bundan sonraki kademeyi ifade ediyor. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışırlar. Burası bu kul hem Allah'ın ipini fırkalara ayrılmamayı ifade ediyor hem de mürşidi ifade ediyor. Öyleyse rüşt yolunun sahipleri Allah'tan kopması mümkün olmayan bir ipe sımsıkı yapışanlardır. Rüşt yolunun sahibi oldukları anda, Allah'laşmayı denedikleri anda rüşt yolunun sahipleridir. İpe sımsıkı, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmışlardır. Nisa, Ali İmran 103'e göre ve arkasından da mutlaka mürşitlerine ulaşacaklar ve o zaman insanlardan bir ipe de sarılmış olacaklar ve Allah'tan kopması mümkün olmayan bir ip. Sırat-ı müstakim Allah'ın ipi, Allah'a ulaştıran yol. Mürşit, Allah'ın ipi, Allah'a ulaştıran kişi. Allah'a ulaştırmaya vesile olan kişi diyelim. Çünkü Allah'a ulaştıran sadece devrin imamıdır. Ve bir sonraki ayet-i kerime Bakara 257. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. İşte femen yu'min billahi ifadesindeki Allah'a iman eden kişi amin olan kişidir. Burada aminü kelimesiyle geçiyor. Allah'a yani gay yolunu elinin tersiyle iten rüşt yolunu seçen kişidir. Burada Bakara 257'de bir sonraki ayette aminü kelimesiyle ifade ediliyor ki Allah'a inanmakla kalmayan Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin ünvanını kazanan kişi ondan bahsediyor Allah Teala. Allah amin olanların Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ne oldu? Kişi bir evvelki ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi oldu. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba hem Allah'ın ipine sırat-ı müstakime hem de insanlardan bir ipe sımsıkı sarıldı, tabi oldu, gereğini yaptı. Allah ameni olanlarından ameni olanların Allah'a ulaşmayı dileyen bu rüşt yolunu seçenlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır diyor Allah Teala. Müminler Allah'a ulaşmayı dileyen inanmış olan kişiler. Cennete girecek olan müminler sadece onlardır. İnananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, inananlardan rüşt yolunu seçenler, inananlardan Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar, o ipten kopması mümkün olmayanlar, onlar amin olanlar diye geçiyor. Amin olanlar Allah'ın dostlarıdır. Allah onların dostlarıdır ve onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ne oluyor? Mürşidine ulaştıktan sonra kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye tabiyetten sonra nefs tezkiyesi olursa ne olur?
kişinin göğsünden kalbine yol açılmıştır. Allah'tan gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat kalbine ulaşacaktır. O yolu takip ederek kalbindeki iman kelimesine fazıllar yapışmaya başlayacaktır manyetik alan sebebiyle. Ve nefsin kalbinde başlangıçta %100 afetler, karanlık hakimken nefsin afetlerinin yerini yavaş yavaş Allah'ın katından gelen %2 rahmet ve geri kalan %100'e kadar %98'e ulaşacak olan fazıllar alacaktır. İşte bu fazılların nefsin kalbine yerleşmesidir ki o kişinin nefsinin kalbini Allah'ın zulmetten nura çıkarmasını ifade eder. Ve nefsinin kalbi zulmetten adım adım nura çıkar kişinin. Bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Çünkü o ulaştırmamıştır. Allah ulaştırmıştır. Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Sadece onları, yani onların ruhunu kendisine ulaştırır diyor. İşte ulaştırabilmesi için kişinin nefsinin kalbinde 7 kademede %7 fazıldan 7 defa birikim olması lazımdır. Kişinin emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini geçmesi lazımdır. Nefsinin kalbi karanlıktan nura ulaşmalıdır. %50'den daha fazla. O zaman nurların hakim olduğu bir noktaya ulaşmak söz konusu. İşte bu olayı anlatıyor Allah Teala. Ayet-i kerime bitmiyor. Vellezine keferu, ama o kafirlere gelince evliyahümüt tagute, onlar tagutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nur ile zulümati, onlar da o nura ulaştıktan sonra taguta tabi oldukları için küfre düşenlerdir ve nurdan tagut tarafından tekrar zulmete geri döndürülenlerdir. İrşad yolunu seçip de Allah'a ulaştıktan sonra kişi şeytanın üzerindeki tesirine açılır. Ruhu Allah'a ulaşana kadar, Allah'ın zatında yok olana kadar Allah'ın koruması altında olan o kişi şeytandan hiçbir şekilde negatif bir etki almaz. Şeytan ona hiçbir şey yapamaz. Mutlaka o kişinin ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Ama ondan sonra Allah'ın koruyucu şemsiyesi kalkar kişinin üzerinden. Kişi tağutla tekrar karşı karşıya kalır. Ve bir kısım insanları, bunlar genellikle küçük bir gruptur, bir azınlıktır, Allah'a ulaşmak üzere yola çıkanların küçük bir kısmı vuslattan sonra tekrar karanlığa geri dönerler. İşte onlar da tağutun dostlarıdır diyor Allah Teala. Yani kişi Allah'a ulaştıktan sonra oradan düşmüştür, tağutun kulu olmuştur. İrşad yolunda Allah'ın onu hedefine ulaştırmasına rağmen oradan düşmüştür. Rüşt yolundan gay yoluna düşmüştür. Ama o kişi aklını başına toplayıp da bir defa daha Allah'a ulaşmayı dilerse yeniden Allah Teala aynı imkanları o kişiye sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyum olmaz. Ama zamanımız her zaman bildiğiniz gibi kısıtlı. İşte bir güzel saati birlikte geçirmeyi bizlere nasip kılan Allah Teala bu noktada konuyu tamamlamamızı gerektiriyor. Zaman dolduğu için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Rüşt yolu ve gay yolu isimli konuşmamız inşallah burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: kağıt veriyor.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe İslam'ı yaşadılar. Bu yaşadıkları İslam Kur'an'daki İslam'dı. Bugün de İslam'ın yaşandığı zannediliyor. Oysa ki artık İslam yaşanmıyor. İslam'ın bütün hayati unsurları öldürülmüştür. İslam bir bitkisel hayattadır. 14 asır evvel yaşanan İslam'la, sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'la, bugünkü İslam'ı mukayese ettiğimiz zaman, İslam'ın neleri yitirdiğini göreceksiniz. İnsanları cennete götürecek olan ne kadar faktör varsa hepsi yok olmuş 14 asırda. Dünya saadetine ulaştıracak olan ne kadar faktör varsa onların da hepsi yok olmuş İslam'dan. Ve İslam hiç kimseyi bugünkü tatbikatıyla hiç kimseyi ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaştırabilecek olan özelliklerin artık sahibi değil. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı iblis 14 asırda bütünüyle yok etmiş. Öyleyse 14 asır evvelki İslam neydi? 14 asır evvelki İslam 7 tane safhadan oluşuyordu. Ve Kur'an bunların hepsini farz olarak koymuştur. Birinci safa 28 basamaklık bir İslam merdiveninde yerlerini de işaret etmek suretiyle konumuzu gerçekleştireceğiz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde birinci basamak olayları insanlar yaşar, herkes yaşar. İkinci basamak olayları değerlendirir, herkes değerlendirir. Bu iki basamaktaki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir zaman cennet saadetine ulaşamazlar. İşte üçüncü basamak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim buna münib, enibü gibi kelimeler kullanıyor bir. Bir de ameni olmak tabirini kullanıyor. Her ikisi de birinci takvayı ifade ediyor. Yani cehennemden kurtulmayı, cennetin sadece birinci katına ulaşmayı ifade eden birinci takva. Allah Teala bu konuda buyuruyor ki Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi eyyettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a mülaki olmayı dile, Allah'a yönel, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Onlar müşriklerdir. Öyleyse bir tek fırkayı ifade eden Allah'a ulaşmayı dileyerek münip olarak takva sahibi olanlar var. Bir de geriye kalan 72 fırkayı ifade eden diğer bütün fırkalar var. 72 fırkanın hepsi müşrikler olarak değerlendiriliyor Kur'an-ı Kerim'de. 73. fırka, tek fırka, başka bir adıyla fırka inancıya. Onlar Allah'a yönelenler ve böylece müşrik olmaktan kurtulanlar. Aynı konu amin olmak tabiriyle de ifade ediliyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyip cehennemden kurtulmak, takva sahibi olmak, birinci takvanın sahibi olmak.
Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde şöyle anlatılıyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Amenu oldukları için, Allah'a ulaşmayı diledikleri için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. İşte iki kelime kullanıyor Allah Teala. Birisi münib, enibü gibi aynı kökten gelen kelimeler. Münibine gibi. Bir de aminu olmak. Her ikisi de cehennemden insanların cehennemden kurtulduğu birinci takvayı ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Tağutun kulu olmaktan kurtuldular, Allah'ın kulu oldular. Oldular mı? Birinci safhadan bahsediyoruz. Evet, hepsi. İşte Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki vellezine, evvela Türkçesinden bahsedelim. O sahabe ki Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul iken tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kurtuldular. Vellezî neştenebu tağute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra febeşir ibadî. Burada enabu kullanmış Allah Teala. Hep münip olmak kelimesinin bunlar türevleri. Onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor. Tağuta kul olduklarını söyleyerek başlayan ayet-i kerimenin sonunda sahabenin Allah'a kul olduğunu görüyoruz. Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu birinci safha. Demek ki bütün sahabe Kur'an'daki İslam'ın birinci safhasını, Allah'a ulaşmayı dileme safhasını hepsi gerçekleştirmiş. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor. Beşinci basamakta bu tecelli gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor ve gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi ve görme hastamızın üzerindeki gışaveti alıyor. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakrayı ve işitme hastamızın üzerindeki mührü alıyor. Yedinci basamakta da Allah Teala kalbimizin mührünü açıyor. Kalbimizdeki ikinciyi alıyor ve yerine ihbat koyuyor. Böylece gören, işiten, idrak eden birisi oluyoruz. İşte bu muhteva sahabe tarafından yaşanmış. Hepsi üçüncü basamaktan yedinci basamağa ulaşmış. Tağuta kul iken Allah'a kul olmayı hepsi başarmışlar. Neye itaat etmişler? Neye icabet etmişler? Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmişler Allah-u Teala'nın. Ve Allah-u Teala onları Allah'a ulaşma davetine icabet edecek noktaya getirmiş. Yedinci kademe, yedinci safa, yedinci basamak. 28 basamaklık İslam merdiveninin yedinci basamağına ulaştık. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Tekabin suresi 11. ayet-i kerime. Hemen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amel olursa onun kalbine ulaşır diyor Allah Teala. Dokuzuncu basamakta
Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Ve bu kalbini çevirmek olayı Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Onlar ki kalpte Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ اَشْرَفْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Kim Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime açar. Onun göğsünü teslime yani İslam olmaya açar. Göğsünü yarar diyor, şer eder ve İslam'ı açar, teslime açar. Kişinin göğsü şer olunuyor. Sonra o kişiyi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmetle faz kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Rahmet nurları kalbe girmeye başlıyor. Ve burası 11. basamak. Bu rahmet nurları %2'yi buluyor. Kişi 12. basamakta huşu sahibi oluyor. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve müziklerin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Huşu sahibi olan kişiye bir hak veriyor Allah-u Teala. Allah'tan mürşidini sorma hakkı. Kişi mürşidini soruyor. Allah ona mürşidini mutlaka gösteriyor. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabi oluyor. 14. basamak. Peki amir olmak farz mıdır? Farzdır. Allah Teala herkesin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesini emrediyor. Dilemeyenlerin dalalette olduğunu söylüyor, küfürde olduğunu söylüyor, hüsranda olduğunu söylüyor, Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor, gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve herkesin üzerine Allah Teala defaatle farz kılmış Allah'a ulaşmayı dilemeyi. İşte Allah Teala buyuruyor. Allah'ın azabı gelmeden önce Allah'a yönelin ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabl en yetiyekumul azab. Üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Peki bunun gereğini yapmış sahabe bugün bu yapılıyor mu? Hayır, tamamen unutulmuş bir konu. Ama bu olmazsa insanlar söylediğimiz standartlarda. İkinci safa mürşide ulaşmak farz mı? Evet, farz. Allah-u Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, yani birinci takvanın sahipleri, yeniden takva sahibi olun diyor. Ne yaparak? Sizi Allah'a ulaştıracak vesileyi isteyerek. Kimden isteyeceksiniz? Allah'tan. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve Allah'a ulaşacaklarına dair tam inançla inananların Allah-u Teala'dan mürşid sorduklarında onlara cevap vereceği açıklanıyor. Bu mürşide ulaşmak konunun ikinci safhası. Üzerimize farz mı? Görüyorsunuz ki farz. Allah Teala açık bir şekilde emir veriyor. Sizi Allah'laştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Bunun da hacet namazıyla isteneceğini söylüyor Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde. 46. ayet-i kerimesinde de sadece huşu sahiplerine mürşidin göstereceğini söylüyor.
Allah-u Teala bunu Maide Suresi 35. ayet-i kerimesinde bunu söyledikten sonra kişinin nefs tezkiyesi yapması gereğini ifade ediyor. İkinci safa bütün sahabe mürşitlerine ulaşmışlar mı? Kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci farz, ikinci itaat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olunmuş. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Zaten kimse buna bir itiraz etmiyor. Herkes evet diyor. Tabiyet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuştur. Sahabe. Diyor ki Fetih 10'da Allah-u Teala benim sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Fetih Suresi 10. ayet-i kerim. Demek ki Allah'ın mürşide tabi olmak farz emrine bütün sahabe itaat etmiş. Sonra bu tabiyetten sonra o kişi de büyük değişiklikler yapıyor Allah-u Teala. O kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazıyor. Kişinin başının üzerine de devrin imamının ruhunu gönderiyor. Mücadele 22. Onların kalplerine imanı yazarız ve üzerlerine, başların üzerine katımızdan ruh gönderilir diyor Allah-u Teala. Onların günahlarını sevaba çeviriyor. Furkan 70. Allah-u Teala Furkan 70'te tabi olanların, tabi olarak ikinci defa mümin olanların ve ıslah-ı nefs yapan, nefs tezkiyesine başlayanların, yani amin-i salat işleyenlerin günahlarını sevaba çevirdiğini, seyyiatini hasenata çevirdiğini söylüyor. Sonra Allah-u Teala onlara bire 10 verirken biri 100 vermeye başlıyor. Kişinin ruhunu vücudundan ayırıyor Allah-u Teala ve kendisine doğru yola çıkartıyor. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip ona ihtar ediyor. Allah'ın emrinden geldiğini ve o vücuddaki ruhun Allah'a geri dönmesini ihtar ediyor. Mümin Suresinin 15. ayeti girmesi gereğince ruh vücuttan ayrılıyor. Nefse nefs tezkiyesine başlıyor. Yani zikir yapıyor kişi. Bu zikirle Allah'ın katından rahmetle, fazl-ı rahmetle salavat isimli iki grup nur geliyor. Bu nurlardan rahmet, fazl ve salavat bunların hepsi kalbe ulaşıyor. Kalbin içine giriyor. Ve bu üç tane nurdan fazıllar iman kelimesinin manyetik alanının tersi manyetik alana sahipler ve nefsin kalbinde birikmeye başlıyor. Bunun adı nefs tezkiyesi. Kişi ilk %7 nur birikimini, fazıl birikimini tamamladığı zaman başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra ruh zemin kattan birinci kata ulaşıyor. Kişi ikinci defa %2 nur birikimini gerçekleştirdiği zaman nefsi revame, kişinin ruhu ikinci gök katına ulaşıyor. Üçüncü defa %2, %7 nur birikimini, fazıl birikimini sağladığı zaman nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Üçüncü kata ulaşıyor. Dördüncü defa nur birikiminde nefsi mutmainne, mutmain oluyor kişi, doyuma ulaşıyor. Ruhu dördüncü gök katında. Beşinci defa nur birikiminde nefsi radiyede Allah'tan razı oluyor. Altıncı defa nur birikiminde nefsi mardiye Allah da ondan razı oluyor. Yedinci defa nur birikiminde nefsi tezkiye, kişi nefsini tezkiye ediyor. Fatır Suresi 18. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü ezelde Allah'a söz vermiştir kişi nefsini tezkiye ve tasfiye edeceğine dair. Ve ruhu Allah'a döner diyor Allah'a. Ve ilallahin masir diyor ve Allah'a döner. Ruh Allah'a dönüyor, Allah'a ulaşıyor. Nefs tezkiyesine paralel bir işlem görüyoruz.
Öyleyse bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdı mı? Bakıyoruz, Allah'a ulaşma kavramına Kur'an-ı Kerim hidayet diyor. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Nereden biliyoruz kendisine ulaştırması olduğunu? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Diyor ki Allah Teala Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediklerini Allah dilediğini kendisi seçer. Kullarından kelimesini kullanmamış. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır diyor. İşte kendisine ulaştırır. Hidayete ermek de insanın Allah'a ulaşması. Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala sahabe için onlar sözü dinlerler. Ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermiş. Öyleyse 21. basamaktaki ruhun Allah'a ulaşması işlemini bütün sahabe gerçekleştirmişler. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Meaba ulaşıyor. Meab sığınak, Allah-u Teala zatı için sığınak ifadesini kullanıyor. Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır diyor Allah'ın zatı. Ali İmran Suresi 14. ayet-i kerime. Ruh Allah'ın zatına ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. Bu makam fena fillah makamı. Bütün sahabe ulaşmışlar ve bu gerçekleşmiş. Ondan sonra Allah-u Teala oraya ulaşanlara zikirlerini biraz arttırdıkları zaman bir taht ihsan ediyor, altın bir taht. O tahtın sahibi oluyor kişi Allah-u Teala'nın katında. Bu Allah'ın indinde yurt sahibi olmak olarak adlandırılıyor. Daha sonra kişinin zikri günün yarısını aşıyor. Zikrin günün yarısını aşması halde kişi zahit oluyor. Allah-u Teala'ya her gün ispat ediyor ki her gün günün yarısından daha fazla zikrediyor kişi. Allah'la dünyadan daha fazla meşgul. Ve bu böyle bir kişi zahit oluyor, zühd sahibi oluyor. Burası velayetin 3. makamı. Kişi 14. basamakta mürşidine ulaşmıştı ve ruhu vücudundan ayrılmıştı. 15. basamakta 1. gök katına, 16. basamakta 2. gök katına, 17, 18, 19, 20 ve 21. basamaklarda 7. gök katına çıkıyor ruh. Allah'ın zatına ulaşıyor. 22. basamakta da ruh Allah'a teslim oluyor. 21. basamak ruhun Allah'a ulaşması, hidayete ermek. Bütün sahabe hidayete ermişler. Şimdi daha ötesine geçiyoruz. 22. basamak ruhun Allah'ın zatında yok olması. 23. basamak kişinin indi ilahide bir taht sahibi olması. Allah'ın indinde baki olması. Beka billah makamı. Ve sonra da zühd makamı. 24. basamak. Bu 24. basamağın sonrası 25. basamakta nefsin kalbindeki nurlar, fazıllar ve rahmet nurları toplamı %81'i aşıyor. Bu noktadan itibaren fizik vücut Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemiyor. Gerçi hala nefsin kalbinde %19 rezistans var. Ama buna rağmen fizik vücut Allah'a teslim oluyor. Ve fizik vücudu
bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesinlik kazanıyor ettikleri. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Farz mı? Fizik vücudun teslimi de farz. Daha ötede nefsin teslimi de farz. Daha ötede iradenin teslimi de farz. Allah Teala başlangıçta söylediğimiz Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde diyor ki ve enîbü ilâ rabbikum ve eslimû lehu min kabl en yetiyekumul azâb. Üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Bütün teslimler bir arada ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Bütün sahabe fizik vücutlarında Allah'a teslim etmiş ve fizik vücudun teslimi değil, daha ötesi de farz. İradenin teslimine kadar bütün sistemler farz. Bütün teslimler farz. Öyleyse bakıyoruz Allah-u Teala Enam Suresinin 152. ayet-i kerimesinde diyor ki ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Nisa 58'de buyuruyor Allah-u Teala اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَةِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onun ehline, o emanetlerin ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Emanetler çoğul, emanet olarak geçiyor. Ama emanetlerin sahibi tekil. اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَةِ اِلٰى اَهْلِهَا. O emanet, her emanetin ehline, bütün o emanetlerin ehli olana emanetleri teslim etmenizi emreder diyor. Ve bakıyoruz ki Allah-u Teala Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde diyor ki Allah Darüsselam'a, selam yurduna davet eder. Aslında bu selam yurdu teslim yurdudur. Nereden biliyoruz? Çünkü arkadan diyor ki ve Allah diyor oraya ulaştırmayı dilediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Nisa 175'te ise sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğu kesinlik kazanıyor. Diyor ki Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse burada yani Yunus 25'te selam yurdu aslında teslim yurdudur. Ama bu Allah'ın zatına ruhun ulaşmasını ifade eder. Ama daha ötesi var 26'da. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَى وَزِيَادَهُ diyor. Onlara ahsen-ül hüsna vardır. İşte bu Allah'ın zatına ulaşmak ve ziyadesi Allah'ın zatını görmek. Bu ayet-i kerimede bütün teslimleri ifade ediyor. Çünkü Allah'ın zatının görülmesi ancak iradenin Allah'a teslimiyle mümkün. Öyleyse bütün sahabe Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesine göre hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki sonra ne olur? Sonra kişi daimi zikrin sahibi olur. Daimi zikrin sahibi olunca kişi nefsinde daimi zikir sebebiyle hiç afet kalmaz. Çünkü devamlı zikirde olduğu için Allah'tan rahmet fazla salavatın kalbe dolması devam eder. Ama zulmani kapı kapalıdır. Daimi zikir sebebiyle zulmani kapıdan karanlıkların kalbe girmesi hiçbir zaman mümkün değildir.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah'ın daimi zikre ulaştırdığı bir kişi var. Daimi zikir sebebiyle kalbindeki bütün afetler yok edilmiştir. İki mükafatı vardır bunun. Bir, o kişinin kalp gözü mutlaka açılır. İki, kalp kulağı mutlaka açılır. Yani Allah'ın bütün söylediklerini işitmeye ve gösterdiklerini kalp gözüyle görmeye başlar. Demek ki burada dört vasfın sahibi olduğu kişi. Üç vasıf daha kazanır. Bir, ehli tezekkür olur. Her an Allah'la konuşmak etkisinin sahibi olur. İki, ehli hayır olur. Daimi zikre ulaştığı için her an derecat kazanmaktadır. Derecat kazanmaksa hayır ifade eder. Bir de ehli hikmet olur, ehli hüküm olur. O verdiği bütün hükümlerde Allah'tan sonraki hüküm verdiği için tam adaletle davranır. Bir de bunun ötesinde hangi ayete baksa, o ayetin Kur'an'da 28 basamaktan biriyle alakalıysa hangi basamağa oturduğunu bilir. Böyle bir kişi bu basamakta Ulul Elbab adını alır. Ulul Elbab, lüplerin sahipleri. Yani fizik ötesi görüşün, fizik ötesi işitmenin sahibi olan bir kişi. Ve bir başka özelliği mutlaka daimi zikrin sahibi olmak. Ulul Elbab, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerin Kur'an'daki adıdır. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Kişi burada Ulul Elbab makamında yerlerin melekutunu görmeye başlar. Yerlerin melekutu 7 tane yer katını ifade eder. 7 kat cehennem bu kişiye mutlaka gösterilir. Tüyleri ürpererek o cehennemleri seyreder. 7 tane yer katının sırları ona açılır. Ve nihayet zemin kattaki devrin imamının ana dergahı bu kişiye gösterilir. Ne zaman birinci gök katı gösterilirse, birinci gök katından itibaren o kişi Ulul Elbab makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. Yani muhlis olmuştur. Yani nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok edip halis olmuştur. Ve bir evvelki kademede, 7 mertebede halis olduktan sonra bu kişi bir evvelki kademede 7 mertebe müzeyyen olmuştur. Şimdi burada kişinin halis olması söz konusu olacaktır. Birinci gök katı, ikinci gök katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı

Deyin ki Allah Teala'ya biz muhakkak ki muhlisleriz. Bütün sahabenin muhlisler olduğunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 139. ayet-i kerimesiyle kaydetmiş. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Ve 9, 9 daha affedersin 7 7 daha 14 mertebe kalpleri müzeyyen olmuş. Birincisinde göğün yerin 7 katı, yerlerin melekûtu. İkincisinde göğün 7 katı, göklerin melekûtu. Her ikisi de 7. katta zeminde, her ikisinde de 7. katta zemin gösterisi var. Ve ne zaman Sidretül Münteha görülürse o kişi tövbe-i nasuha davet edilir Allah Teala tarafından. Ve bu tövbe-i nasuh müessesesi bütün sahabe için gerçekleşmiş. Hepsi tövbe-i nasuha davet edilmişler. Tövbe-i Nasuh'tan sonraki safhada Tövbe-i Nasuh ihlas makamının bittiğini, salah makamına geçildiğini gösterir. Bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmuşlar ve bundan sonraki kademe olan irşada ulaşma keyfiyetini de hepsi tamamlamış. Nasıl ulaşılıyor? Allah Teala diyor ki ayet-i kerimesinde Allah nebileriyle birlikte olanları kıyamet günü utandırmayacaktır. Ayet-i kerime şöyle başlıyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Vazgeçilmeyecek bir tövbe olsun. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra 18 mertebe kişinin kalbi müzeyyen olmuş. Böyle bir kişi tövbe-i nasuhla tövbe ediyor. Bu salah makamının birinci kademesidir. İkinci kademede Allah o kişinin mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları örtüyor. Üçüncü kademede o kişiye salah nurunu veriyor. Dördüncü kademede o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde geçiyor hepsi. Ve böylece kişi irşada ulaşıyor. Tahrim 8'de Allah-u Teala öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasıl olsun dedikten sonra buyuruyor ki Allah nebilerini ve onunla beraber olanları o gün yani kıyamet günü utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında oldukları halde yürürler. Ya Rabbi derler, bizim günahlarımıza, günahlarımızı ört ve günahlarımızı mağfiret eyle. İşte burada bir irşada ulaşma noktası var. Böyle bir hedefe ulaşan kişi irşada ulaşmıştır. Bütün sahabe irşada ulaşmış mıdır? Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, ey sahabe biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer siz o Resul'e itaat edecek yerde o sizin söylediklerinize uyarsa o zaman bunun büyük zararını görürsünüz. Diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki ama Allah sizin nefsinizi tezkiye etti ve kalbinizi Allah size isyanı, küfrü kilih gösterdi ve hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Yani irşad edilen bir insanın

ulaşabileceği, alabileceği bütün hamulenin dolmuş olduğunu, sahabenin irşadın bütün inceliklerini öğrendiği neticesine ulaşıyoruz. Geriye sadece iradenin teslimi ve Allah'tan emir alarak başka insanları irşada ulaştırmak için yetki almak kalıyor. Bu da yedinci ve son mertebesi. Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlar için ulaşabilecek olan son mertebesi. Demek ki bütün sahabe başlangıçtaki altı mertebenin hepsini tamamlamışlar ve bu sala makamı 28. basamağı ifade eder. Sala makamı bu 28 basamakta 7 tane bütün insanlar için 7 tane kademe ifade eder. Kademeleri bir defa daha söyleyelim. Birinci kademe tövbe-i nasuh, ikinci kademe günahların örtülmesi, üçüncü kademe salah nurunun verilmesi, dördüncü kademe o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi ve kişinin irşada ulaşması. Gördük ki işte onlar irşada ulaşanlardır diyerek Allah Teala bütün sahabenin irşada ulaştığını kesinleştiriyor. Sahabeyi kullanmış zaten. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra Allah Teala o kulunun iradesini teslim alacak. Ve iradesini teslim aldığı kişi Allah'tan devamlı ne yapması lazım geldiğini soracak. Allah Teala da devamlı ona ne yapması lazım geldiğini söyleyecek. Kim Allah Teala'nın Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesiyle farz kıldığı Hakk-ı Tukati-i Takva'nın sahibi olursa, burasıdır Hakk-ı Tukati-i Takva'nın sahibi oluşu, kişinin iradesini de Allah'a teslim ettiği nokta. Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, bir hakkın tam takvaya ulaşanlar nasıl bir takvanın sahibi ise siz de öyle bir takvayla, bir hakkın takvayla Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve siz ölmeyin. Allah'a bütün teslimlerinizi tamamlayın. Bir hakkın teslimlerinizi tamamlayın. Öyle ölün. Bütün sahabe bunu gerçekleştirdiler. Hepsi irşat makamının sahibi oldular. Oldular mı? Evet, biliyorsunuz sahabe iki bölümde mütalaa Ensar ve Macirin. Ensar, Medine'deki yardımcılar, Macirin de Mekke'den Medine'ye göç edenler. Sevgili kardeşlerim, bu göç edenler veya Medine'deki yardımcılar, her ikisi de Tevbe suresinin 30. ayet-i kerimesinde şöyle ifade ediliyor. O sabikunel evelin var ya, evvelki sabikunlar, sahabe. Bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun, ister macirin, hepsine tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Hepsi bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. Görüyoruz ki bütün sahabe İslam'ın Kur'an'da farz kılınan 7 safhasını da yaşamışlar. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Bu Kur'an'daki İslam. Şimdi başımızı önümüze eğelim ve utançla bugünkü İslam dizaynına bakalım. Utançla bakalım. Çünkü İslam'dan geriye
İslam kalesindeki yedi burcunda yerle bir edildiğini, bir harabenin kaldığını görüyoruz. Bir harabe, enkaz. Yedi safanın yedisi de yok artık, yaşanmıyor. Bugün İslam deyince ne anlıyorsunuz? Bugün İslam, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadetten ibaret İslam'ın beş şartına indirgenmiştir. Öyleyse ne söylediğimize dikkatle bakın. İslam kalesi yerle bir edilmiştir. 28 basamaktaki 7 tane safhanın 7'si de şeytan tarafından 14 asırda unutturulmuştur insanlara. Hamdolsun ki gördüğünüz gibi hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Öyleyse burada kendinize bir sual sormak mecburiyetindesiniz. Biz bu ilmi nereden aldık? İslam aleminde alimlerin hiçbirisine bunlar öğretilmiyor. İslam'ın kurtarıcı faktörlerinden hiçbirisi öğretilmiyor artık. İslam'ın beş şartı öğretiliyor. Ve İslam vasıtalarla hedeflerden oluşur. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte vasıtadır, araçtır. Hedef değildir, amaç değildir. İblisin İslam alemini dünyadaki en geri milletler seviyesine indirebilmesi ancak bununla mümkün olmuştur. Bir zamanlar bütün buluşların sahibi olan İslam alemi artık gerilerden seyrediyor. Ve İslam kalesinin yedi burcunun yedisi de yerle bir edilmiş durumda. İşte şimdi o yedi tane kalayı, yedi tane burcu tekrar ait olduğu yere oturtmak zamanıdır. Bu görevle vazifeliyiz. Siz insanlar bizi sevmek mecburiyetinde değilsiniz. Sevgi kalpten oluşan bir müessesedir. Hamdolsun ki bizi sevenler çoktur. Allah'ın dostları. Ama bir de Allah'ın düşmanları var. Onlar bizi sevmezler. Çünkü onlara gerçek İslam'ı anlatıyoruz. Onlar gerçek İslam'ı duymak istemezler. Gerçek İslam geldiği zaman bir karanlık ararlar, yarasa gibi kaçabilecek bir yer. Öyleyse bugünkü İslam'la 14 asır evvelki İslam'ı karşılaştırdığınız zaman 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabenin Kur'an'daki İslam'ı yaşamış olduğunu görüyorsunuz. Bugün bütünüyle yok edilmiş olan bir İslam'dan bahsediyoruz. Bu söylediğimiz yedi safhanın yedisi de yok olmuş. Ve geriye iblisin kurnazlığına bakın. Geriye ne kaldığını görmek için. Ne kalmış geriye? İslam'ın beş şartı. Dikkat edin, bu beş şartın hiçbirisi hedef değildir. Hedefler Allah'a ulaşmayı dilemeniz, mürşidinize ulaşıp tabi olmanız, ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz 3, fizik vücudunuzu teslim etmeniz 4, nefsinizi teslim etmeniz 5, irşada ulaşmanız 6, iradenizi Allah'a teslim etmeniz 7, bundan 14 asır evvel Kur'an bunları yazıyordu, bugün de yazıyor. Ve 14 asır evvel onlar bunların hepsini gerçekleştirdiler. Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Bugün insanlar iblisin şu kurnazlığına bakın. Diyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu Kur'an'ı biz indirdik. Onun muhafızında biziz biz. Yani
Yani hiç kimse şu Kur'an'ın hiçbir harfini bile değiştiremez diyor Allah Teala. Hiç kimse Kur'an'ın hiçbir harfini değiştirememiş bugüne kadar. Değiştirememişse, İblis de değiştiremeyecekse ne yapabilirdi? Yapabileceği şey tekti. Kur'an'ı unutturmak. Şeytan asırlar boyunca insanları Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırmayı başarmış. Ve Kur'an'ı unutturmayı başarmış. Ve insanların yazdığı kitaplarla yeni bir ilim doğmuş ortaya. İslam ilmi diye bütün üniversitelerde öğretilen ilimler bu size saydığımız yedi safhanın hiçbirini kapsamaz. Onun için sözlerimiz bu devirde son derece önemlidir. Çünkü sizleri o fitne bataklığından, o cehalet bataklığından Allah'ın ilmine ulaştıracak olan kişi o biziz. Var mı aranızda bu söylediklerinden bir tanesini bile bilip de insanları kurtarmak için çalışan? Sevgili kardeşlerim, bir sona ulaşıyoruz. İslam bütün cepheleriyle unutulmuştur. Geriye kalan da İslam değildir. İslam'ın sadece hedefleri yok olmuş, sadece geriye vasıtaları kalmıştır. Kapınızın önünde bir araba var, bu vasıtadır. Hedefinizse Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşidinize ulaşıp tabi olmak, ruhunuzu Allah'a teslim etmek, fizik vücudunuzu teslim etmek, nefsinizi teslim etmek, irşada ulaşmak, iradenizi Allah'a teslim etmek, yedi tane safayı yaşamak. Bunların her birinin birer şehir olduğunu, birine gitmedikçe ikinciye geçilemeyeceğini düşünün. Kapının önündeki araba vasıtadır. Hedefleriniz bu söylediğim her şeyi yerine getirmektir. İblis ne yapmış? Hedefleri yok etmiş. Hedefler yok artık. Geriye sadece vasıtalar kalmış. O vasıtaların da en önemlisi zikir, o da yok olmuş. Kur'an-ı Kerim'in en büyük ibadeti zikirdir. Ve o da yok olmuş. Eğer biz olmasaydık, Allah-u Teala bu devirde bize bunları öğretmeseydi, dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse bunu hala söyleyemediğine göre nereden öğrenecektiniz bunları? Nereden öğrenecektiniz ki sahabe gibi Kur'an'ı yaşayabilirsiniz, İslam'ı yaşayabilirsiniz? Sözlerimiz buraya kadar. Zikrin Kur'an'daki en büyük ibadet olduğunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Ve unutmayın, zikir de farzların arasında mevcut değil. Allah-u Teala Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki اُتْلُوا اُوْهِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَكُمُ السَّلَاتِ اِنَّ السَّلَاتِ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ. Abi bir gün sana vahyettiğim o Kur'an var ya, onu oku, onlara tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ın zikri en büyüktür. Üç zikir geçiyor burada. Kur'an-ı Kerim tilaveti zikirdir. Namaz kılmak zikirdir. Bir de ne zikirdir? Zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Ve Allah'a insan ruhunun ulaşmasının sadece zikirle mümkün olacağını açıklıyor Allah-u Teala Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a vasıl ol. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olan ibadet zikirdir diyor. Zikir farz mıdır? Ne yazık ki ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcut değildir. Ama zikir farzdır. Günün yarısından daha fazla zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Allah Teala açıkça Müzemmil Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde söylüyor bunu. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbinin ismiyle zikret farz. Ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Demek ki zikir farz. Peki
Günün yarısından daha fazla zikir çok zikir farz mı? Evet. Ashab suresi 41. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine aminuzkurullaha zikren kesira." Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olmanın hangi safhasında olursanız olun, öyle bir safhasında olun ki Allah'ı çok zikirle zikredin. Bu günün yarısından fazla zikretmek bir kişinin 24. basamakta olduğunu gösterir. Orası zühd makamıdır. Günün yarısından daha fazla zikretmek orada farzdır. Peki daimi zikir farz mı? İşte Allah Teala buyuruyor ki: "Feskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Nisa 103. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse zikir farz, günün yarısından daha fazla zikir farz, daimi zikir farz ve farzlar arasında zikir yok. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere, bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, kısaca bir defa daha mutluluğu yaşamak üzere. Her ondan bahsediş, her anlatım, her dinleme bir mutluluktur. Söz konusu Allah ise orada mutluluk vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile bir arada oluyoruz. Allah'ın güzelliklerini yaşamak üzere Allah ile birlikte olmak üzere. Öyleyse onun ülkesindeyiz. Sıfırın üstündeki pozitif sayıların bulunduğu taraftayız. Pozitif alemdeyiz. Bir kenarı Allah olan, bir kenarı ruhumuz olan, üçüncü kenarı da Allah'tan bahsettiğimiz cihetle devamlı kazanacağımız dereceler olan bir üçgende yaşıyoruz. Mutluluk üçgeni. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Öyleyse konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın en önemli saydığı konu bu. Bir insanın cennetle cehennem arasındaki seçimi bu olmazsa olmaz şartına bağlıdır. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Allah hepinizin serbest iradesine çok değer veriyor. Serbest iradeniz Allah'ın katında çok değerlidir. Serbest irade ki onu Allah yolunda sevk ettiğiniz zaman, Allah yolunda kullanmaya başladığınız zaman, Allah yolunda seferber ettiğiniz zaman, Allah'ın bütün kapalı kapıları açılır, şeytanın bütün açık kapıları kapanır. Bunun için mutlaka iradenizi devreye sokmak mecburiyetindesiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek, cennete girebilmek veya girememekle eşdeğerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir Allah'ın cennetine girmek. Allah'a ulaşmayı dilememek eşittir Allah'ın cehennemine girmek. Kim bize sorarsa bu kadar basit mi? Cevap veririz. Evet, bu kadar basit. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah Teala tarafından, eğer Allah Teala ona yeterli hayatı verirse, ki bu nihayet 3-4 aylık bir vetiredir, bir fenomendir. Bu süreç içerisinde o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Mutlaka Allah'a da ruhunu ulaştıracaktır.
ya da daha doğru bir ifadeyle Allah onu mürşidine ulaştıracaktır ve sonra da kendisine ulaştıracaktır. O kişi bir şey yapmayacaktır. Allah ona bütün güzellikleri yaşatacaktır, öğretecektir. Yaşamasını Allah sağlayacaktır. Bu Allah'ın üzerine aldığı bir vazifedir. Bir sözü var Allah Teala'nın. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Bir sözü var Allah Teala'nın. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Öyleyse hayatınızdaki

Bütün kararların içinde en önemli kararınız. Ya bu kararı vereceksiniz, Allah'ın yanında olacaksınız, Allah sizinle beraber olacak ve Allah sizi mutlaka kendisine ulaştıracak. Ya da bu kararı vermeyeceksiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz. O zaman şu dünya hayatında dalalette kalacaksınız. O zaman şu dünya hayatında küfürde kalacaksınız. O zaman şu dünya hayatında fıskta kalacaksınız. Hidayet o zaman sizin için olmayacak, mevcut olmayacak. Hidayeti, Allah'ın hem cennet saadetini hem dünya saadetini elinizin tersiyle itmiş olacaksınız. Bana sorarsanız, Kur'an'da insan hayatını tanzim eden en önemli mefhum hangisidir diye size bunu söylerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek başlı başına bir Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ondan sonra da 3-4 aylık bir ömrü var ise, o kişi mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ruhen Allah'ın evliyası olmak şerefine erecektir. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Birinci kat değil, ikinci kat değil, daha üst kat, üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Hem de dünya saadetinin mutlaka yarısına sahip olacaktır. Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah bir söz verip de onu yerine getirmesin, bu mümkün değildir diyor Allah Teala. Allah'ın sözünde hulf yani hilaf, yani Allah söz verip de yerine getirmez, böyle bir olay mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın şeytana bile söylettiği şey, şeytanın cehennemde insanlara söylediği şey, Allah'ın mutlaka sözünü yerine getireceği. Diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara, benim sizin üzerinizde bir sultan, bir hakimiyetim yoktu. Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. O Allah sözünü yerine getirdi. Yani ne demek bu? Yani kim Allah'a ulaşmayı dilediyse, o mutlaka Allah'ın cennetine girdi. Allah mutlaka sözünü yerine getirdi. Ki şeytan ne diyor? Ben de söz verdim diyor size ama ben yerine getirmedim diyor. Ben şeytanım diyor. Şimdi diyor size bir şey sormak istiyorum. Size bu yaptığınız hataları ben zorla mı yaptırdım? Üzerinde bir hakimiyetim var mıydı? Hayır. Ben sizi davet ettim. Siz de davetimi kabul ettiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Bunun için de cehennemdesiniz. Öyleyse bana kızmayın. Kendi nefsinize kızın diyor İblis. Böyle bir dizaynda şunu kesin olarak bileceksiniz. Cennet ehlinin hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Cehennem ehlinin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hiç istisna yok. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah var, bizi yaratmış. Allah bu yarattıklarını
insanları kainatta en çok sevdiği, kainata varis kıldığı kulları olarak yaratmış. Yeryüzünü ve bütün dünyaları, bütün arzları, bütün gökleri insan adı verilen bu mahluku için yaratmış ve o arzlarda, yerlerde ve göklerde yaşayan ve ikisinin arasında yaşayan herkesi, her şeyi insan için yaratmış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevinin ki sizler insansınız, insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün mahlukları. Allah-u Teala'nın indinde Adem Aleyhisselam'a secde edildi. İlk yaratıldığı an insan, o Adem Aleyhisselam'dı. Bir tayinden, bir salsalinden, ikisi de aynı şey. Kirli toprak anlamına geliyor, çamur anlamına geliyor, kil. Anlamına geliyor. Siz ondan geliyorsunuz. Ondan Havva anamızı yaratıyor Allah Teala. İkisinden de onların çocuklarını ve hepimiz netice itibariyle Adem babayla Havva anamızın dünyaya getirdiği çocuklarından türedik. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bir baza oturur. Dünyadaki en sağlam teminata oturur. Allah'ın teminatı. Bu teminat bir dilektir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler buyuruyor. Öyleyse ne demek istiyor Allah-u Teala? Evvela Allah-u Teala sizi seviyor mu? Sualinin cevabını verelim. Tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla seviyor. Kim olursanız olun. Hepiniz sevilirsiniz. En az sevilenden en çok sevilene kadar bir dizayn söz konusudur. Evvela şunu kesin olarak bileceksiniz. Sevilmeseydiniz yaratılmazdınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın bir takım esmalarını onun aleyhinde kullanmaya çalışan bir takım zavallılar var. Allah müntekimdir, intikam alandır. Bu intikamı insan niçin intikam alır? Nefsine ağır gelen bir şey yapılmıştır ona. Nefsi bunu çekemez, o kişiden intikam almak sevdasına düşer. Başarabilirse intikamını alır. İntikam nefsin bir afetinin ürünüdür. Allah'ın da nefsi mi var? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın intikamı demek, yaptıklarınızın karşılığını ödemesi demek. Eğer pozitif şeyler yaptıysanız, Allah'ın intikamı size verdiği karşılık Allah'ın cennetidir. Allah'a ulaşmayı dilediyseniz mutlaka Allah'ın üçüncü kat cennetine ulaşacaksınız. Mutlaka Allah'ın evliyası olacaksınız. Eğer dilemiyorsanız o zaman Allah'ın koyduğu kanunlar gereğince gideceğiniz yer cehennemdir. Yaptığınız hatanın bedeli Allah'ın intikamı şeklinde tecelli ediyor. Allah'ın intikamı size öfkelendiği için, kızdığı için sizin canınızı yakmak değil. Allah'ın intikamı koyduğu kanunların gerçekleşmesidir. Allah kanununu koymuş. Seçim hakkını size vermiş.
Ya bana ulaşmayı dileyeceksiniz, ben sizi cennetime alacağım, evliyam yapacağım, benim için sevgili olacaksınız. Ya da dediğimi yapmayacaksınız, emrimi yerine getirmeyeceksiniz. O zaman getirmezseniz gideceğiniz yer cehennemdir, diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala sevgili kardeşlerim bunu söylüyorsa, böyle bir durumda Allah-u Teala'nın bu dizaynında ne görüyoruz? Allah-u Teala baştan söylemiş ve kanunlarını koymuş. Sistemler, elektronik sistemler, bütün olayların karşılığını ödetiyor. Ya pozitif olarak ödetiyor, mükafat adını alıyor, ya negatif olarak ödetiyor, ceza adını alıyor. Öyleyse el-müntekim olan, intikam alan hüviyetinde görünen Allah, aslında size öfkelendiği için, sizden hıncını çıkarmak için intikam alan bir Allah değil, kanunlarını koymuş. Eğer diyor bana ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Bunu baştan biliyorsunuz. Bile bile yapıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Cehenneme giriyorsunuz. Ve Allah Teala siz yaptığınız hatanın karşılığında cehenneme girdiğiniz için sizden dolaylı bir hüviyette intikam almış oluyor. Allah Teala bununla size olan hıncını tatmin etmiyor. Hınç duymaz. İntikam almak diye bir şey Allah Teala'nın yapısında mevcut değildir. Ama koyduğu kanunlar yaptığınızın karşılığını mutlaka size ödetir. İşte bu intikamdır. Bunun adı intikamdır. Allah Teala sizden öfkesini aldığı için el-müntekim demiyor. Yaptıklarınızın karşılığını Allah'ın kanunları size mutlaka ödeteceği için el-müntekim diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Ne yaparsanız karşılığını mutlaka alırsınız. Siz bir grupsunuz. Birinci grupta siz varsınız sadece. İkinci grupta sadece Allah var. Üçüncü grupta sizin dışınızdaki bütün varlıklar var. Allah'ın dışındaki her şey, etrafınızdaki insanlar, bütün dünyadaki insanlar, kainattaki insanlar, cinler, her şey var. Sizden çevrenize ne ulaşırsa, çevreniz bir bütündür. O insanlardan, belki hiç beklemediğiniz birinden, belki başka birinden size aynı hüviyette, aynı seviyede bir şeyler mutlaka geriye döner. Bu Allah'ın kanunu. Çalma kapını, çalarlar kapını. Ne verirseniz toplum size onu iade eder. Siz yüzü gülen bir insan mısınız? İnsanları seviyor musunuz? Sevdiğinizi onlara belli ediyor musunuz? Onlar da sizi severler. Sevgilerini gösterirler size. Etrafınızdaki her yüz sizin aynanızdır. Size davranış biçimlerini gösteren her yüz sizin aynanızdır. Siz onlara nasıl davranırsanız aynı karşılığı otomatik olarak alırsınız. Bir birleşik kaplar kanunu insanlarla insanlar arasında mutlak olarak işler. Siz bir bireysiniz. Bir vahidsiniz. İnsanların arasından bir kişisiniz.
sizden çevrenize yayılan her şey, çevrenizden, belki bir başka yerden ama çevrenizden, insanlardan size mutlaka geri dönecektir. Eşdeğer olarak. Bu sizin elinizde olan bir şey değildir. İşte Allah-u Teala'nın ister o insanlar eliyle olsun, ister başka standartlarda olsun, yaptığınız her şeyin bedelini size geriye ödemesi el-müntekim sıfatının gereğidir. Allah sizden insanların anladığı manada nefsani bir intikam almıyor. Ama yaptıklarınızın bedelini koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kanunlarını değiştirmez. Kanunlar asaldır. Öyle bir muhteva içinde yaşarsınız ki ne verirseniz onu alırsınız. Öyleyse bu bir kurtuluş reçetesi değil mi sevgili kardeşlerim? Eğer siz çevrenize mutluluk veriyorsanız onlardan mutluluğu geri alacaksınız. Eğer siz çevrenize mutsuzluk veriyorsanız onlardan mutsuzluk geri alacaksınız. Öyleyse top sizde. Topu mutluluk istikametinde kullanın, mutluluk kalesine atın. O zaman etrafınızdaki insanlardan size mutluluk geri dönecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala ne ekerseniz onu size biçtirir. Kanunlarını böyle koymuş. Şimdi böyle bir dizayn içerisinde Allah sebep ve netice ilişkilerini çok açık bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Eğer diyor bana ulaşmayı dilerseniz benim cennetime girersiniz. Bana ulaşmayı dilemezseniz benim cennetime giremezsiniz. Ancak cehenneme girersiniz. Ama mutlaka cehenneme girersiniz. Kim bana ulaşmayı dilemezse onun şartları ne olursa olsun o kişi mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olan birisidir. Ve benim kanunum gereğince o kişi mutlaka cehenneme gider diyor. Allah-u Teala öyle mi diyor? Hadi gelin beraberce bakalım acaba öyle mi söylüyor? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَوْدُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala onlar bize ulaşmayı dilemezler.

kadınlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar ancak dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani hayatın dünyaya ait olan kesiminde mutluluğu ararlar. Onun dünya hayatının kendilerine sağlayacağı maddi nimetlerden, maddi hususlardan doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gafil olmasalar Allah'ın böyle söylediğini bilecekler. Mutlaka Allah'a ulaşmayı deneyecekler. Mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Mutlaka mutluluğu yaşayacaklar. Ama Allah'ın ayetlerinden gafiller, ya ayetleri yanlış yorumlamak gibi bir hastalığın sahipleri veya başka insanlar tarafından aldatılmışlar. Allah'ın bu güzelliği onlara unutturulmuş. İblis bunun tabii başında. Unutturma mekanizmasının başında iblis var. Ama neticede şu kesin olarak çıkıyor karşımıza. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlerdir? Allah'ın ayetlerini bilenlerdir. Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlerdir? Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden mutlaka fazla olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlerdir? Mutlaka Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Öyleyse bu kadar açıksa her şey ve hala insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman Allah-u Teala'nın söylediği otomatik sistemler devreye girmeyecek mi? O zaman Allah-u Teala onlardan intikam mı almış oluyor? Onlara olan öfkesinden, gayzından, madem ki benim emrimi dinlemediniz, ben sizden intikam alırım mı diyor Allah-u Teala? Hayır, emrini koyarken onun müeyyidesini de koymuş Allah-u Teala. Müeyyide bir emre itaatsizlik halinde o kişinin uğrayacağı cezanın adıdır. Allah-u Teala emrini veriyor, bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Eğer diyor dilemezseniz o zaman cehenneme gidersiniz. Buna göre diyor siz düşünün, kendiniz karar verin. Sonuçlar ve sebep belli. Sebep ve netice ilişkisini ben size önceden açıklıyorum diyor Allah-u Teala. Eğer bana ulaşmayı dilerseniz benim cennetime girersiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Kendi iradenizle bunu seçmek durumundasınız diyor. Seçiminiz ya cennetinizin seçimidir ya da cehenneminizin seçimidir diyor. Yalnız diyor, şunu bilmenizi istiyorum diyor. Ben emrimi veririm, müeyyidemi koyarım, mutlaka uygularım. Uygulamamam hiçbir şekilde mümkün değildir. Benim sözümde hulf olmaz. Öyleyse eğer emri dinlemiyorsanız, onun müeyyidesini kabul ettiniz demektir. Ben sizlerden intikam alıyorum değil bunun manası diyor. Ben size baştan söylüyorum. Benim kanunlarım otomatik çalışır diyor Allah-u Teala. Ve o kanunları ben nasıl koyduysam onların yerine getirilmesi için de ben size yardımcı olurum diyor. Dikkat edin. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah derhal harekete geçiyor. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi, kulaklarınızdaki bakrayı, kalbinizdeki ekinleti alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Kim yapan bunları? Allah. Bizatihi Allah. Niçin? Çünkü siz doğruyu yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz.
Onun sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka ben onu cennetime ulaştırırım. Yetmez, ben onu kendime ulaştırırım. Evliyam yaparım diyor Allah Teala. Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım diyor. Dünya saadetinin yarısını veririm ona diyor. Ve 3-4 ay içinde bütün bunları Allah Teala garanti ediyor. Öyleyse ne söylemişse mutlaka yapacağına göre, bize daha baştan söylemişse hiç bundan daha kolay bir şey var mı demişse, gerçekten bir düşünün sevgili kardeşlerim. Neden İslam'da niyet amelden üstündür? Bundan daha kesin delil olabilir mi? Bir insan düşünün, bir tek dileği var, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiş. Üçüncü kat cennetin sahibi kılınmış. Yaşamış 5-6 aylık, hayatı daha var. Ve üçüncü kat cennetin sahibi kılınmış. Dünya saadetinin yarısını elde etmiş, Allah'ın evliyası olmuş. Daha ne olsun? Bir tek dilek, onu sonsuz bir zaman parçasında Allah'ın cennetinde muhkim kılacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Dilemiyorsanız Kur'an'daki neticelere hazır olun. Kurtuluşunuz mümkün değil. Ama ben bu ayetleri bilmiyordum demeniz sizi kurtarmaz. Allah kanununu koymuş. Biz de size bunu tebliğ ile vazifeliyiz. Tebliğ ediyoruz. Başka insanlar bunu bilmeyebilir. Ama bilmeyen insan bunu duyduğu zaman Kur'an'dan tahkik etmelidir. Etmiyorsa vazifesini yapmıyor demektir. Kendi cehennemini kendi eliyle hazırlıyor demektir. Öyleyse insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Kurtuluşları söz konusu değil. İyi ama bu insan 80 yaşında ölmüş, ömrünün 65 senesini namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle, hacca gitmekle, kelime-i şehadet getirmekle geçirmiş. 65 yıl ibadet etmiş. Yani bu insan da cehenneme mi gidecek? Evet sevgili kardeşlerim. Ne kadar hazin bir tecellidir ki? Evet. Bu kişi Allah'ın cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Peki, kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiş, Allah görmüş bu kişinin, işitmiş, bilmiş Allah'a ulaşmayı dilediğini. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün eceliyle ölmüş, vadesi gelmiş. Ne olacak şimdi bu adam? Bu adam cennete girecek sevgili kardeşlerim. Sadece hayatında yaptığı bir tek doğru iş için. Diyelim ki ondan evvel de her şeyi berbattı. Ama bu kişi aklını başına toplamış bir gün Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu kesin koymuş kalbine. Ben demiş Allah'a ulaşmayı diliyorum. Kalbi bunu dilemiş. Hiçbir ameli olmadan bu kişinin öldüğünü düşünün. Özellikle ekstrem misaller veriyorum. Konunun ne kadar önemli olduğunu kavrayasınız diye. Hiçbir ibadeti olmamış, sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah kişinin kalbindeki bu dileği işitmiş, bilmiş ve görmüş. Sözüme dikkat edin, dilediğini zannetmemiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Evvela şu Allah'ın cennetine girer kesimini kesinleştirelim. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki vel asr. Vel asr suresi. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezine amenu. Ama amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Neyden hariç? Cehenneme gitmekten hariç. Yani ne demek istiyoruz? Ne alakası var şimdi yani? Hüsranda olan insanlarla bahsediyor Allah-u Teala. Amin olanlar hüsranda değildir diyor. Hüsranda değilse ne olur? Ne olduğunu söyleyelim. Allah-u Teala Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet günü mizanlarımızı kurarız.

Diyordu ki Allah Teala, o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var ya, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ebediyen orada, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Yunus 8'den bahsediyoruz. Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cennettir. Yani cehennemdir, affedersiniz. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları dereceden fazla olduğu için gidecekleri yer cehennemdir. Yani Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme gidecekleri cihetle hüsranda olanlardır. Vel Asr suresi ne diyor? İnsanlar hüsrandadırlar diyor. Yani insanların çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası hüsrandadırlar diyor. Ama diyor, ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Sevgili kardeşlerim, ameni olmak, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada başlayan bir vetiredir. Başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dilediğiniz anda ameni oldunuz. Bütün ameni olanların gidecekleri yer, bu ayet-i kerime gereğince Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü onlar bu istikamette Allah'a ulaşmayı dileyenler, mutlaka kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. Öyleyse misalimizi yeniden canlandıralım. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah onda bu talebi işitmiş, bilmiş ve görmüş kalbinde. Bu kişi ameni olmuş. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Ama bu kişi çok günahkar. Mutlaka günahlarının sevaplarından fazla olması lazım. Ama öyle olmuyor. Hiç düşündünüz mü neden olmuyor? Neden bu kişinin sevapları günahlarından daha fazla oluyor muhakkak? Çünkü Allah Teala Rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlıyor. Bu başlaması neler vücuda getirir? Birkaç dakikanın içinde o kişinin gözlerindeki Hicab-ı Mestura adlı perdeyi, o örtü hüviyetindeki gözlüğü alıyor Allah Teala. Bu insan ondan evvel bakıyordu irşat makamına, ama onu alelade bir insan olarak görüyordu. Mürşit olarak görmüyordu. Onun kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala. Bu kişi daha evvel işitmiyordu. İrşad makamının söylediği, irşada mütealik olan şeyleri işitmiyordu. Manasına varamıyordu. Şimdi varmaya başlıyor. Şimdi kişi irşad makamını irşad makamı olarak görmeye başlıyor. Hicab-ı mestur alınınca, kulaklarındaki vakra alınınca onun söylediklerinin irşada mütealik olan şeylerin doğru olduğunu, haktan inen sözler olduğunu anlıyor. Sonra kalbine indiriyor. Kalbinde artık idraki önleyen müessese yok. Ekinneti almış Allah Teala. Ekinneti alıyor kalbinden, yerine ihbat koyuyor. İdraki sağlayan bir ilahi kompütür. Ne oldu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Ne oldu? Son derece net bir olay vücuda geldi. Bu kişinin gözlerindeki hicab-ı mestura alındı, kulaklarındaki vakra alındı, kalbindeki ekinnet alınıp yerine ihbat konuldu. Yani bu kişi ölüydü. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyordu Allah Teala.

Onlar yaşarlar, yaşar görünürler ama aslında ölüdürler, onlar işitmezler diyor. Onların sana baktığını görürsün diyor. Sana bakmaz, bakarlar ama seni görmezler diyor. Onlar ölülerdir diyor Allah-u Teala. Burada insanların hayata geçirilmesi söz konusu. Peki işlemi bu kadar mı Allah-u Teala'nın? Hayır. Ard arda işlemler geliyor. Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Birkaç dakika içerisinde kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a döndürüyor. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Bir iki dakikanın içinde bütün bu işlemler tamamlanıyor. Her işlem o kişinin kazandığı derecelere büyük dereceler ilave ediyor. Ve bu kişi ertesi gün ölüyor. Böyle kabul edelim. Sadece bir gün yaşamış Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, bir gün değil birkaç dakika içinde Allah Teala o kişinin muhtevasını değiştiriyor. İç dünyasını değiştiriyor. Peki değiştirirse ne olur? Değiştirirse kesin bir şey olur. O kişinin sevapları günahlarını aşar. O kişi mutlaka cennete girer. Girer mi? Hadi gelin bakalım Mülk Suresi 8, 9, 10 ne söylüyor? Diyor ki Allah Teala cehenneme girecek olanlar cehennemin kapılarında toplanırlar ve cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın nezirleri, Allah'ın Resulleri gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Dikkat edin. Cennete girecek olanlar da kıyamet günü cehenneme gireceklerdir. Ama cehennemin şeffaf kapılarından uçarak içeri gireceklerdir. Çünkü oradaki otomatik sistemler bir takım insanların otomatik olarak oraya uçarak girmesine müsaade verir. Bunların özellikleri gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınmış olması, kulaklarındaki vakranın alınmış olması, kalplerindeki ekinnetin alınmış olması, kalplerinin nur kapısının Allah'a dönmesi, göğüslerinden kalplerine yol açılmış olması. Bu özelliklerin her biri oradaki elektronik sistemlerde ayrı ayrı şifrelerle aynı anda tespit edilir. Bu şartlara sahip olan herkes uçarak cehennemin içine girer. Cehennemdeki bütün sistemleri, bütün katları ard arda dolaşıp Allah'a sonsuz şükürler ederek tekrar o şeffaf kapılardan uçarak dışarı çıkarlar. Bunların hepsi gözlerindeki hicab-ı mestürü alınmış olanlardır. Kulaklarındaki vakra alınmış olanlardır. Kalplerindeki ekinnet alınıp yerine ihfat konulmuş olanlardır. Kalplerinin nur kapısı Allah'a dönmüş olanlardır. Ve göğüslerinden kalplerine nur yolu açılmış olanlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu durumda Mülk Suresinin 8, 9, 7, 8, 9, 10. ayetleri büyük önem taşıyor. Diyor ki Allah Teala orada cehennemin bekçileri onlara derler ki size buraya geleceğinizi söyleyen, cehenneme gideceğinizi söyleyen nezirler gelmedi mi? Sizi inzar etmediler mi? Sizi uyarmadılar mı? Şimdi cevaba dikkatle bakıyoruz. Diyor ki o cehennemdekiler geldiler. Düşünün, cehennemdeki insanlar bütün zaman parçalarını ihata ederler ve
bütün yerleşme birimlerindeki insanların %90'dan fazlasını ifade ederler. Bütün zaman birimlerinde, kainatın neresinde olurlarsa olsunlar, hangi toplulukta olurlarsa olsunlar, hangi kasabada, köyde, karyede olurlarsa olsunlar, onların %90'dan fazlası mutlaka cehenneme gidecektir. İşte bu sebeple cehennemde zamanın başından zamanın sonuna kadar, kıyamet gününe kadar yaşayan insanların %90'dan fazlası bütün zaman parçalarını temsil ederek ve bütün insan topluluklarını temsil ederek oradadırlar. Ve cehennem bekçileri onlara söylüyor. Onlar da diyorlar ki geldiler, bize nezirler geldiler. Sonra da diyorlar ki bize söylediler, buraya cehenneme geleceğimizi söylediler. Biz onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Biz onlara dedik ki biz sizi dalalette olarak görüyoruz. Eğer biz o nezirlerin söylediklerini işitmiş olsaydık ve akıl etmiş olsaydık, idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Şimdi sevgili kardeşlerim, burada unsurların hepsi geçiyor. Bu insanlar irşat makamına, nezire alelade bir insan olarak bakıyorlar. Ve onu alelade bir insan da değil, dalalette olan bir insan olarak kabul ediyorlar. Ayet-i Kerime net olarak bunu söylüyor. Biz sizin dalalette olduğunuzu görüyoruz diyor. Gözlerindeki hicab-ı mestüre sebebiyle irşat makamını dalalette olan birisi olarak görüyor. Yani aslında görmüyor. Kulakları söylediğini işitmiyor. Çünkü nezir diyor ki onlara, Allah-u Teala diyor ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz cehenneme girersiniz. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i böyle söylüyor. Cevap, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Senin de Kur'an-ı Kerim dediğin şeye biz inanmıyoruz diyor. Yani irşat makamının Kur'an-ı Kerim'e dair söylediği hakikatleri kulaklarındaki vakıa alındığı için işitmiyor. Gözleriyle Allah'ın Resulünü, neziri alelade bir insan olarak görüyor. Onu dalalette olan bir insan olarak görüyor. Alelade olsa gene bir parça. Dalalette olduğundan emin olarak konuşuyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir diyor. Onun sözlerini kalbine indirdiği zaman bir korkunç sonuç ortaya çıkıyor. Onun dalalette olduğu kanısıyla hareket ediyor. Öyleyse hem gözler görmüyor, hem kulaklar işitmiyor, hem idrak hassası çalışmıyor. Çünkü gözlerinde hicab-ı mestüre var, kulaklarında vakra var, kalbinde ekinnet var. Bu standartlardaki bir insan Allah'ın nezirinin bu sözlerinden sonra diyor ki eğer biz o nezirin söylediklerini işitmiş ve akletmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse Mülk 7, 8, 9, 10 işiten ve idrak eden insanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini kesinleştiriyor. Şimdi Yunus suresinin 8. ayeti kerimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların cehenneme gireceğini ifade ediyorsa,
kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden az olduğunu ifade ediyorsa, kaybettikleri derecelerin daha fazla olduğunu ifade ediyorsa ve kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinet alınmış olanların, ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın ilk yaptığı iş budur, cennete gireceği kesin olduğuna göre, Allah'ın kanununa göre mutlaka kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Arada hangi işlem var? Sadece bir işlem var. Allah-u Teala'nın yaptıkları, gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalpteki ekinnetin alınması, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun açılması, kalbinin nur kapısının Allah'a dönmesi. Bu işlemlerin her birisi Allah-u Teala tarafından öyle biçimli bir dizaynda o kişiye dereceler kazandırıyor ki, o kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla oluyor. Sadece bu işlemlerin yapıldığı bir kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceği kesinlik kazanıyor. Yani Allah-u Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu cennetime alırım diyor. Mülk Vel Asr suresinde gideceği yerin Allah'ın cenneti olduğu, hüsranda olmadığını söylüyor. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'a ulaşacağını kesinleştiriyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amen olanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime, فَمَنْ كَانُوا يَعْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَيَعْدْ Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani onlar mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ulaştırırlarsa ne olur? Allah'ın cennetine girerler. Fecr 28'de irci ila rabbiki diyor Allah Teala. Radiyeten mardiye fetuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey nefs, teskiye ol. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir diyor Allah Teala. Rabbine geri dönen bütün ruhlar için Allah'ın cennetine girmek söz konusu. Allah da ruhun Allah'a mutlaka ulaşacağını garanti ediyor. Ve Allah Teala Ali İmran suresinin 76 ve 77. ayetlerinde diyor ki, eğer insanlar Allah'a verdikleri yemini, misakı yerine getirmezlerse onların ahirette bir nasibi yoktur. Kim de bu yeminini yerine getirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Takva sahiplerinin ise Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesi mutlak olarak cennete ulaşacaklarını söylüyor. Daha belki 100'den fazla ayet. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek bir dönüm noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek size cennetin anahtarını temin eder. Dilememek cehennemin anahtarı, zaten her zaman insanlardadır. İnsanların çoğu da ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dilemeden bu dünyada ömürlerini tamamlayıp geçip gideceklerdir. Ve kendilerine yazık olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'de bu kadar önemli bir mefhum. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'a ulaşmayı dilemeyi nasip kılmasını, hepinizi bunu nasip kılarak Allah'ın cennetine ulaştırmasını, dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda inşallah gene birlikteyiz. Duhan Suresi 1. ayet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, mim. Bunlar mukatta'at harfleri. Mukatta harfleri. Ve ha, mim ile başlayan surelerin bu beşincisi oluyor Kur'an-ı Kerim'de. Duhan suresi Mekke'de nazil olan bir sure. İkinci ayet, Bismillahirrahmanirrahim, vel kitabil mubin, vel kitabı ve kitaba and olsun, el mubini, açıklanmış olan, apaçık, kitabı mubine, apaçık kitaba and olsun. Kur'an-ı Kerim apaçık bir kitaptır. Allah Teala diyor ki biz bu kitaba her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Lafzın ötesinde ruhunda da mevcut olan bir şeylerle birlikte bu ifadeyi değerlendirmek gerekir. Ruh devreye girdiği zaman Allah-u Teala'nın gerçekten hiçbir şey bırakmadığını, her şeyi bu kitabın içine yerleştirdiğini idrak eder insanoğlu. Eğer Allah-u Teala ruhunu öğretirse. Üçüncü ayet, Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi Leyletin mübareketin inna künna münzirin. İnna muhakkak ki biz, şüphesiz biz, enzelnahu, onu biz indirdik. Fi leyletin, gecede, mübareketin, mübarek. İnna muhakkak ki biz, şüphesiz ki biz, künna, biz olduk, münzirin, uyaranlar, münzirine, münzirin, uyaranlar, inzar edenler. Muhakkak ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz bir, biz uyaranlarız. Kur'an-ı Kerim'in mübarek bir gecede indirildiği beyan buyuruluyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in bir uyarıcı olduğu vurgulanıyor. Kur'an-ı Kerim bir nezirdir, uyarıcıdır. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'i indirmekle uyaranlar olarak devreye giriyor. Kur'an-ı Kerim baştan aşağı bir uyarıdır. Bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi Kur'an-ı Kerim emreder. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için kurtuluş hiçbir zaman söz konusu değildir cehennemden. Kur'an-ı Kerim bu uyarıyı yapmasaydı hiç kimse bilmeyecekti. Kur'an-ı Kerim her sahada uyarılar ihtiva eder. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek birinci uyarıya itaat etmektir.
Daha sonraki uyarılar, mürşide ulaşma uyarısı, ruhalal teslim uyarısı, fizik vücudu, nefsi Allah teslim uyarısı, irşade ulaşma uyarısı ve iradeyi Allah'a teslim etme uyarısı, hepsi Kur'an-ı Kerim'in farzlarıdır. 7 tane safayı içerir. 7 safanın 7'si de bir uyarı olarak, farz olarak Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Yetmez, sahabenin bütün bu uyarıları gerçekleştirdiği ve 7 safada ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim ettiği Kur'an'da açık bir şekilde yer alır. 4. ayet-i kerime, Duhan Suresinin 4. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Fîhâ yufreku kullu emrin hakîm. Fîhâ onda yufreku, tefrik edilir, ayırt edilir, belirtilir, belirlenir. Kullu, hepsi bütün, emrin, iş, emir, hakimin, hakimin hükmedilmiş olan, hükmedilmiş emirlerin yani işlerin hepsi onda, o gecede ayırt edilir, belirlenir. Hükmedilmiş olan, aynı zamanda hikmetli olan,

edilmiş evlerin işlerin yani hepsi onda o gecede ayırt edilir, belirlenir, vasıflandırılır. Allah Teala'nın burada hakim dediği iş hem hikmet açısından hikmetli manasına hem de hükmedilmiş manasına da gelir. O gece Kur'an indirildiği gece Allah Teala'nın dizaynı

Mübarek bir gecede indiriliyor. Uyarmak üzere indiriliyor. Hikmetli olan işlerin, emirlerin hepsi onda ayırt edilir, belirlenir. Herkese sunulur. Beşinci ayeti kelimesi Duhan Suresinin Bismillahirrahmanirrahim. Emran min indina inna kunna mürsilin. Emren emir min indina katımızdan inna muhakkak ki biz kunna biz olduk mürsilin gönderenler.

sırtımızdan bir emir olarak, emren, emir olarak muhakkak ki biz Resulleri gönderenleriz.

katımızdan bir emir olarak muhakkak ki biz Kur'an'ı ve Resulleri gönderenleriz. Emir olarak Kur'an-ı Kerim'i gönderiyor ve gene emir olarak, emretme niteliğinin sahibi olarak Resulleri gönderiyor Allah-u Teala. Allah'ın katından bir emir olarak geliyor Kur'an-ı Kerim ve aynı zamanda Resulleri de gönderen Allah. Hem Kur'an'ı gönderiyor emir olarak hem de Resulleri emredici olarak. Öyleyse Allah-u Teala'nın dininden Kur'an indirilmiş ve Kur'an'ı açıklamak üzere vazifelendirilenler var. Her ikisi de emir ile hareket ediyorlar. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın emirlerini ihtiva ediyor. Biz diyor bütün nebilere, peygamberlere şeriat kitabı indiririz ki o kitapla hükmetsinler diye diyor Allah-u Teala. Peygamberler kendilerine şeriat kitabı verilen, kitap verilen ve o kitapla hükmetmek için vazifelendirilen peygamberlerdir. Ama kavimlerdeki resuller kendilerine kitap verilmeyen ve eğer verilirse sohbet kitabı verilen, emredici hüviyeti bulunmayan kitaplar verilen resullerdir. Ve her ikisi de Rabbinden bir nimet olarak bunu dizaynlanır. Rabbinden bir rahmet olarak. Rahmeten min Rabbik. İnnehu hüves semiyul alim. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. İnne dedikten sonra hu diyor Allah-u Teala. O hüve diyor. Bir defa da o diyor. Şüphesiz muhakkak ki o, gene o, muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Allah en iyi işiten, en iyi bilen. Her noktayı, bütün yokluğu, bütün affedersiniz, kainatı Allah-u Teala rahmetiyle ve ilmiyle kaplamıştır. Bu sebeple kainatın her yerindeki her şeyden anında haberdardır. Ve Duhan Suresi 7. ayet Bismillahirrahmanirrahim. Rab biz semavati vel ardı ve ma beynehuma in kuntum mukinin. Rabbi, Rab es semavati, semalar, gökler ve el ardı ve arz, yeryüzü, yer ve ma ve şeyler beynehuma, ikisi arasında. İn eğer kuntum, siz oldunuz mukinin, yakin sahibi olanlar. Mukinin, yakin sahibi olanlar. Şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer siz yakin sahibi iseniz. Yani yakin sahibi
herkes için Allah göklerin ve yerin Rabbidir.

Teala kime yakin nasip kılmışsa o Allah'ın göklerin ve yerin Rabbi olduğunu kesin şekilde bilir ve ona inanır. Yakin hasıl etmek için de daimi zikre mutlak olarak ulaşmak lazım. Buradaki yakinden Allah-u Teala'nın muradı aynel yakin ve hakkul yakin kademeleridir. Asıl bilenler hakkul yakinin sahipleridir. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği andan itibaren ona Allah-u Teala yardımcı olur. Gözlerini ve görme hassasını çalışır hale getirir. Kulaklarını ve işitme hassasını çalışır hale getirir. Kalbini ve idrak etme hassasını harekete getirir. Geçirir ve kişi kör, sağır ve dilsizken, idraksizken gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Bu ilmel yakinin başlangıç noktasıdır. Gören, işiten ve idrak eden birisi yakin idrak etmekle hasıl olur. Gören, işiten ve idrak eden birisi idrak sahasının içine girmiştir, yakin hasıl etmeye başlamıştır. Bundan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşacaktır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Onu nefs tezkiyesi yapacak hale getirecektir. Sonra kişi nefs tezkiyesini gerçekleştirecektir. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Ve bu süreç içerisinde idraki giderek artmaktadır. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. İlmel yakin o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasıyla ve ruhun Allah'ın zatında yok olmasıyla sona erer. Ruhu Allah'ın Allah'a ruhun ulaşmasıyla ilmel yakin sona erer. Fizik vücudun teslimi ilmel yakinle aynel yakin arasında bir geçittir. Kim daimi zikre ulaşırsa o Allah-u Teala'nın açtığı baş gözü, baş kulağı ve dünyaya açık olan idrak sahasının dışında yeni bir saha için gözler, kulaklar ve kalp kazanır. Yani Allah-u Teala ona gaybı göstermeye başlar. Allah-u Teala ona gaybten bahsetmeye başlar ve gaybı ona idrak ettirir. Ona verdiği kalp gözüyle, kalp kulağıyla. İşte bu kişi bu noktada aynel yakinin sahibi olmuştur. Ondan sonra kişi irşada ulaşacaktır. Daha sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Ve bir hakkın hakka tukatı takvanın sahibi olacaktır. İradesini de Allah'a teslim edecektir. O zaman Allah'ın zatını da gören bir yakin sahibi olacaktır. Bu yakine Kur'an-ı Kerim hakkul yakin diyor. Bu takvaya hakkı tukatihi takva diyor. Bu yakine hakkul yakin diyor Allah Teala. Burada Allah'ın zatının da görülmesi söz konusu. Allah Teala Allah'ın katında Allah'ı müşahede edenler, Allah'a müşahit olanlar, Allah'ı görenler diyor ve onlar bilirler diyor. Allah'ın katında Allah'ı müşahede edenler, yani Allah'ın zatını görenler, onlar hakkül yakinin sahipleridir. Ayet 8. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illa huve yuhyi ve yumit. Yumitu. Yumit. Rabbukum ve Rabbu abai kumul evvelin. La ilahe, ilah yoktur. İlla den başka huve o. Ondan başka ilah yoktur. Yuhyi diriltir ve yumitu ve öldürür.
Rabbikum sizin Rabbiniz ve Rabbe ve Rab Abaukum sizin babalarınız El evvelin evvelkiler. Ondan başka ilah yoktur. La ilahe illa huve. Diriltir ve öldürür. Sizin ve evvelki, yani sizden önceki babalarınızın Rabbidir. Sizin de Rabbinizdir. Sizden evvelki babalarınızın da Rabbidir. Bütün insanlık tarihinin Rabbidir. Burada bizden evvelki babalarımız olan Adem Aleyhisselam'a kadar dayanan bir nesneler mi bahsediyor Allah Teala? Yoksa Adem Aleyhisselam'ı yaratmadan evvel de Allah Teala kainatı yarattığında ondan evvelki devrede de acaba bir insanlık yaratmış mıdır? Buna dair de bir işaret olabilir. Ama şu anda bildiğimiz Adem Aleyhisselam'la beraber başlayan, bizim babalarımızı oluşturan binlerce yıllık bir geçmişi var insanoğlunun. Allah Teala ondan başka ilah yoktur diyor. Olsaydı ilahlar olacaktı. Başka başka ilahlara tapılmış olacaktı insanlar. Ve Allah Teala'nın ifadesi kesin. Sadece Allah var. Allah'tan başka ilah mevcut değil. Bu inancın içerisindedir bütün İslam alemi. Ve bu vahdet akidesidir. Allah'ın tekliği ve Hazreti İbrahim'in Hanif dininde, yani Arapça adıyla İslam dininde vahdet asıldır, Allah'ın tekliği. Sonra da tek bir toplumu Allah'laşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir topluluğu oluşturan ikinci bir kavram geliyor. Vahdetin, tekliğin, Allah'ın tekliğinin dışında insanların bütün fırkalarının bir araya gelmesiyle oluşan bir teklik, tevhid. Ve bundan sonra da teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte bunlar Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, bir başka adıyla Arapça İslam dininin temelini teşkil ederler. Bütün peygamberler aynı dini yaşamışlardır. O bütün insanların, bütün devirlerdeki insanların Rabbidir. Başka bir dinde hiç oluşturmamıştır. Bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Sadece bir tek din vardır. Hanif fıtratıyla yaratılan insanları hidayete erdirecek olan tek bir din. Allah'a ulaştıracak olan ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini, Allah'a teslimlerini gerçekleştirecek olan tek bir din. Unutmayalım ki yaratan ve öldüren, öldürdükten sonra da dirilten ve yeniden öldüren, yeniden dirilten Allah'tır. Sadece Allah. Allah'tan başka hiçbir varlık öldüremez ve diriltemez. Ve Duhan Suresinin 9. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. Bel hum fi şekkin yel'abune. Bel hayır, hum onlar fi şekkin şüphe içinde yel'abune oynuyorlar, oyalanıyorlar. Hayır, onlar şüphe içinde oynuyorlar, oyalanıyorlar. Şirkli olan
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inanmayan, onunla alay eden, onu sahte peygamber olarak değerlendiren insanlardan bahsediyor Allah Teala. Duhan suresi 10. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Perte kim yevme te tis semai sema'u bi duha nin mübin. Ertekip ve ertekip ve artık öyleyse o halde ertekip gözde bekle. Yevme gün tehdi getirir. Es semavi sema gök. Bi duhanin duhanı dumanı mübinin apaçık. Artık göğün apaçık duman yani fitne getireceği günü gözetle. Gözde. İşte o gün gelmiştir. Bütün dünyayı bir fitne kaplamış durumdadır. Önce Yahudiler arasında oluşan ve onların büyük kısmının dinlerini unutmalarına sebebiyet veren fitne, daha sonra Hristiyan alemini sarmış, onların da dinlerini unutmalarına sebebiyet vermiştir. Sonunda da İslam alemini sarmış, İslam aleminin de dinlerini unutmalarını sağlamıştır. Bugün Hazreti İbrahim zamanında yaşanan, ondan evvelki bütün peygamberler zamanında yaşanan tek bir dinin üç sonucu üzerinde konuşuyoruz. Üçü de birbirinden farklı değildir. Üçü de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Allah-u Teala Hanif dininin esaslarını veriyor. 7 safhadan oluşuyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, 2. ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. fizik vücudu teslim etmek, 4. nefsi teslim etmek, 5. irşada ulaşmak, 6. iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. 7 safhanın 7'si de farz ve bütün sahabe bu 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim bunu bütün boyutlarıyla apaçık koyuyor ortaya. Ama orada bitmedi. Daha ötesi de var. Tevrat'ta da aynı durum var. 7 tane safha Hazreti Musa ile ona tabi olanlar 7 safhayı da yaşamışlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. 7 safhanın 7'si de farz. Aynı safhalar. Yeter mi? Gene yetmez. Çünkü İncil'de de aynı hususlar var. 7 tane safha, 7 safhanın 7'sinin de farziyeti ve 7 safhanın 7'sini de Hazreti İsa ile beraber havarilerinin gerçekleştirmesi. Hazreti Musa'nın 12 kola ayrılan 12 tane bir nevi Allah'ın başkan seçtiği kişiler, hepsi ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Onlardan kim onlara tabi olduysa o toplumlardan, hepsi de 7 safhayı yaşamışlar. Ve Tevrat'ta da farz. Kur'an'da nasıl farzsa Tevrat'ta da farz. İncil'de de farz. Ve Hazreti İsa ile havarileri 7 safhayı da yaşamışlar. Ve hepsinin birbirinden hiçbir farkı yok. Din aslında tek bir din. Şu dünya üzerinde mevcut olan üç kitaplı dinin aslı sadece tek bir din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Kur'an-ı Kerim'de zaten Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in Hanif dininin
Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da dini olduğunu söylüyor. Diyor ki, Habibim sen kendini hanif olarak dine ikame et. Rum Suresi 30. ayet-i kerime açık bir şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hanif olduğunu söylüyor. Arkasından da o hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı diyor. Ondan sonra dinde işte kayyum olan din budur. Sadece ezelden ebede kadar uzanan, ulaşan din sadece bu dindir. Tek bir din olmuştur. Ve Allah'ın ne dini yaratmasında ne insanları hanif fıtratıyla yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Sadece bir tek din ve bütün insanlar bu bir tek dini yaşayabilecek olan özellikle yaratılıyorlar. Öyleyse birbirinden ayrı olan dinler yoktur. Bugün dinler arasında bir düşmanlık söz konusuysa, şu dünyadaki işlenen hataların, fitnelerin en büyüğü budur. İşte böyle bir açıdan olaya baktığımız zaman, bugün İslam alemini de, daha evvel Yahudi alemini, daha evvel Hristiyan, daha sonra Hristiyan alemini, en sonunda da İslam alemini pençesine geçiren iblis, bütün insanları Allah'ın yolundan saptırmak üzere harekete geçmiş ve kitlenin bütün devirlerde, Hazreti İbrahim devrinde de, Hazreti Musa devrinde de, Hazreti İsa devrinde de, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem devrinde de bütün insanları sarsan ve de büyük kısmını Allah'ın yolundan uzaklaştıran iblisin gayretleri hep netice vermiş ve bu Yahudi aleminin, Hristiyan aleminin dejenerasyonundan sonra İslam alemi de aynı noktaya ulaşmış. İşte o günlerde ortalığı kaplayan bir duhanın, bir dumanın mevcudiyetinden bahsediyor Allah Teala. Fitne. Bütün insanların Allah'ın Kur'an'da emrettiği yedi safayı tamamen unuttuğu ve artık onları tatbik etmedikleri ve Kur'an'da bunların hepsinin farz olduğu ve sahabe tarafından hepsinin gerçekleştirildiği yazılı olmasına rağmen insanların artık Kur'an'ı terk ettiği ve bunların hepsini unuttuğu vakasıyla göğün apaçık bir fitne ile, dumanla dünyayı tesir altına alması söz konusu. İşte bu fitne. 11. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Yaşan nase. Haza azabün edeyim. Yaşa kaplar sarar. En nase insanlar. Haza bu azabün azap. Elimin elim acı. O fitne ki bütün insanları saracak.

kıyafetteki insanları işte burada insanları yani insanların büyük kısmını

fitne ki o doğan ki insanları insanların büyük kısmını sarmıştır. İşte bu edim bir azaptır. Fitnenin içinde olanlar mutsuzdur. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehennemden kurtulmaları

Sebeple bu elin bir azap. Çünkü insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmedikleri için devamlı hata işliyorlar. Nefslerine hakim olmaları mümkün değil. Çünkü nefs tezkiyesi büyük kitlelerce unutulmuş durumda. Böyle olduğu zaman da devamlı hata işleyince her hatanın arkasından mutlaka azap ediliyorlar Allah-u Teala tarafından. Ruh da o insanların ruhları da nefslerine huzursuzluk veriyor ve kişiler elim bir azabın içinde bir dünya hayatını yaşıyorlar. Bugünün panoraması bu. İslam'ın 7 safhası da unutulmuş. Farz olduğu da unutulmuş bunların. Sahabe tarafından yaşandığı da unutulmuş. İnsanlar bir boşlukta ve azabı yaşıyorlar. Ve işte bu azap bütün dünyayı kaplamış bir fitne. İnsanlar dinlerini unutmuşlar. Tek bir din, Allah'ın tek bir dini yerine üç tane din oluşmuş kitaplı din olarak. Geri kalan inanışlar da hesaba katılırsa tam 73 iki tane inanç biçimi dünya üzerinde tespit edilmiş durumda. Zulmani olanlar, Rabbani olanlar ama 72 tane inanç söz konusu. Bütün insanlar bu sebeple devamlı azaptalar. O kurtulabilmiş olan küçük bir her dinin içinde, her inanç biriminin içinde orada bulunan Resul'e bağlanmış olan az sayıda insan Allah'ın ezeli ve ebedi dinini yaşıyor. Onların o küçük grupların dışındaki büyük kitle insanların %90'dan fazlası için bu olay bir azap. Ve 12. ayet-i kerime Duhan suresinin Rabben ekşif Bismillahirrahmanirrahim. Rabben ekşif annel azabi azabe inna mu'minun. Rabben ekşif, Rabbena ekşif. Yani Rabbena Rabbimiz ekşif kaldır. Keşf, açmak, kaldırmak. Anla bizden el azabe azap. İnna muhakkak ki biz mu'minun, müminler. Rabbimiz azabı bizden kaldır. Muhakkak ki biz müminleriz. İşte asrımızın fitnesi burada sevgili kardeşlerim. İnsanlar kendilerini gerçekten mümin zannediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşması, İslam'ın 7 safhasıyla beraber, 1. safhadan itibaren unutulmuş. Artık insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemezlerse mümin olmaları mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kafir hüviyetinde. Allah'a ulaşmayı dileyenler bir grubu, dilemeyenler geri kalan 72 fırkayı oluşturuyor ve böylece 73 fırka çıkıyor ortaya. İnsanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemeyenlerin ise mümin olması mümkün değil. Onlar kafirler. İşte Allah Teala fırkalara ayrılmayı ve kurtulanlarla kurtulamayanları
Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde.

açıklığa kavuşturmuş. Diyor ki münibine ileyhi ve tekuhu ve ekumussalat ve

ve müşriklerden olma diyor Allah-u Teala. Türkçesine baktığımız zaman Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Ve la tekunu minel müşrikin. Bir sonraki ayette, Rum 32'de Allah Teala müşrikleri anlatıyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Ve her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. İşte 73 fırkadan 72'si kendi ellerindekiyle ferahlanan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, 72 fırka, onlar müşrikler. 73. fırka, tek fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bu açıdan Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala orada şeytan insanlara olan hedefini, vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Kim diyor o tek fırka? Müminleri oluşturan tek fırka. O tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası müminler. Dilemeyenlerin hepsi müşrik ve kafir. İşte biz müminleriz diyen bu insanların mümin olmadıkları kesin ve azaptalar. Her an yanlış yapıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Kurtuluşları da mümkün değil. Hem bu dünyada azaptalar hem de kıyametten sonra da azaptalar. Allah Teala bu ayetlerde zamanımızın bu faciasını dört başı mağmur bir şekilde veriyor. Ayet 13. Bismillahirrahmanirrahim. Enna lehumuz zikra ve kat ca'ehum resulün mubin. Enna nasıl lehum onlar için ezzikra zikir öğüt ibret ve kat ve olmuştu caehum onlara geldi resulün bir resul mübinun ap açık açıklayan. Allah Teala buyuruyor ki onlara açıklayan her şeyi açıklayan bir Resul geldi. İbret almadılar.

onlara açıklayan bir Resul gelmişti. Buna rağmen Resul'ün söylediklerinden ibret almadılar.

onlara her şeyi, yani Kur'an'ı açıklayan bir Resul gelmişti. Buna rağmen Resul'ün söylediklerinden ibret almadılar. Resul onlara ne söylemişti? İslam'ın 7 safhasını söylemişti. Resul onlara bu 7 safhanın farz olduğunu söylemişti. Resul onlara bütün sahabenin bu 7 safhayı yaşadığını söylemişti. Ve onları Allah'a ulaşmaya davet etmişti. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil demişti. Ama bu sözler onlara hiç tesir etmedi. Kendilerine 3 defa tekrar edilmesine rağmen bu sözler onlara hiç tesir etmedi. İbret almadılar. Buradaki Resul 1997 yılında ceviz kabuğu programında Allah'ın apaçık bir şekilde herkese gösterdiği Resul'dür. 3 defa açıklama yapmıştır. Bütün insanların hedeflerine ulaşmaları sadedinde. Ama kimse ibret almamıştır. Ve hiç kimsenin o sözlerden etkilenmesi söz konusu olmamıştır. Onun etrafındakilerin dışında. Ve ayet 14. Sümme tebellev anhu ve kalu muallemun mecnun. Sümme sonra tebellev yüz çevirdiler anhu ondan ve kalu ve dediler muallemun öğretilmiş mecnun deli. Ve ona şeytan tarafından vahyedilerek öğretilmiş ve dediler ve sonra ondan yüz çevirdiler. İşte bu Resul ceviz kabuğu programında bütün Türkiye halkına deli olduğu, bütün Türkiye halkını bu zatın deli olduğu konusunda ikna ettiler ve aynı zamanda hem deli hem de şeytandan vahiy alıyor. Yani şeytanın öğretisiyle öğrenmiş, şeytandan öğrenmiş, şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy alıyor ve deli dediler. Ve kamuoyunu o Resul'ün deli olduğuna inandırdılar. Daha ötesi, ondan yüz çevirdiler. İşte bu
günlere gelindiğinde yüz çevirmenin hangi boyutlara ulaştığı kamuoyunca kesin şekilde anlaşıldı. Allah-u Teala'nın Resulü konusunda büyük bir kampanya açılmış durumda. 2004 yılı o Resulün kendini ilan edeceği yıl ve o yıl kampanya açık bir şekilde hızlanmış durumda. Onun deli olduğu, şeytandan vahiy aldığı herkes tarafından tekrarlanıyor ve kamuoyunun büyük kısmı onun aleyhinde. Yani insanlar çok büyük bir kitle olarak toplamın %80'inden fazlası olarak onun aleyhinde, yani herkes ondan yüz çevirmiş. Yüz çevirmiş durumda. Böylece ceviz kabuğu olayı o programa çıkan kişinin Allah'ın bu ayetlerde geçen Resulü olduğunu, kendisine hem deli dendiği için hem sözlerinden hiçbir şekilde ibret alınmadığı için hem şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy alan olarak vasıflandırıldığı için hem de kendisinden yüz çevrildiği çok kesin bir gerçek olarak bugün artık inkar edilemeyecek bir şekilde ortada olduğu için dört ayrı cepheden de ayetler o programdaki Resul'ün bu kendisinden yüz çevrilmiş söylediği ayetlere değer verilmemiş şeytan tarafından öğretilmiş ve deli olduğu iddia edilen Resul olduğu kesinleşiyor. Bu kesin bir hüviyet almıştır. Ve Duha Suresi'nin 15. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna kâşifül azâ bi kalilen innekum aidûn. İnna muhakkak ki biz kâşifü gidirenler, kaldıranlar, el azâbi azap, kalilen az biraz, innekum muhakkak ki siz aidûn, dönecek olanlar. Muhakkak ki biz azabı biraz kaldırsak bile şüphesiz ki siz şirke dönecek olanlarsınız. Yani ondan, o sözlerden hiç bir netice çıkarmayacak olanlarsınız. Az bir kısmınız kurtuluşa ulaşacak ama büyük kesim fikirlerinde ısrarcı olarak şirke tekrar dönecek olanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bunların ayrı ayrı ispatı gerekmiyor. Hepsi herkesin gözleri önünde cereyan etti. Ayetlerin bütün muhtevası gerçekleşti. Ve şu anda karşı tarafta olanlar hep kendilerinin İslam olduğunu, doğruyu bildiklerini iddia ediyorlar. Oysa ki
İslam değiller, Allah'a teslim olmuş olmak İslam'ı ifade eder. Mümin değiller, mümin olabilmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Ve bu insanlar kendilerine Allah-u Teala bir fırsat verse de Allah'a ulaşmayı dileseler bile vuslattan sonra gene düşecek olanlar. Onu açıklıyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Tuhan suresinin bu ayetlerinin bu kadar Allah-u Teala tarafından gecikmesinin sebebini biz de anlayamamıştık. Ama şimdi o Resulün aleyhine açılan bunca açıklamalardan sonra, bunca iftiradan sonra Allah-u Teala'nın Duhan suresini neden bu kadar geciktirdiğini, sizlere açıklamamızı neden geciktirdiğini şimdi anlıyoruz. Öyle olaylar yaşadık ki gerçekten bu konuyla ilgilenecek olan zamanı bulamadık. Yani Kur'an-ı Kerim tefsiri biraz geriye kalsın buyuruldu. Biz diğer konulara adapte olduk. Şimdi bu açıklamayı yapıyoruz ki Allah-u Teala'nın ne kadar her şeyi yerli yerinde dizayn ettiği bir defa daha tebellül ediyor. Her şey açık ve kesin şekilde ispatlanana kadar bekliyor Allah-u Teala. Ve ondan sonra açıklama yaptırıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Sohbet, bir yarenlik, sizinle baş başa bir beraberlik. Sevgili kardeşlerim, uzaklardan size sesleniyorum. Özlemiş olarak. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi söyleyerek inşallah sözlerime başlamak istiyorum. Zaten sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizden en çok istediği şey sevgidir. Size 30 kameri yıl boyunca hep sevgiyi anlatmaya çalıştık. Hepinizi sevgiye odaklamaya çalıştık. Allah'ın sizi sevmesi, sizin etrafınızdaki insanları ve Allah'ı sevmenize bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, severseniz sevilirsiniz. Öyleyse sevinin faturasını, onlar beni sevmiyorlar, ben de onları sevmiyorum diye sakın başkalarına çıkartmayın. Siz onları sevmediğiniz için sevilmiyorsunuz. Aslında fatura bu kadar açık ve kesin olarak size çıkar. Neden başkaları seviliyor da siz sevilmiyorsunuz? Çünkü sevilenler sevenlerdir. Bütün kalplerin istediği tek şey sevilmektir. Bu sevgi bedavadan kazanılmaz sevgili kardeşlerim. Sevginizi ishar etmek, göstermek mecburiyetindesiniz. Göstermezseniz etrafınızdaki insanlar da size karşı sevgilerini göstermezler. Ama herkes sevgisini ishar ederse, yani açığa koyarsa, sevdiği insanlara sevdiğini açık açık söylerse, davranışlarıyla bunu ifade ettikten başka diliyle de ilave ederse, onu çok sevdiğini belirtirse, o zaman onlar da onu sevmek gereğini duyacaklar mıdır? Ne diyorsunuz? Burada bir deneme yaptık. Biz kardeşlerimize yüksek sesle onları çok sevdiğimizi söyledik birer birer. Başlangıçta bir kısmı teşekkür etti, hafif sessiz bir şekilde. Bir kısmı başını salladı. Bir kısmı fısıltıyla bizi çok sevdiklerini söylediler. Sonra dedik ki hayır, bu olmadı. Ben nasıl size yüksek sesle sizleri sevdiğimi söylüyorsam sizden de aynı cevabı bekliyorum. Ne oldu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Camimizin içi birbirini sevenlerin sesleriyle doldu. Her tebrikleşme bizde her kardeşimizin el öpmesiyle neticelendiği için 5-10 dakikalık bir zaman parçasını mutlaka alır. Bu zaman parçası içinde herkesin birden birbirine onları sevdiğini yüksek sesle söylemesi, insan sayısı kadar da bunun 2 defa tekrarı, camimizde çok güzel bir hava oluşturdu. Sonra hanlar dergahında da
Böyle yaptık. Orada da her şey çok güzel oldu. Sevgili kardeşlerim, siz de hepiniz bir araya toplandığınız zaman aynı şeyi yapıyor musunuz? Birbirinizi kucaklayıp, sımsıkı tutarak, onu çok sevdiğinizi söylüyor musunuz birbirinize? Bir vakfının mensupları bunu usul haline getirmelidir. Kim unutursa hepiniz birden ona hatırlatmak mecburiyetindesiniz. Ancak sesli olarak gülümseyişimizle, gözlerimizdeki gülen tebessümlerle etrafımızdaki insanlara sevdiğimizi açıklarsak, onlardan da aynı cevabı alırsak daire tamamlanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu bizim faranjit, sevgili kardeşlerim, ne faranjit, ne başka bir hastalık. Bunlar hiç önemli değil. Biraz sesimiz boğuk çıkar, birkaç dakika sonra da geçer. Peki, hala boğuksa o zaman çaresi var. Çaresi bir tane karanfil. Nerede kalmıştık? Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hı? Efendim? Evet. Sesleriniz ulaşıyor. Siz de bizleri çok seviyorsunuz. İşte hayat budur sevgili kardeşlerim. Allah'ın yolunda olanlar bir sevgi halesi içinde birlikte olmalıdırlar. Her davranışlarıyla sevgilerini belirli halde tutmalıdırlar. Etraflarındaki herkes o kişi tarafından sevildiklerini bilmelidir. İşte hayatımızı böyle bir sevgi halesi içinde devam ettirmeliyiz sevgili kardeşlerim. O zaman siz de aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Allah insanı sevmiş ve yaratmıştır. Severek yaratmıştır. Ve sevmeyen, nefret eden mahluk şeytandır. Bu yüzden kıyamete kadar cezalandırılmıştır. Kıyamette de zaten cehennem adı verilen bir yerde sonsuza kadar cezasını çekecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, farkımız olmayacak mı iblisten, şeytandan, şeytanlardan? O şeytanlar ki bütün insanlara sadece eza vermek isterler. Bütün insanları sadece huzursuz ve mutsuz etmek isterler. Bunun için yaşarlar. Gayeleri sadece budur. Bizim de bir gayemiz var. Allah Teala bize bir gayeyle bu vazifeyi verdi. Bütün insanlara Allah'ın ortaya koyduğu mutluluğu açık bir şekilde anlatmak. Mutluluğu öğretmek. İnsanların mutluluğu için gerekli her şeyi yapmak. İşte onun için huzurlarınızdayız. Hepinizi çok sevmenin ötesinde, hepinizin birbirinizi çok sevmenizi de istiyoruz sizden.
çok mu istediğimiz, ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bir araya geldiğiniz zaman herkesin birbirini sevdiği bir toplum oluşturabiliyor musunuz? Her toplumun içinde bir iki sivri kişi bulunabilir. Onların nefsleri, onların farklı dizaynını sergiler. Onlar mutsuzdurlar. İşte o sivri olan kardeşlerimize sesleniyoruz. Başka bir yerde değilsiniz. Allah'ın, Resulünün dergahındasınız. Öyleyse siz de herkes gibi başkalarını mutlu etmek için var olmalısınız. Burada emirler Allah'tan alınır. Öyleyse Allah'ın hepiniz hakkındaki temel hedefini bir düşünün bakalım. Ne istiyordu sizden? Allah'ın sizin istediği tek şey sizin mutlu olmanızdır. Verdiği bütün emirler mutluluğunuzu her geçen gün arttıran, arttıran, arttıran ve nihayet kesintisiz bir mutluluğa size ulaştıran bir hedef tayiniyle gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda mutsuzluğunuz biter. Onlara ver mutsuz muydunuz? Kim, hanginiz mutlu olduğunuzu iddia edebilirsiniz ki? Tasavvufa girmeden evvel, Kur'an'ı yaşamaya başlamadan evvel, bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Tasavvuf, Kur'an'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf, Kur'an'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf, Kur'an'ın yaşanmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi tasavvufu yaşadılar. Yani Kur'an'ı yaşadılar. Ne yaptılar? Allah'a ulaşmayı dilediler. Sonra kainatın en büyük mürşidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. 14. basamak. Sonra ruhları vücutlarından ayrıldı. 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Ulaştırdıkları zaman başlangıçtaki mutluluk durumlarına bakalım. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda Allah onlarla şeytanın arasındaki ilişkiyi kesti. Şeytan onlara tesir edemediği için mürşitlerine ulaştıkları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları noktaya kadar, 14. basamağa kadar mutlulukları devam etti. Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkilerini kesti. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka bu ilişkiyi keser. Tabiyetten sonra da devam etti. İlişkinin kesilmesi ne zamana kadar? Ta ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar. Hepsi ulaştırdılar, hidayete erdiler. 21. basamak. 21. basamağa kadar bütün sahabe mutluydular. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren Allah onları teslim almıştı. 14. basamakta mürşit Allah adına onları teslim aldı. 21. basamakta Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırarak teslim aldı. Ve Allah'ın bütün insanlara hedef olarak gösterdiği bu vetire, Allah'ın mutlak yardımı burada tamamlandı bütün sahabe için. Hepsinin ruhları Allah'a ulaştı. Allah'ın bu noktaya kadar ulaştırdığı kişide oluşturduğu şey nedir diye bakarsak, bunun dünya saadetinin yarısı olduğunu görürüz.
cennetlerden de üçüncü kat olduğunu görürüz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda nefsinin kalbi başlangıçtaki gibi %100 afetlerle doludur. Ama şeytanla ilişkisi kesildiği için şeytan afetlere tesir edememektedir. Edemediği için kişi Allah'a ulaşana kadar mutluluğu yaşayacaktır. Mürşidine ulaştığı zaman da nefsinin kalbindeki afetler aynen %100 durmaktadır. Ama tabiyetten sonra nefs tezkiyesi yaşanır. Nefsin kalbine giren fazıllar kalbi işgal etmeye başlar. Ne zaman bu nurların %2 rahmet, %49 fazıl olarak kalbi %51 kaplamaları söz konusu olursa, o zaman göğün 7 katı aşılmıştır. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Kişinin mutluluğu, dünya saadeti, nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı için günün yarısından daha fazla bir mutluluğu kişi mutlaka yaşar. Peki sonra o kişi için bu noktadaki durum, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet, birinci, üçüncü basamak. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennet, 14. basamak. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennet, 21. basamak. 14. basamak ve 21. basamak arasında kişinin nefsi %51 tezkiye olmuştur. Temizlenmiştir, arınmıştır. Nefsi ondan evvel %100 afetlerle doluydu. Bu noktada afetler %49'a düşmüştür. Şeytan yalnız afetlere tesir edebildiği için şeytanın hakimiyet alanı %49'a inmiştir. Bu noktaya kadar kişi Allah'ın muhafazası altındadır. Allah verdiği sözü yerine getirmiştir. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmış, nefsinin kalbini %51 afetlerden temizlemiş, o kişinin bütün ibadetleri sevmesini sağlamış, ruhunu da kendisine ulaştırmıştır. Burada kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Herkes bu üçüncü kat cennete mutlaka sahip olur. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Allah Teala bu kadar insanı seviyor. Onun bir tek dileğine karşı onu üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor. Nefsinin %51'ini de temizlediği için dünya saadetinde %50'si, 51'i o kişinin mutluluğunu oluşturuyor. Yarı yarıya bir dünya saadeti. Peki zorluk yok mu hiç? Buraya kadar hiç yok. Hiç mi olmayacak? Hayır, bundan sonra zorluklar başlar. Neden başlar? Çünkü Allah Teala koruyucu kalkanını kişinin üzerinden alır. Ve şeytanla ilişkisini kestiği o kişi şeytanın telkinlerine açık bir şekilde maruz kalır. Bu noktadan itibaren kişinin yapması lazım gelen şey zikrini adım adım arttırmaktır. Kesinlikle zikir aşağı doğru inmemelidir. Aşağı doğru inerse yozlaşma başlar. O mutlu devir biter. Ve kişi adım adım mutsuzluğa doğru yürür. Ne olduğunu anlayamadan aşağı doğru yuvarlanması da mümkündür. Var mıdır böyle bir şeyin ölçüsü? Vardır tabii. O noktada kişi 33 bin zikre ulaşmıştır. Bu zikri devam ettirebilirse aşağı düşmesi söz konusu olmaz. Mutluluğu da %50'nin üzerine çıkmaz. Ama bu minval üzere kişi devam eder. Kim şunu düşünebilirse,
Allah Teala bana bir söz vermişti. Ben Allah'a ulaşmayı dilediğim takdirde Allah beni mutlaka kendisine ulaştıracaktı. Diledim ve de bana bütün bu kolaylıkları verdi, zikrimi arttırdı, ruhumu da Allah'a ulaştırdı. Öyleyse bir başka sözü daha var. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmek isterse Allah Teala onu da temin eder. Madem ki birincisini gerçekleştirdi, Allah Teala mutlaka sözünü tutacaktır. O zaman benim kendime düşeni gerçekleştirmem lazım. Yani zikrimi arttırmam lazım. Kişi bu bapta iradi bir standart içerisinde zikrini arttırırsa hızlı bir şekilde arttırması gerekmiyor. Yavaş yavaş senelere dayalı bir zikir artışı, böyle bir şey varsa sevgili kardeşlerim, o zaman o kişi adım adım daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olacaktır. Nefsinin kalbindeki nurların artış oranına paralel olarak. Bize mutsuzluğu veren nefsimizin afetleridir. Nefsimizde afetler varken iç dünyamızda devamlı bir kavga söz konusudur. Nefs Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememizi ister, ruh istemez. Nefs Allah'ın emrettiklerini yapmamak ister, ruh da yapmak ister. Öyleyse içimizde bir kavga hep olacaktır. Kaçınılmaz bir şey. Diyalektik bir kavga. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir kavga. Kavga varsa mutluluk yoktur. Ama bu kavga ruhun Allah'a ulaştığı noktada %49'a inmiştir. Eğer zikrinizi arttırabilirseniz, artan bir dizayn içerisinde devam ederseniz, nefsinizin kalbine yerleşen fazıllar giderek artacaktır. Onların artışı oranında mutluluğunuz da artacaktır. Bir gün nefsinizin kalbinde nurlar %81'e ulaşırsa, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Allah'ın bütün emirlerini fizik vücudunuz yerine getirecek, yasakları işlemeyecektir. Sevgili kardeşlerim, daha ötede de bir sonsuz zikir, daimi zikir söz konusu olacaktır. Allah'ın yardımıyla. Siz isterseniz ve ben bu işin sevdalısıyım. Allah Teala bana ne emrederse ben mutlaka onu yerine getirmek için irademi Allah'ın emrettiği şekilde mutlaka kullanmalıyım tarzında bir düşüncenin sahibi olan kişi bu konuda hedefine mutlaka ulaşır. İrade Allah'ın yardımıyla kişiyi hedeflere götürür. Öyleyse irade bir insanın nefsine karşı yaptığı savaşta en büyük savaşçıdır. İnsan şeytanın dostuysa, Allah'a karşı savaş veriyorsa, o zaman onun en büyük silahı inattır. Nefsin afetlerinden bir tanesi olan inat. Sakın iradeyle inadı birbirine karıştırmayın. İrade, kötülüklere karşı savaşan, nefsin afetlerine karşı savaş veren ve sizi diri tutan, canlı tutan, hep savaşta tutan, kötülüklere karşı savaşta tutan bir yapıdır. Nefsinizdeki inat afeti ise güzelliklere karşı savaş verdirir. Allah'ın emirlerine karşı savaş açarsınız. Allah size namaz kılmayı emreder, inatla namaz kılmazsınız. Zikir yapmanızı emreder, inatla zikir yapmazsınız. Ne olur?
İnadın hakimiyetindeki bir kişi ne olur? Mutsuz olur ömür boyunca sevgili kardeşlerim. Zannetmeyin ki şu dünya üzerinde kazandığınız paralar, şan, şöhret sizi mutlu edecek. Deneyin. Hangisini başarırsanız bize de haber verin. Bakalım durumunuza gerçekten mutlu musunuz? Hiç öyle bir insan göremedik şimdiye kadar. Allah'ın yolunda olmasın, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmasın ama mutlu olsun. Bu matematik olarak mümkün değildir. Mutluluğunuzun oranı nefsinizdeki afetlerin azalmasıyla paralel bir seyir takip eder. Kim bir gün daimi zikre ulaşırsa, o zaman nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. O zaman onu Allah'ın emirlerini yapmaktan men edecek veya yasak ettiği bir fiili işlemeye yöneltecek bir kılavuz, bir yardakçı, bir teşvik edici faktör kişinin iç dünyasında kalmayacaktır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir. Çünkü Allah'ın ezeli hedefi gerçekleşmiştir. Ne diyordu Allah Teala? Biz nefse bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Nefsimiz afetlerle doludur. Ama ahseni takvimle yaratılmış. Yani o korkunç dizayn, baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimizin kalbi, bizi sonsuz, devamlı, huzursuz kılan nefsimizin kalbi, eğer nefs tezkiyesi denilen bir olayla arınırsa, afetlerinden kurtulursa, o zaman o kişi sonsuz mutluluğa adım atmış, kapıdan içeriye girmiştir. O noktadan itibaren sonsuz bir mutluluğun sahibidir. İç dünyasında kavga bitmiştir, nefsiyle ruhu arasındaki kavga. Allah'ın söylediği hedef oluşmuştur. Ahsen-i takvim içinde yaratılan nefs, yani ahsen-i takvime, ahsene belli bir takvimde ulaşmak üzere yaratılan nefs, hedefine ulaşmıştır. Ahsen olmuştur. Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu zaman onu müzeyyen kılmaya çalışacaksınız ve o noktada nefsinizin kalbinin ahsen olması söz konusu olacaktır. Fizik vücudun tesliminde vücut ahsen olur. Nefsinizin tesliminde nefsiniz ahsen olur. Ama önemli olan ahsenlerin en önemlisi iradenin teslimiyle ulaşılan ahsenlik kademesidir. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim ederseniz, o zaman nefsinizin afetleri bittikten sonra tam 19 mertebe kalbiniz müzeyyen olmuştur. Yerlerin melekutunu görmüşsünüzdür. Göklerin melekutunu görmüşsünüzdür. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman son bulmaca da çözülmüştür. Allah'ın zatını görmüşsünüzdür. Mutluluk mu diyorsunuz? Bu hudutsuz bir mutluluktur. İç dünyanızdaki kavga bitmiştir. Nefsiniz ahsen olma noktasına gelmiştir. İradeniz de. İç dünyanızda çatışma bitmiştir. Neydi sebep? Nefs şerri arzu ediyordu. Ruh da hayrı. Devamlı benim dediğim olacak diye kavga vardı. Ama şimdi ikisi de hayrı istiyor. Kavga bitti sevgili kardeşlerim. Peki sonra? Sonra farklı bir dizayn görüyoruz. Kişinin dış dünyasında
Bir başka dünya bu. Çünkü siz değişebilirsiniz ama siz değişiyorsunuz diye başkaları değişmez. Onların kalbi afetlerle dolu. Ve siz onlara iyilik yapınca onlardan size bazen kötülük gelebilir. Ama aklı başında bir insan kendisine yapılan iyiliği ölçmek durumundadır. Mutlaka tesir altına girer. Sevgili kardeşlerim, başka insanlarla ilişkilerinizde daimi zikre ulaştığınız noktada sizden onlara hiçbir zaman yanlış bir davranış ulaşmayacaktır. Hep Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Allah'ın emirleri ise sadece bütün insanlara mutluluk verici, huzur verici davranışlardır. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız zaman dış dünyanızdaki kavganın da bittiğini göreceksiniz. Neden yetecek? Çünkü siz evvelce nefsinizin üzerinizdeki baskısı sebebiyle başkalarına karşı yanlış davranışlarda bulunuyordunuz. Onların yanlış davranması üzerine siz de yanlış davranıyordunuz veya siz yanlış davrandığınız için onlar da size karşı yanlış davranıyorlardı. Böylece yanlış davranışlar zinciri birbirine çekerek hep sizi ve etrafınızdaki insanları huzursuz yapıyordu. Kısacası bitmeyen bir kavganın içindeydiniz. İnsan odur ki dışarıdaki kavgayı bitirir. Bitirmek için bir güçlüğünüz olmayacak. Daimi zikre ulaştığınız için iç dünyanızda başkalarına onlar size kötülük ediyor diye kötülük etmek arzusu hiç oluşmayacak. Onlara isteseniz de kötülük edemeyeceksiniz. İç dünyanız düşmanlık faktörünü devreden bütünüyle çıkarmış olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu kavganın bitişi Allah'ın emirlerinin en önemli bölümüdür. Çünkü burada kesintisiz bir dış dünya saadette yaşanır. Kişinin iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir. Sulh ve sükun gelip yerleşmiştir. Mutluluk, bizim anlatmaya çalıştığımız mutluluk, kesintisiz bir saadet halidir. Kesintisiz bir huzur halidir. Kavganın bittiği bir noktada oluşabilir. Orada yeşeren bir çiçektir mutluluk. Mutluluk, kavganın bittiği yerde açan bir çiçektir. Oluşan bir çiçektir. Öyleyse iç dünyanızdaki kavga nefsinizin bütün afetleri yok olunca biter. Ahsen-i takvime o belli zaman devresi, Allah'a göre belli olan zaman devresinin sonunda ahsene ulaşmıştır nefsiniz. İç dünyanızda kavga bitmiştir. Nefsiniz ahsen olmuştur. Başka insanlarla ilişkilerinize baktığınız zaman şunu göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Bu ilişkiler
başka insanları artık yaralamadığınız için, onları kırmadığınız için, nefsinizin afetleri devreden çıktığı cihetle onlar size yanlış davranışlarda bulunsa bile siz onlara onlar gibi davranmadığınız için sizin mutluluğunuzu oluşturacak bir seyir takip edemez. Onlar kızarlar, öfkelenirler ama siz kızmazsanız, öfkelenmezseniz

liman oluşuyor. Gelelim üçüncü boyuta. Üçüncü boyut Allah ile olan ilişkiler. Allah'ın bütün emirlerini, o emirleri yerine getirmekten büyük bir zevk alarak gerçekleştiriyorsunuz. Artık ibadetler sizin için sadece doyulmaz zevkleri simgeliyor. Neden mi? Çünkü bütün ibadetlerinizi Allah'a bakarak yapıyorsunuz. Namazınızı kılarken, zikrinizi yaparken, beyaz ört altındaki virtten bahsediyorum. Onun dışında da her zaman görmeyi istediğiniz an Allah'ı görebilirsiniz. O zaman Allah'ın insan olmadığı konusunda kesin bir fikriniz tahakkuk eder. Allah Teala yaratılan değildir, yaratandır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o hepimizin sahibidir. İşte Allah ile olan ilişkiler iki ayrı açıdan size hedef tayini yaptırır. Bir, emirler cephesi. Namaz kılacaksınız. Bir, oruç tutacaksınız. İki, zekat vereceksiniz. Üç, paranız varsa, zengin olmuşsanız hacı karşılayabilecek kadar harca gideceksiniz. Dört, kelime-i şehadet getireceksiniz. Beş, zikir yapacaksınız. Altı, ve Allah'a ulaşacaksınız. Yedi, ulaşmayı dileyeceksiniz de diyebilirdik. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemekle ulaşmak aynı şeydir. Ama hadiste nikah-ih kelimesi geçiyor. Nedense birçok müellif hadisteki nikah-ih kelimesini atlıyor, kullanmıyor. Zikri de devreden bütünüyle çıkarmışlar. İslam'ın yedi şartı beş şarta dönüşmüş. Ve de bu beş şartla hiç kimsenin kurtulamaması iblisin insanlığa en büyük tezgahı. Sevgili kardeşlerim, bu şeytan öyle bir varlık ki sonsuz ömrünü, kıyamete kadar devam edecek olan ömrünü sadece biz insanları hırpalamak için, biz insanları acı çektirmek için, biz insanları huzursuz etmek için kullanıyor. Vazgeçmesi de mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, son merhalede Allah ile olan ilişkilerinizde nehiler cephesi var. Allah'ın yasak ettiği fiiller. Başkasına kötülük etmeyeceksiniz. Mutlu olmanın da temel kaidesi budur. Başkalarına kötülük etmeyeceksiniz. Haramdan sakınacaksınız. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyeceksiniz. Şeytandan gelen tesirleri hemen anlayabilirsiniz. Neden? Çünkü Allah'ın emirleri var, yasakları var. Şeytan size Ramazan günü oruç tutma derse, bileceksiniz ki bu şeytandan. Namazın vakti girmiş birisi size diyor ki namaz kılma.

Allah-u Teala'nın emirlerinin karşısında olan her şey ondan gelir, iblisten gelir. İşte bu sebeple eğer tersini yaparsanız, iblis şaşmaz bir hidayet kılavuzu olabilir bir insana. Çünkü söylediği her şey hidayete ulaşmanızı önlemek istikametindedir. Eğer yaptığınız şey onun söylediğinin tam tersi ise her zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmiş olursunuz. Veya yasaklarını uygulamış olursunuz. Yasak edilen bir şeyi asla yapmazsınız. Şeytan size yasak edilen şeyi yapmanızı, emredilen şeyi de yapmamanızı emreder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki böyle bir sohbeti Yüce Rabbimiz bize nasip kıldı. Sizlerle bir güzelliği yaşıyoruz birlikte. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne yaptık? Bir sohbet yaptık. Allah ile ilişkilerimizi ve özellikle mutluluğu beraberce tetkik ettik. Şu noktaya ulaştık ki mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk iç dünyanızda oluşur, dış dünyanızda oluşur ve Allah ile ilişkilerinizde oluşur. Her üç cepheden de neler yapmanız, neler yapmamanız lazım geldiği konusunda artık kesin bir ilmin sahibisiniz. Ama şunu bilin ki Allah'ın yardımı olmadan hiçbir hedefe giremezsiniz, ulaşamazsınız. Ama diğer taraftan Allah Teala'nın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse benim için bu dilek yeterlidir. Ben o kişiyi mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Kesinlikle huzursuz olmanızı istemez. Mutsuz olmanızı istemez. Size zorluk çıkarmaz. Size ne zaman siz Allah için bir gayretin sahibiyseniz bütün kolaylıkları Allah sağlar. Birdenbire zikri sevmeye başlarsınız. İçinizi nasıl bir hoşluk, bir mutluluğun doldurduğunu zikir yaparken yaşarsınız. Ve o mutluluk halini yaşayabilirseniz zikir sizin için vazgeçilmez bir hazine olur. Her zaman o hazineye ulaşıp mutluluğu yakalayabilirsiniz. Saadet sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için Allah'ın gösterdiği yol saadet yoludur. Sizlerin hiçbirinden başka hiçbir şey istemez Allah Teala. Sizin mutluluğunuzu istediği için sizi yanlışlıklardan korumak ister. Onun için birçok şeyleri sizden nehyeder. Size yasaklar. Bunlar Allah'ın nehiyleridir. Haram kazanç yasaklanmıştır. Haramla ilişki yasaklanmıştır. Faiz yasaklanmıştır. Başkalarını üzecek, başkalarını huzursuz edecek davranışlar yasaklanmıştır. Şeytanın
bütün zulmani ilimleri yasaklanmıştır. Onun zulmani yolunda neler varsa hepsi Allah'ın yolunda olanlar için yasakları oluşturur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerinizde öyle insanlar olun ki şeytan size ulaşamasın. Allah'ın yardımını siz şeytanı yenmek istediğiniz zaman mutlaka yanınızda hissedeceksiniz. Ama talebin sizden gelmesi gerekiyor. Allah Teala hiç kimseye o istemedikçe bir şey vermez. Serbest iradenizin Allah'ın katında bir değeri vardır sevgili kardeşlerim. Bu değer açısından olaya baktığımız zaman Allah Teala'nın hepinizi aslında çok sevdiğini ama siz dilemedikçe Allah'ın size vermeyeceğini bilmelisiniz. Allah Teala'ya göre zaman bize göre zamandan çok farklı bir şekilde cereyan eder. Göreceli bir zaman müessesesi onunla biz insanlar arasında iki ayrı hüviyette hüküm fermadır. Allah Teala sonsuz hızla işleyen bir zamanın sahibidir. Bu sebeple siz yapacağınız şeyi daha vücuda getirmeden evvel Allah ondan haberdardır. Daha düşünce bazınızda oluştuğu noktada o ondan haberdardır. Her olayı Allah'ın müsaadesiyle gerçekleştirirsiniz. Her şeyinizden haberdardır. Ama sizin dilemenize engel olmaz. Şerri de dilemenize engel olmaz. Hayrı da dilemenize engel olmaz. Ama her seferinde o sizden daha evvel talep edeceğiniz şeyi bildiği için müsaade vermiştir. Her şey onun müsaadesiyle oluşur. İstese siz dilemeden evvel dileğinizin karşısına engel çıkartabilir. Ama bunu hiçbir zaman yapmadığı vakasıyla karşı karşıyayız. Bu sebeple o bize göre mukayese edilmesi mümkün olmayan hızlı bir zamanın sahibi olduğu için zaman frekansı onda çok yüksek hızda devam ettiği cihetle biz daha herhangi bir şey dilemeden evvel o bizim dileyeceğimizi bilir. Onun müsaadesiyle dileriz. Her olayda, her zaman Allah bizden daha evvel ne söyleyeceğimizi bilir, ne yapacağımızı bilir ve mutlaka müsaadesi çıkar. Her şeyden haberdardır. Çünkü ilmiyle ve rahmetiyle bizi iç dünyamızda da dış dünyamızda da kuşatmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize bu ilmi verdi. Sizlere öğretmek için, sizin mutluluğunuzu oluşturabilmek için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
El Fatiha ve as-salavat.

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak bizim için çok büyük bir zevk sevgili kardeşlerim. Huzur içinde sizlerle birlikte olmanın verdiği mutluluk içerisinde Allah'a şükrederek konuşuyoruz. Sevgili kardeşlerim, aramızda hep bizi birleştiren bir sevgi var. Bu sevgi Allah'tan dolaşarak bizden size ulaşıyor. Allah'tan dolaşarak sizden bize tekrar yansıyor. Sevgili kardeşlerim, dünyada sevginin hakim olduğu bir birlikteliğin içindeyiz. En çok buna hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Dünya bir kaosun içerisinde. İnsanlar manevi terbiyeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, müşride tabiyeti, ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudun Allah'a teslim olmasını, ki Allah'ın ruhun Allah'a ulaşması, ruhun Allah'a teslimidir. Ruhun tesliminden sonra fizik bedenin Allah'a teslimi, sonra nefsin Allah'a teslimi, sonra muhlis olmak, sonra iradenin Allah'a teslimi, birbirinin arkasından gelen mutluluğun çeşitli kademeleri. Her kademeyi Allah Teala bize andolsun ki yaşattı. Bu devrin ilmine sahip kıldı bizi. Bize Allah bize ne öğrettiyse sizlere anlatıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkiler bir insanın mutluluğunun temelini teşkil eder. Mutluluk, huzur içinde yaşamaktır. Başlıca göstergesi sevgidir. Sevginin mevcut olmadığı bir ortamda mutluluk yaşanamaz. Mutluluk, sevgisiz bir ortamda yeşermeyen bir ağaçtır. Çiçeklerini açmayan bir çiçektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde insanları sevmek mecburiyetindeyiz, mutlu olabilmek için. Sevgi ve nefret birbirinin zıttı olan iki ayrı faktör. Eğer birisinden nefret ediyorsanız, sevmenin tam aksini yapıyorsunuz demektir. Böyle bir şeyin kardeşlerimiz arasında vücut bulmaması asli unsurdur. Ve de bu hepiniz için bir hedef olmalıdır. Hepiniz birbirinizi çok sevmelisiniz sevgili kardeşlerim. O beni sevsin de ben de onu seveyim. Böyle bir düşünce Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ilme tamamen ters düşer. Bu şeytanın bir tuzağıdır. O seni sevmiyor ki, sen onu niçin seveceksin der İblis. Marifet, bizi sevmeyenleri sevmek, sevgimizi onlara ishar etmek, açıklamak, sevdiğimizi hissettirmek. O zaman o kişi bizi sevmese bile bizden gelen sevgi onu yavaş yavaş kucaklayacaktır. Kucaklayacak ve bize yaklaştıracaktır. Diyelim ki onun bize negatif davranışları var. Olsun, o negatif davranışlara rağmen biz onu sevmeye devam etmeliyiz. Şeytan bütün insanları birbirine düşman olması için teşvik eder. Bütün gayreti, etrafınızdaki şeytanların bütün gayreti sizin başkalarına düşman olmanız istikametindedir. Bunu gerçekleştirmeye çalışır. Başkalarına düşman olmanızı sağlamaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, siz de başkalarına dost olmak için çalışmalısınız. Allah da dost olmanızı istiyor. Bir tarafta şeytan var. Ne istiyor sizden? Birbirinize karşı düşman olmanızı. Bir tarafta Allah var. Ne istiyor sizden? Başkalarıyla dost olmanızı. Birbirinizi sevmenizi. Şeytanın istediği şey, insanların birbirinden nefret etmesi, birbirine düşman olması, birbirine zarar vermesi, birbirini üzmesi. Allah'ın istediği şey ne? İnsanların birbirine dost olması, birbirini sevmesi ve bütün insanların başkalarının mutluluğu istikametinde çalışarak, başkalarını mutlu etmeyi kendilerine hedef ittihaz ederek, başkalarını mutlu ederek mutlu olmaları. Sevgili kardeşlerim, bir deneyin. Ne zaman başka insanları mutlu edecek bir davranışın içine girerseniz, o anda kendinizi çok mutlu hissedersiniz. Allah'ın kanunu budur. Kim başka bir insana A kadar mutluluk verirse, onu mutlu edebilirse, kendisi de en az o kadar mutlu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için elinizde çok büyük bir imkan var. Etrafınızda birçok insan var. Her an her birine güzel bir şeyler söyleseniz, onu mutlu edecek olan bir ifade kullansanız ne kaybedersiniz ki? Ama etrafınızdaki insanların gönlünü alırsınız. Zaten bunu yaptıkça onları gerçek anlamda sevdiğinizi çok net bir standartta mutlaka görürsünüz. Siz sevmeye çalışın, sevdiğinizi göreceksiniz. Neden? Çünkü siz sevmeye çalışınca pozitif bir dalga boyundasınız. Allah Teala bu dalga boyunu bekler. Ne zaman bir insan başkalarına dost olmaya çalışırsa, başka insanları sevmeye çalışırsa Allah'tan çok bir yardım alır. Ne zaman bir insan başkalarından nefret ederse, o zaman da şeytandan çok büyük bir yardım alır. Şeytan, bütün insanların arasını açmak için en büyük düşmanınızdır. Bütün insanların arasını açan her zaman odur. Mutlaka devreye girer. Etrafınızda her zaman şeytanlar var. Mutlaka devreye girerler ve sizi daha düşman, daha düşman, daha düşman yapmaya çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var, bir tarafta şeytan. Neden Allah-u Teala'nın dostluk konusundaki emirlerini yerine getirmek yerine şeytanın insanları birbirine düşüren, neticede mutlaka huzursuzluğa sebebiyet verecek olan bir davranış biçimi davetine icabet edelim? Bunu kabul etmemelisiniz. Ne zaman başka birine zarar vermek istikametinde içinizde bir his oluşmuşsa, kesin olarak bilin ki bu şeytandandır sevgili kardeşlerim. Şeytan, insanların birbirine dost olmasını kesinlikle istemez. Bu onu dehşetli rahatsız eder. Nasıl Allah-u Teala sizin başkalarını sevmenizden, başkalarına güzel davranmanızdan, başkalarıyla dost olmanızdan zevk duyarsa, bunu isterse sizden, Allah'ın hedefi buysa, şeytanın da hedefi sizi başkalarına düşman ederek, düşmanlığı körüklemek, böylece sizin başkaları üzerindeki negatif tesirinizin onları üzmesine sebebiyet vermek, sonra da onların bu haksız davranış sebebiyle öfkelenerek size karşı negatif bir davranış biçimi sergilemesini temin etmektir. Şeytan bütün gücüyle bunu yapmaya çalışır. Şeytanın herkes düşmanıdır. Yani şeytana göre bütün insanlar bir düşmandır. Mutsuz edilmeleri lazım gelen birer düşman. Ezelden beri iblis insanlara düşmanlık eder. Kıyamete kadar da böyle olmaya devam edecektir. Biliyorsunuz ki iblis cin tayfesindendir. Bir cin. Ama cinlerin içinde Müslümanlar var. Cinlerin içinde Allah'ın cin evliyaları var. Veli olmuşlar. Burada ölçü onların zikirleridir. Nefslerindeki afetlerin temizlenme oranıdır. Nasıl bizim nefsimiz varsa cinlerin de nefsi var. Nasıl bizim ruhumuz varsa cinlerin de ruhu yok. İkincisinde ayrılıyoruz. Allah-u Teala biz insanlara kainatın en büyük şerefini bahşetmiş, ruhundan üfürmüş. Ama cinlerde ruh yok sevgili kardeşlerim. Cinlerde nefs var. İşte cinlerin nefs tezkiyesi o nefslerini gene Allah-u Teala'yı zikretmek suretiyle temizlemek. Temizledikçe yücelmek. Bizim için de aynı şey söz konusu, Allah'ı zikretmek. Ama bizde nefs var. Nefsin afetleri var. Temizledikçe nefsin afetlerinin yok olması var. Ve hasletlerin nefsimizin kalbine yerleşmesi var. Faziletler nefsimizin kalbindeki güzellikleri ifade eder. Öyleyse mutlulukla nefsimizin kalbindeki faziletlerin oranı aynı seviyededir. Nefsimizin kalbinde yüzde ne kadar fazıl nuru birikmişse biz o kadar mutluyuz. Yüzde o kadar mutluyuz. Bu yüzde iki rahmetten sonra %98'e kadar çıkar. Daimi zikrin sahipleri %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla hedefe ulaşmışlardır. Netice mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hep mutlu olmanızı ister. Şeytan ve avanesi de hep mutsuz olmanızı ister. İşte insanların Allah katındaki farklılıkları buna paraleldir. Kim başkalarını mutsuz etmek için yaşarsa o mutsuz bir insan olur. Kalbi kapkaranlıktır, afetlere doludur. Ve başkalarına sadece kötülük etmek ister. Kim de Allah'ın dostuysa o da başkalarına, hatta kendisine kötülük edenlere de iyilik etmek ister. O iyilikle, başkalarına iyilik etmekle mutluluğa ulaşacağını çok iyi bilmektedir. Diğeri ise nefsindeki afetler sebebiyle içinden geleni yapmaktadır. Nefsin afetleri hep başkalarına kötü davranmak, başkalarını küçültmek ve onları karalamak, onlara düşman olmakla hedefe ulaşacaklarını düşünürler. Sevgili kardeşlerim, düşmanlık şeytanın insanlara verdiği, onların nefslerindeki o düşmanlık hissini körüklemekle vücuda gelen bir negatif faktördür. Kimseye karşı sakın kin tutmayın sevgili kardeşlerim. Dost olun insanlara sevgili kardeşlerim. İnsanları sevin. İnsanlar için yaşayın. İnsanlar için yaşamak demek, insanları mutlu etmeye yaşamak demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanların mutluluğu sizin için hedef olmalı. Kim başkalarını mutlu ettikçe mutlu olduğunu hisseder de bunu amaç edinirse o kişi etrafındaki insanları daha çok mutlu etmeye çalışır. Böyle bir insan için başka bir hedef yoktur. Etrafındaki herkesi mutlu etmek. Etrafındaki insanlar çoğaldıkça onun da mutluluğu artar. Gayesi herkesi mutlu etmektir. Onun düşmanı yoktur. Ama ona düşman olan her zaman vardır. Sevgili kardeşlerim, şeytanın dostları Allah'ın dostlarını çekemezler. Şeytanın dostları her zaman Allah'ın dostlarına karşı düşmandırlar. Ama Allah'ın dostları onlara düşman olmaz, olması mümkün değildir. Dostluk deyince daimi zikir seviyesine ulaşan Allah'ın dostlarından bahsediyoruz. Onlar kendilerine düşmanlık yapıldığını bilseler de o düşmanlık yapanlara düşman olamazlar. Böyle bir şey onların kalplerine hiçbir zaman yerleşemez. Kalpte bunu gerçekleştirebilecek olan karanlık mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, o zaman bize düşman olanlar bilmeliler ki biz onlara düşman sadece değiliz demek yetmez, düşman olamayız da. Onlar yanlışlık yapabilirler. Çünkü kendi muktesebatları kadar hüküm vermek imkanının sahipleridir. Henüz güzellikler çirkinliklerin yerini alamamıştır. Nefste afetler bütünüyle durmaktadır. O zaman afetler hüküm ferma olabilirler. Ve de o zaman bazı insanların Allah'ın dostlarına düşman olmaları tabii bir hüviyet olarak ortaya çıkar. Nefslerinde afetler varsa o afetler onlara tesir ediyorsa ve afetler hep şeytanla temas eden müesseseler olduğu için şeytanın emirleri onlar üzerinde mutlaka hüküm ferma olacaktır. Ama nefsindeki afetleri daimi zikre ulaşarak yok edilmiş olan herkes için düşman kalmamıştır. O kimseye düşman olamaz. Onun düşmanlığı mümkün değildir. Bir insana bilerek, isteyerek kim olursa olsun kötülük etmesi mümkün değildir. Buna kendisine kötülük edenler de her zaman dahildir. Sevgili kardeşlerim, kin tutmamak Allah'ın bir güzelliğidir. İnsanlar size yanlış davranabilirler, öfkelenebilirler, hatta sizden nefret edebilirler. Şeytan bütün gücüyle Allah'ın dostlarına insanları düşman etmeye çalışır. Gayreti hep bu istikamettedir. Ama bunda ancak nefslerine afetlerin hakim olduğu insanları tuzağa düşürme imkanı vardır. Sadece onlar için bu mümkündür. Kim Allah'tan hoşlanıyorsa, Allah'ı severse, Allah'a aşık olursa, hele Allah'a hayran olursa, o kişinin adım adım kalbindeki düşmanlıkları Allah Teala birer birer yok eder. Sonunda Allah'a hayran olan kişi insanlara karşı asla kin besleyemez. İnsanlar ona kötü davranabilirler. Ama o onlara karşı kötü davranamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içinde hepiniz için söz konusu olan şey bir güzelliği yaşamaktır. Allah için yaşamaktır. Allah için olmaktır. Ve Allah Teala siz başka insanları sevdikçe, sevginiz arttıkça sizi daha çok sever. Çünkü başka insanlara olan sevginizin artması aslında Allah'a karşı olan sevginizin artmasıdır. Onun ışığı altında başkaları aydınlığa, başkalarına karşı olan sevginiz aydınlığa kavuşur. Allah'ı sevenler başkalarını sevenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk varken Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek mutlu olmak, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak varken neden mutsuzluk? Neden huzursuzluk? Neden başkalarını mutlu etmek yerine mutlu edememek? Hatta onları mutsuz etmek. Nefsinizdeki afetleri ancak zikirle temizleyebilirsiniz. Zikir, nefsinizin afetlerini temizleyecek olan en büyük faktördür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin. Etrafınızdaki insanları sevin. Herkesi sevin. Sizi sevmeyenleri de sevin. Hatta size düşmanlık edenleri, sizden nefret edenleri de sevin. Onlara acıyın. Çünkü onlar bilmiyorlar. Allah'ın dostlarıysanız, o zaman insanları seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları insanların da dostlarıdır. Allah'a dost olamayanlar, onlar insanlarla da dost olamazlar. Davranışları sahtedir. Sevemezler. Sevgili kardeşlerim, onlar nadir insanlardır. Siz onları seversiniz. Ama onlardan beklemediğiniz davranışlar görürsünüz. İşte burada insanlar ikiye ayrılır. Bir kısmı o davranışlara paralel olarak onları sevmemeye başlarlar. Hatta sonunda onlardan nefret ederler. Diğer kısmı ise kendilerine kötülük edenleri de sevmeye devam ederler. Hep ümitlidirler. Bir gün onlar da Allah'ı tanıyacaklardır. Nasıl davranmaları gerektiğini, insanları mutlu ederek mutlu olmayı öğreneceklerdir. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz en büyük ölçüde başkalarını mutlu etmekten geçer. Böyle bir imkan elinizdeyken onu gerçekleştirin. İnsanları sevin. Sevdikçe onlar tarafından da sevildiğinizi göreceksiniz. Sizi az sevenleri mutlaka siz çok sevin. Sizi sevmeyenleri de sevin. Bir kademe daha ilerleyelim. Size düşman olanları da sevin. Sevgili kardeşlerim, düşmanlık yapanlar da nefslerinin tesiriyle nefslerindeki kin ve düşmanlık afetlerinin tesiriyle düşman olmuşlardır. Bu konuda onların dostluğunu kazanmak sizin gayretinize bağımlıdır. Gayretiniz hep en güzel istikamette olmalı. İnsanları sevmelisiniz. Eğer sizi sevmeyen birisi sizin tarafınızdan sevildiğini hissederse bunu bir nimet olarak telakki edecektir. Hemen mi? Hayır. Adım adım onun düşmanlıklarına sizin mukabele etmeyişiniz. Aynı düşmanlıkla ona karşı bir cephe oluşturmamanız. Ve bir gün size şu veya bu şekilde ulaşırsa hala sizin ona dost olduğunuzu onun anlaması, ondaki düşmanlığı, kini, nefreti de söndürebilecek olan bir sebep teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, kanun sevenler sevinir kanunudur. Nefret edenlerden de nefret edilir kanunudur. Öyleyse siz bu nefreti sevgiye çevirebilirsiniz. Sizden nefret eden birisine sevginizi gösterdiğiniz zaman o size ne yaparsa yapsın bunların hiçbirinin sizin onu sevmenize engel teşkil edemediğini gördüğü ve bunu kesinlikle tespit ettiği zaman o zaman onun elindeki bütün düşmanlık imkanlarını teslim almış olursunuz. Artık o kişi size düşman olamaz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şey için yüz yüze gelmeniz lazım. Konuşmanız lazım. Davranışlarınızla ona ancak o zaman ispat edebilirsiniz. Her zaman insanlar arasında her kademe mevcut olduğunu göreceksiniz. En çok nefret eden, en çok öfkelenen, kalpleri nefretle dolu insanlardan, en çok seven, kalpleri sevgiyle dolu insanlara kadar kocaman bir daire söz konusudur. Bir uçta böyle bir şeyi küre olarak düşünürsek, kürenin kuzey kutbunda en çok nefret edenlerden başlayan bir daire oluşacaksa, kürenin güney kutbunda en çok sevenlerden başlayan bir dairenin sonucu ortaya çıkacaktır. Öyleyse biz insanlar sadece Başkalarını mutlu ederek mutlu olabiliriz. Bu kanunu hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Mutluluğun yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. İkinci bir patika, ikinci bir yol, ikinci bir geçit mümkün değildir, mevcut değildir. Ayrıca imkansızdır. Öyleyse başkalarının bizi sevmesini beklemeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Biz seveceğiz. Biz sevdiğimizi ispat edeceğiz. Onlar bize kötülük yapsalar da sevmeye devam edeceğiz. Bir gün hata yaptıklarını anlayacaklar. O zaman büyük bir nedamet, büyük bir pişmanlık duyacaklar yaptıkları kötülükler için. İşte bu konuda Allah-u Teala'ya hep yalvarıyoruz. Bu nedamet hissi, güzele dönüş mümkün olduğu kadar erken olsun diye. Bize kötülük edenler de bizim için bir dosttur. Dönüşleri kendilerini Allah'ın katında aklayacak olan bir husustur. Bizim sevgimizde bir değişiklik olmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize sevmeyi öğretirken nefreti bütünüyle kalbimizden aldı. Daimi zikre ulaşan herkes için aynı şey söz konusudur. Nefste afetlerin hiçbirisi kalamaz. Daimi zikir, nefsin bütün afetlerinin %100 yok olması demektir. Yerine ruhun hasletlerinin bütünüyle yerleşmesi demektir. Daimi zikrin insanlara olan en büyük faydası budur. Başkaları onlara düşman olsalar bile onlar başkalarına düşman olamazlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir pencereden her şey öylesine güzel görünüyor ki Orhan Veli'nin bir şiiri var, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi. Bir dert ki yürekler acısı. Biz de bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size sevgimi. Bir sevgi ki dünya dolusu. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimiz hepinize açık. Bu sevgi deryasının içinde sadece bulursunuz kendinizi. Bize düşmanlık edenler, bizden korkmayın. Asla Allah-u Teala'ya sizi şikayet etmeyiz. Sizin kalbinizin temizlenmesi istikametinde Allah'a dua ederiz. Allah'ın kalbinize afetleri yok ederek hasletleri getirmesini niyaz ederiz Allah-u Teala'dan. Ve bütün dileğimiz bize düşman olanların da mutlu olmasıdır. Ama düşmanlık var olduğu sürece mutluluk da mümkün değildir. Çünkü düşmanlık bir afetler dizisidir. Afetler var oldukça gerçek mutluluğa, tam mutluluğa insanlar ulaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki kardeşimiz olamadığını düşünenler, sizleri de o kadar çok seviyoruz ki hepinizin mutlu olması için Allah'a hep dua etmekteyiz. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز ومحترم izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle el ele, gönül gönüle bir beraberlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak. Birliktelik Allah'tan bahsetmek sadedinde

Onları bu birliktelikte yalnız bırakmayan Rableri vardır beraberlerinde. Allah, sizler ve biz bir bütünü temsil ediyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın her an bizimle olabileceğini idrak etmeye, hissetmeye çalışalım. Allah her an herkesle birliktedir. Kainatın neresinde kim ne konuşursa yeter mi? Hayır, yetmez. Hatta ne düşünürse Allah ondan mutlaka haberdar olur. İşte şu anda sevgili kardeşlerim, Allah Teala da bizi duyuyor. Biz gücümüzü, söz söyleme kabiliyetimizi Allah'tan alırız. Allah bize ne kadarını vermişse biz sadece o kadarının sahibiyiz. Onun layık gördüğüyse optimal olandır. En güzel olandır. Sevgili kardeşlerim, ne zaman şunu söyleyebileceksiniz ki, mutluluğu bütün boyutlarda yaşıyorsunuz. Allah'a çok şükür, tepeden tırnağa mutluyum. İşte bir gün bunu söyleyeceksiniz. Tepe başınızın en yüksek noktasıdır. Tırnak da ayaklarınızın tırnakları. Öyleyse baştan aşağı mutlu olan bir insan söz konusu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk müessesesi kesintisiz bir vetiredir. Bu vetireyi yaşamak önemli olan bu. Herkes yaşar. Ömrü boyunca yaşayacaktır. Ama bu yaşantıyı mutlu olarak yaşamak var, mutsuz olarak yaşamak var. Sevgili kardeşlerim, insanlar başkalarının kendilerine saygı göstermesini isterler. Bu nefsin en tabii afetlerinden birisidir, başkalarından saygı görmek. Sevgili kardeşlerim, kim başkalarından saygı görmek istiyorsa, o Allah'a saygı göstersin. Allah'a ne kadar saygı gösterirse, başkalarını o kadar sever ve sevdiği de belli olur. Allah'ı seven insanları mutlaka sever. Öyleyse mutluluğu yaşayan bütün insanlar başkalarını sevenlerdir. Sadece sevenler sevilir. Sevgili kardeşlerim, ama biz sizden bu kadarını istemiyoruz. Daha fazlasını istiyoruz. Sizi sevenleri sevmek, bu zaten herkesin yapabildiği bir şeydir. Kimler tarafından seviliyorlarsa, normal standartlarda onlar da onları severler. Hayır. Bizim söylediğimiz onun ötesi. Ne zaman sizi sevmeyenleri de sevebilirseniz,

Sizden nefret edenleri de sevebilirsiniz. Size kötülük yapanları affeder ve sevebilirseniz, o zaman Allah'a çok daha yakın birisi olursunuz. Deneyenler bunun hiç de kolay olmadığını söylüyorlar. Doğru olabilir. Ama ceddlerimiz, atalarımız en kalın duvarlarla çevrili surları aşmamışlar mı? Fetihler yapmamışlar mı? Sevgili kardeşlerim, sevgi bütün kale kapılarını açar. Bu kale kapıları insanların kalbindeki kalelerin kapılarıdır. Sizden nefret eden insanlar sizinle karşılaşabilselerdi, sizin onların o düşmanlarına karşı hala sevdiğinizi kesin olarak tespit ettikleri zaman size karşı artık kin duymaları söz konusu olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Sizi sevmeyenleri de, sizden nefret edenleri de severseniz, siz Allah'ın dostuysanız, sizden nefret edenler ancak şeytanın dostları olabilir. Şeytan insanları dilediği istikamette tesir altına almak için elinden gelen her şeyi yapabilen üst seviyede kurnaz bir mahluktur. Evet, şeytan da netice itibariyle bir yaratıktır. Allah Teala tarafından yaratılan cinlerden birisi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şeytan cinlerdendi buyuruyor. Demek ki bir şeytanlar var, bir de cinler var. Ama şeytanlar da aslında cin tayfasının bir bölümünü teşkil ediyor. En neticede insanlar ve cinler olmak üzere Allah'ı da idrak edebilen iki ayrı tür söz konusu. Sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel. Eğer mutluysanız, bakın çevrenize, siz başka insanları seven birisiniz. En yakınınızda en çok sevdikleriniz olur muhakkak. Ama kim başkalarından nefret ediyorsa, başkaları da ondan nefret eder. Nefret eden de nefretini saklayamaz, seven de sevdiğini saklayamaz. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep düşünürüm, ne kaybeder ki başkalarına güler yüzle davransalar, onları sevseler, onlar için yaşasalar, onlara yardımı, onları mutlu etmeyi hedef edinseler, işte o zaman dünya bir sulh ve sükun dünyası olurdu. Ama Allah Teala insanları yaratmış,
Nefs de vermiş. Ruhundan da üfürmüş. Nefsi bütün afetlerle doldurmuş. Ruhu da hasletlerle. İki karşıt eşit kuvvet. Çarpışıyor başlangıçta eşit iki kuvvet. Yani nefsin afetleri A kadarsa ruhun hasletleri de A kadar. Eşit. Zaman içerisinde mutlaka değişiklikler olacaktır. Afetlerin artışı söz konusu olabilir veya azalması söz konusu olabilir. İşte kim hayatında tasavvuf yolunu seçerse, o nefsindeki afetleri yok etmek üzere, en azından başlangıçta azaltmak üzere harekete geçen biridir. Sadece bir tek faktör, zikir. Allah isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesi, Allah'ın katından önce %2 rahmet nurunu getirir, sonra %98'e kadar uzanan ve ulaşan fazılları getirmeye başlar. Bir insanın nefsinin kalbindeki ilk %7'lik fazıl %2 kalbe giren rahmet nurundan sonra ilk %7'lik nurun elde edilmesi için o kişinin mutlaka mürşidine tabi olması gerekir. Tabiyet fazılların girişi için mutlak gerekli olan bir müessesedir. Sevgili kardeşlerim, zikir nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını davet eder. Mürşide tabiyet, bu kapıların açılması demektir. Herkes bir dengeyle yaratılır. İnsanın nefsi vardır, %100 afetlerle doludur. İnsanın ruhu vardır, Allah ruhundan üfürmüştür. %100 hasletlerle doludur. Ne oldu? %100 hasletler, %100 afetler. İşte bir bütünü ifade etti Allah-u Teala. Denge oluştu. Nesi var insanın? %100 afetlerle dolu. Ruhu var, %100 hasletlerle dolu. Ruh neden hasletlere dolu? Çünkü Allah tarafından üfürülmüş. Allah'ın ruhu, o sadece hasletlere dolu olabilir. Zaten Allah Teala biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Yani terazinin iki kefesi her zaman birbirine eşit. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Nefsinizin kalbinde, nefsinizin ölçüsüne göre %100 afet söz konusudur. Başlangıç noktasından bahsediyoruz. Buna mukabil ruhunuzun kalbinde %100 hasret söz konusudur. Ama siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmak istiyorsunuz. Böyle bir talebiniz varsa hiç probleminiz yok. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime ulaştırırım diyor. Onun ruhunu ben kendime ulaştırırım. O ruhunu bana ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Onun sadece bunu benden istemesi yeterlidir diyor Allah-u Teala.
Öyleyse bir insanın bir denge üzere yaratıldığını biliyoruz. Nasıl bir denge bu? Nefsi var, %100 afetlerle dolu. Ruhu var, %100 hasletlerle dolu. Buraya kadar denge tamam. İyi de Allah-u Teala ruhunu kendisine istiyor. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmak için mutlaka mürşidine ulaşmak mecburiyetindedir. Ne yapacak? Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracak. Sevgili kardeşlerim, hacet namazı gecenin geç saatlerinde saat 12'den şimdiki saatle saat 1'den sonra kılınan bir namazdır. Normal saatlerde 12, eğer saatler bir saat ileri alınmışsa gecenin 1'i. Gecenin birinden sonraki saatlerde kılınır hacet namazı. Ve sabah namazından da evvel kılınması asıldır. Sevgili kardeşlerim, sevmek Allah-u Teala'nın temel emri ve insanlar için sevginin artabilmesi zikir adı verilen bir müessesenin o kişi tarafından kullanılmasına bağlıdır. 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarında kişi zikrediyor? İşte eğer bu kişi 2 onda 4 saatlik bir zikir yapıyorsa günde, o Allah'ı 24 saatin onda biridir, %10. 2 onda 4 saat. O Allah'ı %10 seviyor. Ne zaman bir insan günde 12 saat Allah-u Teala'yı zikrederse, o Allah'ı %50 seven birisidir. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşırsa ve ondan sonraki kademeleri yaşıyorsa, o Allah'ı %100 seven birisidir. Yani Ulul Elbap makamındaki kişiler de Allah'ı %100 severler. İhlas makamındaki kişiler de, Salah makamındaki kişiler de. Çünkü nefslerinin kalbinde hiç boşluk kalmamıştır. Nurlar o kalbi tamamen doldurmuştur. Nurlar da Allah sevgisini temsil ederler. O kişi Allah'ı sevenler arasındadır. Sevgi onun mutluluğunun simgesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize bunları öğretti. Biz de senelerden beri sizlere bu güzellikleri, bu mutluluk reçetelerini ulaştırıyoruz. Bu bilgi bize ait değil sevgili kardeşlerim. Allah'a ait. Biz sadece bir telefonuz. Allah'ın sizlere ulaştırmak istediklerinin bir vasıtasıyız. Bizim ağzımızdan size iletiyor.
kendimizden bir şey ilave etmek yetkisinin sahibi değiliz. Onun için de çok mutluyuz. Çünkü bizi sizinle karşı karşıya getiren, şu anda karşı karşıyayız. Bilgisayara veya televizyona baktığınız zaman, ki artık televizyondayız hamdolsun. Bu Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu sevgili kardeşlerim. Ne görüyorsunuz? Bizi görüyorsunuz. Beyaz saçlı yoksa kır mı? Beyaz sakallı bir dede var. Biz çocukların nur dedesiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala eğer kalbinizdekileri afet adı verilen o negatif düşünceleri ihtiva eden tarafı eğer sizden alırsa, ki bunun ölçüsü daimi zikirdir, onu da söylemekte yarar görüyoruz ki eğer bizim gayretimizle olsaydı, biz daimi zikre ve onun ötesine hiçbir zaman ulaşamazdık gibi geliyor bize. Allah bizi oraya ulaştırdı. Hiç zorluk çekmeden. Ve bizi tesbihin sahibi yaptı. Daimi zikrin ötesine geçirdi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine isterdim ki hepinizin bizim hissettiklerimizi hissedebilmenizi, yaşadıklarımızı yaşamanızı, onunla konuşmanızı, ondan her an haber alabilmenizi, onun her an size de yol göstermesini, daha sonra yol göstermek yerine her yaptığınızı onun yaptırmasını, her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Hayat bütün güzelliğiyle burada parıldar. Hangi ölçüde Allah'a teslim oluyorsunuz? 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarını zikirle geçiriyorsanız, bu teslimiyetiniz o kadardır. Allah'a teslimiyetin ölçüsü günlük zikirdir. Allah-u Teala diyor ki veskür ismi Rabbike ve temettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikredin ve her şeyden kesilerek ona ulaşın. Bu konunun başlangıcı. Sonra diyor ki günün yarısından daha fazla Allah'ı zikredin.

Bu ikinci safha. Daha sonra diyor ki Feskürunallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Öyleyse Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep zikredin. Bir insan sadece üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya şimdi benim gibi oturuyordur veya akşam yattığımız gibi yatıyordur. Bir dördüncü hal yok. Ayakta olmak, oturur olmak veya yatmak. İşte bu üç hali yaşayan insanlar bunların hepsinde başından sonuna kadar Allah'ı zikrediyorlarsa bu daimi zikirdir. Daimi zikre kişi ulaşmıştır. Allah Teala yarım mutluluğu herkese vermek için hazırdır. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ilka etmeyi ulaşmak manasına giriyor. Allah'a ruhunu ilka eden adam, Allah'a ruhunu ulaştıran adam demektir. Şimdi duralım ve bakalım olay ne? Olay Allah-u Teala tarafından açıklanmış. Siz diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz bu kadar. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz ve bana ulaşmayacaksınız. Siz ulaşmayacaksınız. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz ve göreceksiniz ki ben sizi kendime ulaştıracağım. Sizin emanetiniz olan, sizde bir emanetimiz saklı, ruhunuz bizim size doğarken üfürdüğümüz emanetimizdir diyor Allah Teala ve Allah emanetleri onların sahibine iade etmenizi, teslim etmenizi, geri vermenizi emreder diyor Allah Teala. Allah emanetleri sahibine, onların sahibine iade etmenizi emreder. Sizde bir Allah'a henüz ulaştırmadınızsa emanet var sevgili kardeşlerim. O emanetin adı ruh. Herkese doğduğu anda ruhundan üfüren Allah Teala o ruhu geriye istiyor. Her ne kadar Kur'an'ı bilmeyen insanlar ruh vücuttan çıkarsa insan ölür diye bir hurafe çıkarmışlarsa da bu bir hurafedir. Geçerliliği yoktur. Çünkü Allah Teala ruhunuzu açık bir şekilde geriye istiyor.

Ruhunuz sizin ruhunuz değildir. Allah'ın size üfürmek lütfunda bulunduğu bir emanettir. Ve Allah Teala diyor ki emanetleri onların sahibine tevdi edin, verin, iade edin, geri döndürerek onlara, sahiplerine teslim edin. İşte bir insan bir başkasından borç almışsa, o borcu borç aldığı kişiye ödemek mecburiyetindedir. Aldığı para ötekinin ona verdiği bir emanettir. O parayı istediği gibi kullanır ama sonra sahibine o emaneti, kendisine verdiği parayı iade etmek mecburiyetindedir. Bir kişi birisinden borç alırsa bu ondan aldığı bir emanettir. Aldığı parayı dilediği yerde kullanır ama anlaştıkları bir zaman süresi içinde sahibine tevdi etmek, iade etmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah bir sevgilidir. Allah en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkesi sever. Allah kimseden nefret etmez. Ama adaletini şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getirir. Kişi başkalarına ne kadar kötülük etmişse onun hesabını mutlaka verecek ve onun acısını çekecektir. Allah insanların yaptığı bütün iyiliklerin bedelini de ödemek ister. Bütün insanlar başkalarına ne kadar iyilik ettilerse, kendilerine de ne kadar iyilik ettilerse onun bedelini yaşayacaklardır. Bu sebeple Allah-u Teala birinci açıdan cehennemi oluşturmuş, ikinci açıdan da cenneti vücuda getirmiştir. Başka insanlara iyilik için yaşayanlar, insanları mutlu etmeye çalışanlar, başkalarına kin tutmayan insanlar, insanları seven insanlar, bunların parantez içine alınması, başkaları için yaşayan insanlar şeklinde ifade edilebilir. Kim başkaları için yaşıyorsa, hayatını başkalarını mutlu etmeye vakfetmişse, işte o insanlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Onlar hep mutludurlar. Çünkü her an birilerine bir güzel davranışta bulunmak için yaşarlar. Onların hayatında sadece o vardır. Hiç kimseyi üzmezler, bilerek, isteyerek hiç kimseye kötülük etmeleri mümkün olmaz. Bütün daimi zikrin sahipleri için bu kesin olarak Allah'ın bir kanunudur. Aksi de mümkün olamaz. Neden? Çünkü onlar daimi zikrin sahipleridir. Birçok insan, ya zikir zikir diye bir şey tutturmuşsunuz. Daimi zikir, çok zikir, az zikir,
Ne demek yani bunlar? Biz İslam'ın beş şartını yerine getiriyoruz. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz. Kelime-i şehadet de getiriyoruz. Biz de cennete gideceğiz, siz de cennete gideceksiniz. Nereye ukalalık ediyorsunuz? Diyorlar sevgili kardeşlerim. Oysa ki bilmiyorlar ki hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cehenneme giremez, affedersiniz. Cennete giremez ama cehenneme girer. Cümle hiç kimse diye başladığı için başka türlü bitiremedik. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cennete giremez. Cennete girebilmek Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Allah Teala bize verdiği ruh adlı emanetini geriye istiyor. O emaneti onun sahibi olan Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Tabiyet bu açıdan son derece önemlidir. Neden? Çünkü Allah'tan hacet namazını kılıp mürşidini soran bir kişi, mürşidine tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan, ki her zaman yüz binlerce kişiden oluşan bir kafile vardır yolda. O kafileye ulaşır ruhlar, Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu kafileye katılan herkes Allah'a ulaşmayı dediği andan itibaren zaten cehennemden kurtulmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Burada Allah Teala bir sıralama yapmış. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girer. İki, eğer bu kişi mürşidine ulaşmışsa, tabi olmuşsa, tabi olduktan sonra ölmüşse ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştıramamıştır ama o yoldadır. Ve bir dilek bile, Allah'a ulaşmayı dilemek bile, tek başına bir dilek bir insanın mutlaka cehennemden kurtulması için yeterlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse fakat daha ruhu vücudundan ayrılmadan evvel ölmüşse o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Kim mürşidine ulaşmış da tabi olmuşsa tabi olduğunda ruhu vücudundan ayrılacaktır. Bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmış da ondan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse dördüncü kat cennetin sahibidir. Kim nefsini Allah'a teslim etmişse beşinci kat cennetin sahibidir. Kim muhlis olmuş da ölmüşse altıncı kat cennetin sahibidir. Kim iradesini de Allah'a teslim ederek ölmüşse yedinci kat cennetin sahibidir. Son teslim iradenin teslimidir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri sizlere anlatmak bizim için doyulmaz bir zevk oluyor. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha gene beraberiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bu beraberliği Yüce Rabbimiz bizlere nasip etti. Öyleyse mutlaka Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün güzellikleri sizinle olsun diye dua ederiz. Bu akşamki konumuz ruh nedir? Biliyorsunuz ki biz insanlar fizik vücut, ruh ve nefs olmak üzere 3 ayrı vücudun sahibiyiz. Her ne kadar bir takım insanlar ruhla nefsi aynı şey zannederlerse de bunun büyük bir hata olduğunu defaatle buradan sizlere anlattık. Ruh, Allah'tan bize emanet olarak verilmiş olan, tekrar Allah'a bu dünya hayatını yaşarken mutlaka göndermek, döndürmek mecburiyetinde olduğumuz bir varlıktır. Ruhumuzu mutlaka şu dünya hayatını yaşarken Allah'a iade etmek, göndermek mecburiyetindeyiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhun sahibi Allah'tır. Hepinizin ruhu Allah'tan gelen ve size verilen bir emanettir. Bu emaneti onun sahibine teslim etmekle 12 defa mükellef kılınırız. Ruh Allah'tan gelmiştir. İnsandaki bir emanettir. Mutlaka Allah'a dönecektir. Eğer siz ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmazsanız, ölümünüzden sonra ruhunuzu Allah kendisine, Azrail Aleyhisselam veya onun yardımcı melekleriyle mutlaka geri döndürtür. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda bir ruhunuz var, Allah'tan gelen Allah'a tekrar geri dönecek. Nefsiniz mi? O Allah'tan gelmemiştir. Sizde bir emanette değildir. Sizinle beraber olsun diye Allah Teala tarafından yaratılmış olan ikinci vücudunuzdur. Ve geceleri rüya adı verilen olayları o ikinci vücudunuzla yaşarsınız. Ne Allah'tan gelmiştir ne de Allah'a geri dönmesi söz konusudur. Öyleyse nefs ne yapar? Biz öldükten sonra her zaman gittiği, hayattayken de bizden her gece ayrılır, uyuduğumuz zaman, bayıldığımız zaman ayrılır, öldüğümüz zaman da ayrılacak. Hayattayken bizden ayrılan nefsimiz nereye gider? Geceleri uyuduğumuz zaman dilediği her yere gider. Bütün alemlere gitmek yetkisinin sahibidir. Ama yıldızların bulunduğu kademelerde, yani emre alemine yükselmek imkanının sahibi değildir. Zülman aleme gidebilir. Berzah alemine zaten gider. Berzah alemi onun gerçek alemidir. Orada fizik standartlarda yaşar. Öyleyse söz konusu olan ruh. Ruh, bilelim ki tekamülün son mertebesine göre yaratılmıştır. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Yani ruhun kalbine baktığınız zaman orada 19 tane haslet göreceksiniz. Tekamül etmiş bir varlığın bütün statüsü orada mevcuttur. Orada yalnız güzellikler vardır. Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen hasletler ruhunuzun kalbini doldurur. Nefsinizin kalbinde bulunan öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık gibi afetlerin karşılığı olan onların tam karşıtları ruhunuzun muhtevası içindedir. Bunlar hasletlerdir. Ruhunuzun içerisi sadece hasletlerle doludur. Hiçbir zaman değişmezler onlar. Hasletler siz yaşadığınız sürece de aynı kalırlar. Ondan sonra da aynı kalmakta devam ederler. Yani ruhunuz sadece güzelliklerden oluşur. Hiçbir zaman değişmesi mümkün değildir. Güzelden çirkine dönüşmesi mümkün değildir. Nefsin ulaşması lazım gelen hedefi işaret eder. Nefsin örneğidir. Nefsin hedef ittihaz etmesi lazım gelen muhteşem bir varlıktır ruhunuz. Ruhunuzdaki hasletler, Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşırlar. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikten bahsediyoruz. Ruhunuz bu sebeple hep mutlu bir hayatı yaşar. Çünkü kendisi sadece güzellikleri işlemek için aklınıza devamlı müracaatlar eder. Peki ruhunuzu üzen olaylar olur mu? Elbette olur. Nefsinizin yaptığı her hata ruhunuzu üzer. Neden? Çünkü ruhunuz Allah'tan gelmiştir ve Allah'a geri dönmenin özlemini çekmektedir. Mutlaka geri dönecektir. Ama Allah'ın emrine paralel olarak ruhunuz, siz bu dünya hayatını yaşarken Allah'a dönmeyi murad eder, arzu eder. Temennisi ve varmak istediği hedef odur. Ve Allah-u Teala'nın da 12 defa üzerine farz kıldığı bir vakadır bu. Ama ne var ki bunu kendi başına yapamaz. Yapabilmesi başka bir varlığın Allah'ın emrine itaat etmesine bağlı. O da nefsiniz. Nefsiniz afetlerinin %50'den fazlasını yok etmedikçe, zikir adı verilen bir müesseseyle yok etmedikçe, nefs tezkiyesi yapmadıkça, tezkiye noktasına ulaşmadıkça ruhunuz 7 tane gök katını aşıp Allah'a varamaz. Öyleyse ruhunuzun Allah'a doğru bir yolculuk yapması lazım ve ruhunuzun üzerine 12 defa farz kılınmış. 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azâbe. Sümme lâ tunsarun. Üzerinize ölüm gelmeden önce azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve ona Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Yardım olmazsınızdan Allah Teala'nın muradı ne? Mürşide ulaşamazsınız. Yardımcınız olmaz. Yardım olunmazsınız. Lan murat bu. Allah da size yardım etmez. İrşad makamı da yardım etmez. Devrin imamı da yardım etmez. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, Allah'a dön. Ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Hicr 27 İrci'i ilâ rabbike. Hicr 28 İrci'i ilâ rabbike. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş ey ruh diyor Allah-u Teala. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığ. Allah bir sığınaktır, mehaptır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o mehaba sığınmış manasına gelen evvab kelimesiyle anlatılır Kur'an-ı Kerim'de. Evvab, mehaba geri dönmüş, mehaba sığınak olan sığınağa sığınmış anlamına gelen bir kelimedir. Kimin ruhu o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmışsa o kişi Kur'an'da evvab adıyla anılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyoruz ki tüm güzellikler insanlar için. Altıncı ayet-i kerime, beşinci ayet-i kerime, Lokman 15. Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa, yönelmiş ve bana ulaşmışsa, sen de onun yoluna uy, tabi ol. Aynı yolu sırat-ı müstakimi takip ederek, sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime, Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor, Allahü yedü darüsselamü yehdi men yeşay ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna, üçü de uyuyor buraya, davet eder. Selam kelimesi de, selamet kelimesi de, teslim kelimesi de, İslam kelimesi de aynı kökten gelmiştir, selim. Ve bu kökteki manada selam yurdu dediği Allah-u Teala'nın zatı ve Allah selam yurduna davet eder. Çünkü oraya ulaşan selamette de ulaşır. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırırsa, ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah-u Teala. Sırat-ı müstakim de Allah'ın zatına ulaştıran yol. Hidayete erdiren yol. İşte Nisa 175. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatına yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Kendisine ulaştıran sırat-ı müstakim. İşte Yunus 25'te de Allah Teala kendisine ulaştıran sırat-ı müstakimden bahsediyor. Ve 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskül ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtile Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön diyor Allah Teala. Allah'ın isminden Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a geri dön. Allah'a vasıl ol. Allah'a dön. 8. ayet-i kerime Maide 7. O zaman işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da size misakinizi farz kıldı, vasiyet etti diyor Allah Teala. Allah Teala o günkü ezelde hepimizi vücuda getiriyor babalarımızın zahrından. Bizim de sırtımızdan bizim çocuklarımızı vücuda getiriyor. Ve hepimize birden diyor ki Elestü bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bundan sonra Elesfezmin'de bundan sonra ne oldu derseniz, bundan sonrası Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Allah Teala bize bunu sorup da bizden evet sen bizim Rabbimizsin galio dediler ki bela evet sen bizim Rabbimizsin cevabını aldıktan sonra diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler sizlerden yemin istiyorum. Bana teslim olacağınıza dair nefsinizi tezkiye ve tasfiye edip bana teslim olacağınıza dair sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar sizlerden misak istiyorum. Ölmeden evvel ruhunuzu bana teslim etmeniz için. Bana teslim olman için, bana ulaşman ve bende yok olman için, bana geri dönmen için. Ey fizik vücutlar sizden de ahd istiyorum. Şeytan okul olmaktan kurtulacaksınız, bana kul olacaksınız. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah-u Teala. Biz de diyoruz ki semina, işittik. Allah-u Teala buyuruyor öyleyse itaat edin. Ve yemin veriyor nefslerimiz, misak veriyor ruhlarımız, ahd veriyor fizik vücutlarımız. Ve Allah-u Teala da diyor ki bunları üzerinize farz kıldım diyor. Size bunları vasiyet ettim aynı zamanda diyor. Bu 8. ayet. 9. ayet-i kerime Şura suresinin 47. ayet-i kerimesi üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah-u Teala. Davette demin gördük. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 9. ayet-i kerimeydi. 10. ayet-i kerime Âl-i İmrân 153. Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu, Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin. Yani ruhunuzu da Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhunuzu da beçinizi de nefsinizi de bana teslim edin. Size vasiyetim budur diyor Allah Teala. Arkadan da bunun vasiyet olduğunu söylüyor. Hem de sırat-ı müstakimle gerçekleştirecek bir vasiyet olduğunu söylüyor. Bu 10. ayet-i kerime. 11. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. 20 ve 21 desek daha kolay anlaşılır. 20. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ. E onlar Allah'ın ahdini gerçekleştirirler ve misaklerini bozmazlar ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Misaklerini bozmazlar, yani misakleri olan şeyi yaparlar. Neymiş o? Allah'ın Allah-u Teala'ya ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada ruhun Allah'a ulaştırılmasının Allah-u Teala tarafından emredildiği kesinlik kazanıyor. 12. ayet, 11. ayet-i kerime ve Nisa 58. İnne Allahe ye'murukum an tuaddil emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibi olana, yani Allah'a teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. 12 defa ruhumuzu Allah'a ulaştırmak üzerimize farz kılınmış. Ruhumuz Allah'ı temsil eder. Nefsimiz başlangıçta şeytanın sığınağıdır. Şeytan sadece nefsimizin afetlerine tesir ettiği için iç dünyamızdaki kavganın bitmek tükenmek bilmeyen özelliği şeytanın nefsimize, nefsimizin afetlerine tesir etmesiyle

işte namaz kılmak istiyorsunuz. Bunu kıldırmamak için şeytan size her şeyi yapar. Zikir yapmak istiyorsunuz. Bunu yaptırmamak için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Öbür taraftan Allah'ın yasak ettiği ne varsa onu size işletebilmek için nefsinizin afetlerine özel şekilde tesir etmeye çalışır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bir muhteva görüyoruz. Allah ruhu yaratmış nefse örnek olarak. Ve ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Ve mutlu olmak Allah-u Teala'nın sizin için koyduğu hedef. Bu mutluluğa ulaşabilmek için ruhunuzun mutlaka sizden ayrılması, Allah'a doğru yaptığı seyri sülük adlı bir yolculuktan sonra da Allah'ın zatına ulaşması gerekir. Söylediğimiz gibi 12 defa üzerimize farz. Öyleyse bu konuda ruhumuz hakkında Allah Teala bakalım ne diyor. Diyor ki sana ruhtan sorarlar Habibim. De ki onlara ruh Rabbinin emrindendir ve size ruh hakkında pek az şey verilmiştir. Ruhumuz Allah'a nasıl geri döner? Nefsimizin 7 kademede tezkiye olmasıyla ruhumuz Allah'a ulaşır. 7 tane gök katını aşarak. Nefsimiz vücudumuzda bir rehinedir. Müddessir 38-39-40 Külli nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin. Bütün nefsler rehinedirler ama yemin sahipleri fi cennet, cennette olacaklardır. Yemin sahipleri hariç onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Yeminlerini yerine getirenler, nefsimizin yemini tezkiye olmak. Öyleyse bir insanın dünya hayatında mutsuz olmasının arkasında ne var? Nefsiyle ruhu arasındaki devamlı kavga. Çatışma, çekişme ve kaos. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada sıkıntı vardır, huzursuzluk vardır. Nefsimiz afetlerden oluşuyor. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak istemeyen, asla yerine getirmek istemeyen ama yasak ettiği ne kadar fiil varsa onların da hepsini yapmak isteyen, gerçekleştirmek isteyen bir yapıdadır nefsinizin afetleri. 19 afetin hepsi bu özelliği taşır. Ruhunuzun bütün hasletleri de tam ters yapıdadır. Onlar da Allah neyi emretmişse onu mutlaka gerçekleştirmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili de asla işlemek istemezler. Öyleyse böyle bir standart içerisinde nefsinizin afetleri ile ruhunuzun hasletleri devamlı bir çatışma halindedir. Yani iç dünyanızda diyalektik bir kavga var, anlaşmazlık var, çatışma var. İki tane zıttı Allah-u Teala içinize yerleştirmiş. Aklınızı başınıza toplayasınız da nefsinizi kontrol altına alasınız diye. Ruhunuz mutlaka Allah'a dönecektir ve Allah-u Teala bunu üzerinize söylediğimiz gibi farz kılmış. Kendi kendine oluşamaz. Mutlaka sizin Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Allah-u Teala sizi seçmişse Allah'a ulaşmayı dileyenlerden birisi olmanız çok kuvvetli bir ihtimaldir. Ve eğer Allah-u Teala'ya dilerseniz üçüncü basamaktasınız. Bu noktadan itibaren ruhunuzun Allah'a ulaşması için Allah-u Teala size yardımcı olmaya başlıyor. Rahim esması tecelliye başlıyor. Sonra gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Kalbinizdeki ikindeti alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Sonra

kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Sonra zikir yapıyorsunuz ve nefsinizin kalbine, göğsünüzden kalbinize açtığı nur yolunu takip ediyor Allah'ın katından gelen rahmetle fazl. Kim zikir yaparsa onun göğsüne mutlaka rahmetle fazl isimli iki tane nur kesintisiz bir şekilde zikir boyunca ard arda gelmeye başlar. Bu Allah'ın kanunu. Ona göre programlanmışlar. Nerede Allah kelamı varsa, Allah kelimesi tekrar ediliyorsa, oradaki kişinin göğsüne mutlaka rahmetle fazl partikülleri ulaşır. Ama o kişinin göğsünden kalbine yol yoksa tekrar Allah'a geri dönerler. Varsa o zaman kalbe ulaşırlar. İşte burada da bu noktadan itibaren kalbinize Allah'ın nurları ulaşır, rahmeti ve fazlı. Ama bir şey yapamazlar çünkü kalbiniz mühürlü. Bütün insanların kalpleri başlangıçta mühürlüdür. İşte bu mühürün kenarından sızabilen rahmet partikülleri nefsinizin kalbinde

bir yer arar kendisine. Mühürün kenarından sızan rahmet partiküllerinden nefsinizin kalbine girenler olur, sızanlar olur. Faziletler hiç sızamazlar, sızma kabiliyetleri yoktur. Ama rahmet partikülleri sızar. Zaten faziletler ancak müminlerin kalbine girebilir. Bu noktada henüz mümin olmadınız. Nefsinizin kalbinin %2 nur birikimi tamamlandığı zaman huşu sahibi olursunuz. Huşu sahibi olduğunuz zaman Allah Teala size mürşidinizi gösterir. Ona ulaşıp tabi olduğunuz zaman da 10 tane ihsanla tabi olmuş olursunuz. Bu ana kadar Allah Teala'nın yaptığı ihsanlar size 10 tanedir. Niçin yapıyor bu ihsanları? Emaneti sahibine iade etmeniz için. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik. Ama onlar kabul etmediler. Emaneti sadece insan yüklendi diyor Allah Teala. Ruh bir emanet. İşte mürşidinize ulaştığınız gün, tabi olduğunuz an Allah'ın tam 10 tane nimetini alırsınız. Birinci nimet başınızın üzerine devrin imamının ruhu ulaşır. İkinci nimet Allah nefsinizin kalbinin nur kapısını açar. Üçüncü nimet kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dördüncü nimet kalbinizin içine iman kelimesini yazar Allah Teala. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nimetler devam eder. Ama siz artık müminsiniz. Kimdir mümin? Nefsinin kalbinin içine iman kelimesi yazılmış olan kişi. Eğer küfür kelimesi yazılıysa o kişi müminler sınıfına kabul edilmiyor. Ancak iman kelimesi kalbine yazılan kişi işte o mümindir. Ve bu noktada mümin olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için söz konusu olan işte budur. Allah Teala'nın indinde mümin olduğunuz noktada kalbinizin içine iman yazılmıştır. Ve Allah bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Bu noktadan itibaren ruhunuz vücudunuzdan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. İşte Allah Teala diyor ki zalikel yevmül hakkı femen şahitte azâ ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür diyor Allah Teala. O gün diyor dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol iddia eder.

ulaşır. Allah onun ruhuna meap olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Allah'a doğru yola çıkıyor ruhunuz. Nefsiniz ne oluyor? Nefs tezkiyesine başlıyor. Bu noktadan itibaren nefsiniz için tezkiye söz konusudur. Ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsinizin 7 kademede %7'den 7 defa kalbine faziletlerin dolması gerekir. Bu işlem yapılamazsa hiç kimse hidayete eremez, yani ruhunu Allah'a ulaştıramaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefs tezkiyesi bundan sonra başlayacaktır. Yani zikir adı verilen bir işlem tahakkuk edecektir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edeceksiniz. Bunu yapmaya başladığınız zaman, Allah-u Teala'nın ismini bu noktada söylemeye başladığınız zaman, Allah'ın katından iki grup nur gelecektir. Bir, rahmetle faz, iki, rahmetle salavat. Nereye gelecektir? Göğsünüze. Göğsünüze ulaştığı zaman yolu tespit edecektir. Yol olduğu için kalbinize, göğsünüzden nefsinizin kalbine rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur oluşur, ulaşır. Ve nefsinizin hareketli hale gelen mührünün üzerine baskı yapar. Bu mührü kalbin alt boyutunda bulunan, dip tarafında bulunan zülmani kapıya kadar indirir. Rahmetin ve fazlın, rahmetin ve salavatın bu mühür üzerinden yaptığı baskı sebebiyle mühür zülmani kapıya inip zülmani kapıyı mühürler. Artık zülmani kapıdan şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine giremez. Ve bunun üzerine nefsinizin kalbine giren Allah'ın nurları nefsinizin kalbinde birikmeye başlar. %1, 2, 3, 4, 5, %7 nur birikiminde nefsi emareyi tamamlarsınız. Tamamlarsınız ne olur? Nefsiniz vücudunuzda, fizik vücudunuz içinde bir rehinedir. Rehine kendisine düşeni yaptığı zaman kullanması üzere, kullanması için gök katlarının anahtarı teslim edilmiştir ona. Uzaktan kumandayla ilk %7 nur birikiminde birinci gök katının kapısını açar. Ve ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşır. İşte ruhunuzun Allah yolundaki yolculuğu. Sonra bir defa daha %7 nur birikimi nefsi nevame. Nefsinizi kınıyorsunuz ama ruhunuz da ikinci gök katına ulaşıyor. Bir daha %7 nur birikimi nefsi mülkime. Nefsiniz Allah'tan ilham almaya başlamış. Ruhunuz üçüncü kata yükseliyor. Bir daha %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ruhunuz dördüncü gök katında ve tatmin olmuş, doyuma ulaşmış. Bir daha %7 nur birikimi ruhunuz beşinci gök katında nefsi raziye, Allah'tan razı olmuş. Bir daha %7 nur birikimi nefsiniz altıncı gök katında nefsi mardiye, Allah da sizden razı olmuş. Bir daha %7 nur birikimi nefsi tezkiye. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmış. Nefsiniz tezkiyeyi tamamlamış. Ruhunuz da Allah'ın zatına ulaşmış. Yedinci gök katına çıkmış. Ve yedinci gök katında 7 tane alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşmış. Böylece ruhunuz Allah'a ulaşır. 21. basamaktasınız ve Allah'a ulaşan ruhunuz Allah'ın zatında yok olur, ifna olur
Evvab olmak şerefine erersiniz. Evvab olmak ne demek? Nefsinizin kalbinde bir müessese oluşması demek. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimiyle, bunların %49'u %7'den, 7 defa da fazilettir, fazıllardır. %2'si de başlangıçta huşuya ulaştığınız sırada nefsinizin kalbine yerleştirdiğiniz %2 rahmet birikimi. Böylece %51 nur birikimini sağlarsınız nefsinizin kalbinde. Şeytan sadece nefsinizin kalbine tesir ediyordu ve afetlere tesir edebiliyordu. Afetler %100'den %49'a düştü. Şeytanın hakimiyet alanında nefsinizin kalbinde %100'den %49'a düştü. Fizik vücudunuz da %51 oranında şeytana kul olmaktan kurtuldu ve Allah'a kul oldu. İşte ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Mutlaka Allah'a geri dönmek mecburiyetindedir. Döndüğü zaman ne olur? Evvab olursunuz. Allah meaptır, yani sığınaktır. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, vallahu indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır buyuruyor Allah Teala. Yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. İşte ahsenül hüsna olan Allah Teala kendisine ruhunuzu ulaştırıyor. Bu meaba ulaşınca evvab olursunuz. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine galibay. Ve cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Azamatu hatune. İşte vaad olduğunuz cennet budur. Likülli evvabiz ve hafiz. Bütün evvab olanlar için, yani başların üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyanlar için ve evvab olanlar için, meaba ulaşanlar için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse sığınağa, Allah'ın zatına ruhunuz ulaşmakla vazifelidir. Ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman teslimini artık tamamlamıştır. Unutmayın ki bu hem üzerinize farzdır 12 defa, hem de bunu aslında siz yapmış olmazsınız. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda geri kalanların hepsini Allah gerçekleştirir. Dilediğiniz anda geri kalanların hepsinin Allah Teala tarafından tahakkuk mevkine konulduğunu görürsünüz. Siz namazı sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Orucu sevmeyeceksiniz. Allah sevdirecek. Zekatı, haccı, kelime-i şehadeti siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Ve özellikle ve özellikle ve de özellikle zikri Allah Teala size sevdirecek. Ve zikriniz daha evvel anlattığımız gibi çoğaldıkça ruhunuz 7 tane gök katını birer birer aşıp Allah'ın zatına ulaşacak. Bu seyri sülük adı verilen müessese ruha ait bir işlevdir.
Nefs asla böyle bir yolculuğu gerçekleştiremez. Nefsin bu istikamette üzerine düşen şey tezkiye olması ve ruhu Allah'a geri göndermesidir. Onun için Allah-u Teala ruha, nefse azap vermek yetkisini vermiştir. Ruh, eğer nefs Allah'ın emirlerine itaat etmiyorsa, yasaklarını işliyorsa, o da azap eder. Nefsin yaptığı her kötü davranıştan sonra bir huzursuzluğu yaşaması söz konusudur. İşte bu vicdan azabıdır ki bu azabı ruh nefsin üzerinde gerçekleştirir. Allah da fizik vücudumuza azap verir. Öyleyse her işlenen hatadan sonra nefsimiz azaplandırılır ruh tarafından. Neden? Çünkü ruh Allah'a geri dönmek mecburiyetindedir. Ve bu geri dönüşü ancak nefsin görevini yapmasıyla mümkündür. Öyleyse Allah-u Teala ruha bu yetkiyi veriyor ki ruh nefsi zorlasın Allah'a, ruhun geri dönmesi için tezkiye olmaya zorlasın. Tezkiye olmak aslında ruhun mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetinde olduğu bir husustur. Çünkü Allah-u Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Belli bir takvim içinde, belli bir zaman parçasında ahsene dönebilecek olan, ruhun özelliğine kavuşacak olan bir özellikle yarattık diyor. Ruh ahsendir. İnsanı üstün kılan özelliklerden bir tanesidir. İnsandan başka hiçbir mahluk Allah'ın vücuduna, Allah'ın zatına, veçhine tekrar geri dönebilecek olan bir ruha sahip değildir. Sadece biz insanlar bunun sahibiyiz. Bu da Allah'ın çok büyük bir lütfudur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz ölmez. O hep yaşayacaktır. Allah'ın zatından gelmiştir. Allah'ın zatına geri dönecektir. Ve kıyametten sonra da sizinle buluşmayacaktır. Ruhun ne hesaba çekilmesi söz konusudur, ne de cennete veya cehenneme girmesi söz konusudur. Ruhunuz bir ceza ile cezalandırılmadığı gibi bir mükafatla da mükafatlandırılmaz. Mükafatların en büyüğüne zaten kavuşturulmuştur. O ahsendir. Yani güzellerin en güzelidir. Yani ruhunuzun kalbinde sadece hasletler vardır. Ruhunuzun kalbinde tam 19 tane haslet var. Nefsiniz de ruhunuz haslet ve afetler itibariyle bir bütünü ifade ederler. Basit rakamlarla eğer bir kişinin kalbindeki, nefsinin kalbindeki her afete Allah-u Teala 10 puan vermiş olsaydı, hesabı basitleştirmek için bunu söylüyorum, ortalama 10 puandan nefsinizin kalbindeki afetler toplamı mutlaka 190 olacaktı. Bunun manası ruhunuzun kalbindeki hasletlerin de mutlaka 10'ar puandan 190 puan olmasıdır. Her afet ve onun karşılığındaki hasletin toplamı mutlaka 20 puan eder. O zaman bazı sahalarda nefsinizin bazı afetleri çok azgındır, yüksek puanın sahibidir ve kişinin onları tedavisi daha zordur. Buna karşılık hangi konuda nefsinizin kalbi azgınsa, ruhunuzun kalbi ise
orada az bir hasletin sahibidir. Yani bir nefsin isyan afeti 17 puansa, o ruhun itaat hasreti sadece 3 puandır. Buna karşılık bir ruhun sevgisi mesela 12 puansa, nefsin nefret afeti 8 puandır. İkisinin toplamı daima 20'yi tamamlar. Nefsinizin afetlerinin toplamı da 10'ar puandan 19 tane afette 190 puandır. Ruhunuzun hasletlerinin toplamı da 10'ar puandan 190 puandır. Ruhunuz değişmez. Tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ama nefsiniz ruhunuz gibi olmak mecburiyetindedir. O afetlerle yaratılmıştır ve haslete dönüşmek mecburiyetindedir afetleri. O nefsimizin kalbine gelip yerleşen nesnelerin adına faziletler diyor Allah-u Teala, hasletler demiyor. Çünkü ruhumuzdan gelmiyor. Allah'ın katından geliyor. Ama ruhumuzun hasletlerine paralel güzellikler onlardan. Nefs şeytana hiçbir zaman pabuç bırakmaz. Şeytanın nefse tesir etmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Ruhunuz en çok şeytanın ilgisini çeken ama asla saldıramadığı bir yapıdadır. Ahsen yapının sahibidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ahsen yapının sahibi olan ruhunuz bütün güzelliklerin sahibidir. Her şeyin en güzeli ruhunuzdadır. Ve ruhunuz Allah'ın örnek olarak yarattığı bir güzelliktir. Her şeyi en üstün seviyede yaratılmıştır ve sadece hasletlerden oluşmuştur. Öyleyse ruhunuzun bütün hasletleri Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir. Öyleyse ruhunuzun bütün hasletleri Allah'ın yasak ettiği fiillerden hiçbirisini işlemez. Ama ruhunuz mutlaka Allah'a dönüp ulaşmak mecburiyetindedir. Ne yazık ki bu işlemi insanların %90'dan fazlası gerçekleştirmez. Ruhlarını azap ederler dünya hayatını yaşarken. Onu Allah'a geri döndürmezler. Ruh Allah'a ancak ölümle birlikte Azrail Aleyhisselam tarafından ulaştırılır. Neticede ne olur? Neticede ruh bu misalde olduğu gibi mutlaka Allah'a ulaşır. Ama ulaşabilmek için bu dizaynı gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Yani ölmeden evvel emanet olan nefsin 7 kademede aklanması, tezkiye olması söz konusudur. Allah-u Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah'ın seçmesi yetmez. Çünkü Allah'ın bütün seçtikleri Allah'a ulaşamıyor. Seçtiklerinden Allah'a yönelenler. Ruhunuzun Allah'a yönelmesi 3. basamakta başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 14. basamağa kadar yönelme işlemi devam eder.
14. basamaktan sonra ise Allah'a ulaşmak söz konusudur. Öyleyse ruhunuzun bir hazırlık silsilesi var. Allah'a yönelmeniz bunu ifade eder. Bir de ruhunuzun fizik standartlarda sırat-ı müstakim adı verilen bir yoldan Allah'a ulaşması söz konusu. Sırat-ı müstakim iki yatay, iki dikey, dört tane sebilden oluşur. Birincisi ilk yatay sebil, nerede tabi olduysanız oradan mürşidinizin dergahına kadar olan bir yolculukla irşat makamınız dergahına ulaşırsınız. Aynı sebil o dergahtan devrin imamının dergahına kadar da sizi götürecektir. İkiye ayrılır, iki bölümden oluşur ama bir tek sebildir. İlk yatay sebil. Ana dergaha ruhunuz ulaşır ve insan onalık insan sıralarının arasına katılır. Zikriniz ilerleyip de nefsiniz %7'nin mülkünün gerçekleştirince oradan birinci gök katına ulaşacaktır. Secde edecektir. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Yedi tane alem geçecektir. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Yedi tane gök katının geçtiği sebebinin adı Tarik-i Müstakim'dir. Tarik-i Müstakim yedi tane gök katından ulaşır, oluşur ve ruhunuz hepsini aşmak mecburiyetindedir. Yedinci gök katının sonunda fetih kapısından içeri girersiniz. İlk aleminiz kader hücreleridir. Onu geçeceksiniz Ümmül Kitap, onu geçeceksiniz Kudret Denizi, onu geçeceksiniz Makam-ı Mahmud, onu gececeksiniz Divan-ı Salihin, onu gececeksiniz Zikir Hücreleri, onu gececeksiniz Yedinci Alem, İndi İlahi. İndi İlahi'den sonra da Allah'ın zatına ulaşacaksınız ruh olarak. İşte ruhunuzun Allah'a doğru bir yolculuk yapabilmesi için mutlaka devrin imamının ruhunun başınızın üzerine gelip size ey ruh senin Allah'a ulaşma günün geldi. Allah'ın emrini tebliğ ediyorum. Vücudu terk et ve Allah'ın zatına geri dön emrini. Devrin imamının ruhunun mutlaka ruhunuza vermesi lazım ki ruhunuz Allah'ın zatına ulaşabilsin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuz mutlaka Allah'ın zatına ulaşmak mecburiyetinde ve ulaştığı zaman kendisine düşen vazifeyi tamamlamış, yani Allah'a teslim olmuştur. Hepinizin sadece ruhlarınızı değil, fizik vücutlarınızı da, nefslerinizi de Allah'a teslim ederek hedeflerinize varmanızı Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir ortamda bir sonsuz mutluluk dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenayin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Nestaîn ihtina sıratel müstakîm sıratel lezîne aleyhim ve dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah bizleri beraber kıldı. Bir zikir sohbeti bahis konusu olan Allah, bahis konusu olan Allah'ın sizin için hedef seçtiği mutluluk. Bir maksat için yaratıldınız. Mutlu olmak. Bu yol mutlaka Allah'tan geçer. Hiç kimse Allah devreye girmezse mutlu olamaz. Böyle bir şey fizik standartlarda hiçbir zaman mümkün değildir. Cennet içinde, diğer alem içinde mümkün değildir. Öyleyse dünya mutluluğunu mu istiyorsunuz? Allah'a yakın olacaksınız. Cennet mutluluğunu mu istiyorsunuz? Allah'a yakın olacaksınız. Sadece bir tek yolu var, o yol Allah'a ulaştıran yoldur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha size Allah'tan bahsediyoruz. Bir defa daha size sizin mutluluğunuzdan bahsediyoruz. Evvela bir sualimiz var. Mutlu olmak istiyor musunuz, yoksa istemiyor musunuz? Ben şu mutsuz dünyamda mutsuz olmakta devam etmek istiyorum diyorsanız, bu sizin iradeniz, sizin arzunuz. Susarız. Ama kim ben mutlu olmak istiyorum, mutluluğa mutlaka ulaşmak istiyorum diyorsa içinizde, ki böyle demeyen pek az insanın olabileceğini düşünüyorum. Herkes mutlu olmak için yaşar. Öyleyse beni dinleyin sevgili kardeşlerim. Allah sizin şu kainatlar statüsü içinde en büyük dostunuz. Sizi en çok seven. Sizi sevenlerin arasında en çok seven sadece Allah'tır. Ne anneniz, ne babanız, ne evlatlarınız, ne etrafınızdaki insanlar, ne biz sizi Allah kadar sevemeyiz. Sizi, hepinizi en çok seven Allah'tır. Mutlaka sever. O sevdiği için varsınız. Yaratmayı diledi ve siz dünyaya geldiniz. Varsınız. İşte var olan sizlere sesleniyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutlu musunuz? İşte dizayn bunun arkasında. Ya mutlusunuz ya da mutsuzsunuz. Hükmü peşin olarak ortaya koyalım.
Eğer Allah'ın yolunda değilseniz mutlu olmanız mümkün değildir. Mutlu olmak bedava bir olay değildir. Bir bedeli vardır. O bedeli ödemeden mutluluğa adım atamazsınız. Nedir mutluluğun bedeli? Sevgili kardeşlerim, mutluluğun bedeli bir dilek. Mutluluğu dilemek. Size birisi çıksa karşınıza ve dese ki, dile benden ne dilersin? Trilyonlarca lira param olsun mu dersiniz acaba? Zannediyor musunuz ki o paralar sizi mutlu edecek? Ondan mutluluk dileyecekseniz, işte o zaman muhatabınız Allah'tır. Sizi mutlu etmek için her zaman hazırdır. Ve yolculuk başlasın derseniz eğer, mutluluk yolculuğu, böyle bir yolculuğun başlaması, mutluluğa giden bir trene binmeniz, bir uçağa binmeniz, mutluluğa ulaşmanız, sizin bir dileğinize bağlı sevgili kardeşlerim. O dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutluluğa imzasını atmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka cennet saadetinin sahibidir. Ne dedim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennet saadetinin sahibidir. Kesin mi? Evet sevgili kardeşlerim. Kesin. Öyleyse mutluluğun ne olduğunu düşünüyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Çok parası olmak o mu mutluluk? Böyle zannedenlere hep dua ederim Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi derim, şunlara çok çok para ver. Ver ki o paraların sahibi oldukları zaman da mutsuz olduklarını görsünler. Paranın mutluluk oluşturacağını zanneden insanlar. Sevgili kardeşlerim. Mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmektir. Yardım yoksa Allah size mutluluğunuz konusunda yardım etmiyorsa mutlu olamazsınız. Unutmayın ki yardım sadece o yardımı isteyenlere gelir. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse bir dilek sizi mutlaka, sizin hiçbir gayretiniz olmasa dahi mutlaka sizi üçüncü kat cennete ulaştırır. Mutlaka sizi dünya saadetinin yarısından öteye ulaştırır. İradeniz dışında bir şeyler yaparsınız. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah iradenize el koymuştur. Size ibadetleri Allah sevdirecektir. Siz sevmeyeceksiniz. Ve ruhunuzu kendisine Allah ulaştıracaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Eğer diyorsanız ki herkesin ruhu Allah'a ulaşır, doğrudur deriz. Herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama küçücük bir farkla
bir kısmınızın ruhu Allah'a siz hayattayken ulaşır. İşte onlar Allah'ın evliyalarıdır. Bir kısmınızın ruhu siz öldükten sonra Allah'a ulaşır. Onlar da Allah'ın evliyası olamayan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, aranızda o gururlu olanlara, kibirli olanlara sesleniyorum. Kendinizi bir şey zannetmeyin. Hepiniz bizim gibi sadece bir yaratıksınız. O kadar. Yüce Yaratıcı Allah-u Teala sizi de yaratmış, bizi de yaratmış. Hepimiz ama hepimiz ne görüyorsanız çevrenizde, göremediğiniz ve hakkında bilgi edindiğiniz ne varsa, gayb alemi, emr alemi, berzah alemi, zülmane alem, sevgili kardeşlerim, hepsi birer yaratıktır. Sadece yaratık, mahluk, Allah-u Teala tarafından yaratılmış, halk edilmiş mahluklarız. O yaratıcı, Allah-u Teala yaratıcı. İşte o yaratıcı, insan adı verilen bir mahluk yaratmaya karar vermiş. Ve tıyinden veya başka bir adıyla salsalinden insan olmaya elverişli bir kilden insanı şekillendirmiş. Sonra da bu organik hüviyetli toprağa hayat vermiş. Ve biz insanlar oluşmuşuz. Allah'ın hayat verdiği bütün sistem, bitkiler, hayvanlar, insanlar, kuşlar, balıklar, hepsi, hepimiz sadece birer yaratıkız. O zaman kibirli olmak için fazla bir sebep kalmıyor. Sevgili kardeşlerim, bir insanı en çok mutsuz eden şu kibir denilen, gurur denilen afettir. Öyleyse şunu düşünmenizi istiyorum. Mutluluk her şeyden evvel bir insan olarak yaratıldığınız için sizin de hakkınız. İnsan olarak yaratıldınız. Öyleyse bilin ki seviliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir kedi olarak, bir ot olarak yaratılmış olabilirdiniz. Siz de canlı olurdunuz. Ama insan olmanın haysiyetine, insan olmanın şerefine sahip olmazdınız. İnsan, kainatın efendisi olarak yaratıldı. Ne diyor Allah Teala? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde, 13. ayet-i kerimesinde, وَسَّخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığı her şeyi Allah sizlerin emrine musahhar kıldı. Sizlerin emrine amade kıldı diyor Allah Teala. Hasretti diyor, sihretti diyor. Her şey, bütün kainatlar hepsi sizin için yaratılmış. Allah'ın vücuda getirdiği her şey için sadece bir hizmet söz konusu, size hizmet, insana hizmet. Hayvanlar mı insan için yaratıldı? Bitkiler mi insan için yaratıldı? Denizler, karalar, gökler, yerler, her şey insan için yaratıldı. Ve kainatı yaratan Allah Teala sonunda insanı da yarattı. Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir insan hayatı. Yaratılış maksadınız
Allah'ın sizden istediği şey mutluluk. Allah Teala sizlerden, hepinizden mutlu olmanızdan başka bir şey istemez. Ne var ki Allah'ın akıl verdiği, irade verdiği, görme, işitme, idrak etme kavramlarıyla donattığı, akıl edebilen bir varlık çıktı ortaya, insanoğlu. İlk peygamber ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir soy dizisi. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen peygamberler dizisi. Kıyamete kadar devam edecek olan peygamber olmayan Resuller dizisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman dünyadaki bütün kavimlerin içinde mutlaka şu anda Allah'ın bir Resulü görev yapmaktadır. Hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar insanlar, orada Allah'ın bir Resulü mutlaka vardır. Hangi dinden olurlarsa olsunlar veya dinsiz olsunlar veya puta tapsınlar, her neyse durumları, ateşe tapsınlar, şeytana tapsınlar, ne olursa olsun, hangi kavim varsa o kavmin içinde mutlaka Allah'ın bir Resulü var. O kavmin içinde şeytana tapanlar da olabilir. O kavmin içinde putlara tapanlar da olabilir. O kavmin içinde Allah'a inanmayanlar da olabilir. Ama o kavmin içinde hangi kavimse, hangi dili konuşuyorsa o kavim, o kavmin içinde şu anda mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Niçin yaşıyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O kavimde yaşayan insanlara mutluluğu ulaştırmak için. Mutluluk mu? Mutluluk eşittir hidayet. Hidayetin her safhası sizi daha üst bir mutluluğa taşıyan merdivenin basamaklarıdır. Birinci ve ikinci basamağa geçersiniz, olayları yaşar, olayları değerlendirirsiniz ve Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutluluğa namzetsiniz. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ve bir marifet zannedersiniz para kazanmayı. Para kazanırsınız ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Biliniz ki sizin Allah'ı sevmenizle Allah'ın sizi sevmesi arasında bir muhteşem denge vardır. Siz ne kadar Allah'ı severseniz Allah da sizi o kadar çok sever. Yalnız bir küçücük farklılık var. Allah'ın sizdeki sevgisi sizin Allah'a karşı olan sevginizin binlerce katıdır. Siz Allah'a bir ünite seviyorsanız, Allah-u Teala sizi binlerce ünite sever. Bin ünite sevdiğini düşünelim. Ne zaman siz Allah'ı iki ünite severseniz, Allah-u Teala sizi 2000 ünite sever. Siz Allah'ı üç ünite sevdiğiniz zaman, Allah sizi 3000 ünite sever. Böylece katlanan bir sevgi sizi kuşatır, sarar. Zaten Allah Teala sizi ilmiyle ve rahmetiyle saçınızın ucundan ayak tırnaklarınıza kadar
bütün vücudunuzu işgal etmiştir. İlmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır. Bu ilmiyle ve rahmetiyle sizi kavraması, kaplaması, ihata etmesi sebebiyle her yaptığınızın anında haberdardır. Her yaptığınızdan anında haberdar olur. Hiçbir şey ondan gizli kalmaz. O sadece fiillerinizi değil, düşüncelerinizi de bilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece Allah'ı tanıyorsunuz. Üçüncü basamak, mutlu insanların iskelesidir ya da havaalanıdır ya da otobüs terminalidir. Buradan başlar her şey. Sırat-ı müstakimlerin birincisi buradan başlar. 7 safhada sonsuz mutluluğa ulaşmak. Hayat bundan ibarettir. Üçüncü basamakta Allah'a dileyen birisi 10 tane ihsan alır. Allah-u Teala adattı. Kim bu insan? Bu insan başkalarından farklı. Bu insan başka insanların sayısal değerinin çok altındaki nadir insanlardan biridir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sayısı her zaman çok aşağıdadır. İblis diyor ki Allah-u Teala'ya, Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip de huzurdan kovulduğu zaman, Ya Rabbi diyor, bana kıyamete kadar ömür ver. Eğer bana bu ömrü verirsen, bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini ben senin yolundan saptıracağım. Senin yoluna ulaşmalarına mani olacağım. Pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor. Pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ne yazık ki kıyamet günü şeytan insanlara verdiği vaadi yerine getirmiş olacak. Pek

insanlara, insanlar için olan vaadini gerçekleştirdi, yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldu. Yani şeytana bağlandı. İnsanların pek azı hariç geri kalanlar bütün devirlerde şeytanla farkına bile varmadan ilişkiyi kurmuş, hayatlarını şeytanla geçirmiş insanlardır. Bu kurnaz mahluk düşüncelerini, insanların düşüncelerini taklit etmekle onları Allah'ın yolundan bu standartlarda alıkoymaya onların düşüncelerinin sesini taklit ederek devreye girmek suretiyle insanların her biriyle ayrı ayrı meşgul olur. Bunu insanların sesini, iç sesini taklit etmekle gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, ne zaman içinizden bir ses Allah'ın bir emrini yerine getirme diyorsa, namaz kılma diyorsa, oruç tutma diyorsa, zekat verme diyorsa, zikir yapma diyorsa, o ses sizin düşüncenizin sesi değildir. Biliniz ki düşünceleriniz seslidir. Sessiz sesle sesli. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan içinizden Allah kelimesini tekrar edin. Hadi beraberce edelim. Ne yaptık? Dilimizi kımıldatmadık. İçimizden Allah kelimesini tekrar ettik. Ne olur? O bizim sesimizdir. Sessiz sesimizi tanıdınız. İşte ne zaman size içinizden bir ses zikir yapma diyorsa, o sesle bu sesi birbirinden ayırt etmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. O ses sizin sesiniz değildir. Allah diyen ses, bu Allah-u Teala'nın ismini dilinizde kımıldatmadan içinizden Allah kelimesini sessiz sesinizde tekrar etmenizin sesi var ya, işte o ses sizin sesinizdir. Ne zaman onu yapmamanızı bir ses emrediyorsa o şeytandır. Bir tek gayesi vardır, sizi mutsuz etmek. Şeytan aslında dünyadaki en sağlam kılavuzdur. İnsanı hidayete ulaştıracak olan en sağlam kılavuz. Hangi şartla? Ne söylerse onun tersini yapmanız şartıyla. Sadece sizi dalalette bırakmak için vardır. Sadece sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için vardır. Bunun için bütün yollarınızı tıkamaya çalışır. Açıkça size emirler verir. Siz de kendi içinizdeki ses zannedersiniz, kendi düşüncelerinizin sesi zannedersiniz, o sessiz sesi. Hep içinizden iki ses duyarsınız. Birisi namaz kılmanızı emrederken, ikincisi kılmamanızı emreder. Birincisi sizin sesinizdir, ikincisi iblisin sesi. Birisi insanlara kötülük yapmanızı emrederken diğeri buna mani olmaya çalışır. Birincisi şeytanın sesidir, ikincisi sizin sesiniz. Öyleyse aynı zamanda iş dünyanızda gene iki sesin çarpıştığını duyarsınız. Birisi ruhunuzun sesidir, öteki nefsinizin sesi. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı ister.
nefsinizle yapın.

okumanızı, tıpkı sizin sesinizde şeytanın sesi gibi. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiklerini işlemek ister, ruhunuz da işlememek ister, işlemek istemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gelin mutluluğun ne olduğuna bakalım ki şu dünya mutluluğu ne mene bir şeymiş, ona nasıl ulaşılır, ondan sonra dizayn edelim olayı. Nedir mutluluk? Dünya mutluluğu her şeyden evvel üç aleminizde birden yaşamanız gereken bir mutluluktur. İç aleminizde mutlu olacaksınız, bir. Dış aleminizde, yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Dünya mutluluğunun ikinci şıkkı bu. Üçüncüsü de Allah'ın bütün emirlerinin ve bütün yasaklarının tatbikatında mutlu olacaksınız. İç aleminizde, dış aleminizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Yani sadece bunlardan bir tanesinde mutlu olmak sizin mutlu olduğunuzu ifade etmez. Hem iç aleminizde mutlu olacaksınız, hem dış aleminizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde. Yeter mi? Gene yetmez. Bu mutluluk bir sulh ve sükun hali olacak. Yani kavganın bittiği bir ortam. İç aleminizdeki kavga bitmiş olacak, dış aleminizdeki kavga bitmiş olacak, Allah ile olan ilişkilerdeki kavga bitmiş olacak. Üç alemde mutluluk, bir sulh ve sükun hali olarak mutluluk. Mutluluğun birinci ve ikinci şartı, bir üçüncü şartı daha var. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir, fenomendir. Mutluluğunuz kesintisiz olacak. Onun için insan bir olaya sevinir, o an mutludur. Ama 5 dakika sonra bir olay onu mutsuz kılar ve huzursuzdur kişi. Mutlu olan kişi öyle değildir. O bütün olaylarda mutludur. İç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de bütün kavgalarını bitirmiştir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halindedir. İç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de. Öyleyse herkesle kavgalı olan, kibiri yüzünden, başka insanlar tarafından sevilmeyen, başkalarını kıran, İç dünyasında devamlı nefsiyle ruh arasında kavga cereyan eden bir insan, bir olay olur, ondan sevinir, o sırada sorun mutlu musun diye mutlu olduğunu söyler. Arkadan onu yüzden başka bir olay cereyan eder, o zaman sorun, o zaman da mutsuz olduğunu söyleyecektir. Mutluluk böyle değildir. Mutluluk, dünya mutluluğu kesintisiz bir mutluluktur. Dünya mutluluğu o noktaya ulaşıncaya kadar mutlaka çok dik bir yokuşu aşmanız gereken bir yolculuğu gerektirir. Bu çok dik olan yokuş daimi zikir yokuşudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ben mutluyum diyen insanlara sorun. Her zaman mı diye. Çünkü böyle insanlar genel çerçeve içinde bakarlar. Falanca olayı yaşamışlardır, mutlu olmuşlardır. Arkasından onları dehşetli yüzen başka bir olayda da günlerce huzursuz olmuşlardır. Hastalanırlar,
korkunç bir huzursuzluk her taraflarını kaplar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Şimdi şu mutluluk denilen müesseseye bakalım. 7 safhalı bir İslam yolculuğunda nerede ne kadar mutluluk var? Mutluluk nasıl bir dizayndır? 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlu değilsiniz henüz. Allah size 10 tane ihsan vererek sizi 14. basamağa ulaştırır. Burası Allah'a yönelme safhasıdır. 14 basamak sürer. 14. basamaktan sonra Allah'a ulaşma safhası başlar. 1. safha 3. basamaktan 7. basamağa kadar giden Allah'a ulaşmayı dilemedir. 8. basamaktan 14. basamağa kadar ulaşan şey Allah'a ulaşmayı dilemenin 2. safhasıdır. Mürşide ulaşma safhası. 3. safhada ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. 22. basamak. 4. safhada fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hale getirirsiniz. 25. basamak. 27. basamakta daimi zikre ulaşırsınız. Nefsiniz Allah'a teslim olur. 5. safhadasınız. 'Selâh makamının 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 6. safhadasınız. 5. kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edersiniz ve 7. safhaya, son safhaya ulaşırsınız. Normal statüdeki bütün insanların ulaşabilecekleri son nokta burasıdır. Allah-u Teala sizi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada muhatap kılar. İrşadın sahibi kılar. İrşad makamına tayin eder. Bu 7 safha boyunca 7 kat cennet vardır. Her safhada bir kat cennet elde edersiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 7. basamağa kadar gelecek olan kişidir. Bu kişi 1. kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşan kişi 2. kat cennetin sahibi olur. Bu noktaya kadar ne 1. kat cennette ne 2. kat cennette bu kişinin dünya saadetinde başkalarından hiçbir farkı yoktur. O da zikir yapmıyor, başkaları da zikir yapmıyor. Ve nefslerinin kalbi her ikisinin de %100 afetlerle dolu. Öyleyse mutsuzluğunuzun kökeninde olan şeye dikkatle bakın, nefsinizin afetleri. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen nefsinizin afetleri. Unutmayın, her yaptığınız yanlışın arkasından Allah-u Teala size mutlaka azap eder. Her azap bir huzursuzluk, bir sıkıntı, bir mutsuzluktur. On dördüncü basamağa kadar hep öylesiniz. Yanlış şeyler yaparsınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz 1. kattan 1. kat cenneti elde ettiğiniz noktadan 14. basamağa kadar hangi noktada ölürseniz ölün, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz, 1. kat cennete. Mürşidinize ulaşıp tabi olduktan sonra, ruhunuz Allah-u Teala'ya doğru yola çıktıktan sonra gireceğiniz cennet 2. kat cennettir.
14. basamakta da dünya saadetiniz başkalarından farklı değildir. Mutsuz bir insansınız. Ama 14. basamaktan itibaren dünya saadetine adım adım yaklaşmak üzere kapısından içeri girdiniz dünya saadetinin. Eşiğinden içeri girdiniz. Ne olur? Zikir yapmaya başlarsınız. Nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları oluştukça her %7 fazilet birikiminde iman kelimesinin etrafında toplanan nurların faziletinin birikiminde, fazılların birikiminde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarını ruhunuz aşar. Ruhunuzun bu katları aşması nefsinizin kalbindeki %7 fazıl birikimlerine bağlıdır. Bu 7 tane gök katını aşarak ruhunuzun Allah'a ulaşması nefsinizin afetlerinin %7 azalmasına bağlıdır. Ruhunuz Allah'a ulaşır. 21. basamak. Allah'ın zatında yok olur. Kur'an ifadesiyle Allah'a sarılır. 22. basamak. Burada 3. kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinizde burada %50'yi aşar. ...25. basamakta ...4. kat cennetin sahibi olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmişsinizdir. Dünya saadetinizde %80'i aşar. Allah'ın bütün emirlerine itaat edersiniz. Yasak ettiği fiilleri hiç işlemezsiniz. Ama mutluluğunuz %100 olmaz. Nefsinizin afetleri sebebiyle huzursuzluğu kısmi olarak yaşarsınız. ...27. basamakta nefsinizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok edersiniz. 5. kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya mutluluğunuz %100'ü bulur. İç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir mutluluk yaşarsınız. Dünya mutluluğu. Dünya mutluluğunun sahibisiniz. Cennetlerden 5. kat cennetin sahibisiniz. Daha sonra irşada ulaşacaksınız. 28. basamağın 4. kademesinde 6. kat cennet sizin olur. Ve iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Salah makamının 5. kademesinde. Adın cennetlerinin 7. kat cennetlerin birisine ulaşmış olacaksınız. Dünya saadetiniz burada da 6. kat cennette de 5. kat cennette de dünya saadetiniz %100'dür. O zaman saadetten murad ettiğimiz şey nedir? Saadet iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk halidir. Ne zaman olur? Nefsinizin bütün afetlerini yok ettiğiniz zaman. Afetler varken neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini dinlemez. Yasak ettiği her fiili de işlemek ister. Ruhunuzun hasretleri ise tamamen onların tersidir. Allah'ın bütün emirlerini işlemek ister. Yasak ettiği fiili asla işlemek istemez. Bu sebeple nefsinizle ruhunuzun arasında devamlı bir diyalektik kavga vardır. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Öyleyse iç dünyanızda devamlı bir kavga var. Nefsinizle ruhunuz arasında
Bu sebeple devamlı huzursuzsunuz. Her an yanlışlıklar yapıyorsunuz. Nefsinizin afetleri %100 duruyor içinizde, size hakim. Devamlı huzursuzsunuz. Başka insanların kalplerini kırıyorsunuz, onlara kötü davranıyorsunuz. İç dünyanızda ise kesintisiz bir kavga, her an bir kavga sizi hep huzursuz ediyor. İçinizdeki iki unsur devamlı çarpışma halinde. Mutsuzsunuz. İç dünyanızda devamlı bir kaos, kavga sizi mutsuz kılıyor. Peki daimi zikre ulaştığınız zaman ne olur? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde artık afetler tamamen yok olmuştur. Kalbiniz tamamen nurlarla dolmuştur. %98 fazıllar, yani fazilet, %2 de rahmet. Böylece nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızdaki kavga bitmiştir. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri de yer değiştirmiş faziletlerle ve öyle bir hüviyet almıştır ki nefsinizin afetleri artık yoktur. Faziletler vardır nefsinizde. Onlar da tıpkı ruhunuz gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isterler. Hepsi %100'ü yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. O zaman nefsinizin iç dünyasında faziletler duruma hakimdir. %100 ruhunuzda tam bir uyum içindedirler. İç dünyanızda kavga, kaos bitmiştir. Bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. İç dünyanızda %100 kesintisiz bir sulh ve sükun yaşıyorsunuz. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman. Peki dış dünyanızda neden mutsuzdunuz? Çünkü nefsinizdeki afetler sebebiyle başkalarına kötü davranıyordunuz. Başkalarına kötü davranmak. Nefsinizin afetleri sebebiyle. Başkalarının rahatsız olmasına sebebiyet vermek. İşte böyle bir dizaynda siz mutsuzdunuz. Başkalarına kötü davrandığınız için Allah Teala size azap ediyordu. Ama sadece bunun için mutsuz değildiniz. Çünkü kötü davrandığınız kişiler de sizden intikam almak isteyeceklerdi. Ve intikam almak için fırsat buldukları zaman mutlaka intikamlarını alıyorlardı. O zaman başkalarının size karşı yaptığı bu davranışı haksız bir davranış telakki ettiğiniz için size karşı yapılan bir kötü davranış sebebiyle gene üzülüyordunuz. Yeter mi? Yetmez. Nefsinizdeki kin, intikam afetleri sebebiyle siz de ondan intikam almak sevdasına düşüyordunuz. İntikamınızı aldığınızı düşünelim. İntikam alıyorsanız başkasına bir haksız fiil işlediniz demektir. Mutlaka Allah-u Teala size azap eder. Öyleyse intikamınızı alırsanız azap edileceksiniz. Hep aldınız ve azap edildiniz. İntikamınızı alamadığınızı düşünelim. O zaman da stres başlayacak. Alınamamış intikam, yani kin oluşacak sizde. Ve intikamınızı alabilirseniz almanız hasebiyle üzüleceksiniz. Allah-u Teala size azap edeceği için, ruhunuzda nefsinize huzursuzluk vereceği için. Eğer intikamınızı alamazsanız bu sefer de şuur altı birikimi, stres oluştuğu için huzursuz olacaksınız. Olacaktınız. Hep oldunuz. Öyleyse bunların sahibi olan bir insan her zaman huzursuzdur. İntikamını alsa da huzursuzdur, intikamını alamasa da huzursuzdur. Peki ya daimi zikre ulaşmışsanız, o zaman kimseye bir kötü davranışta bulunmayacağınız için hiç kimsenin kalbini kırmayacaksınız.
O zaman hiç kimseye hakaret etmeyeceksiniz. Onlara kötü davranmayacaksınız. O zaman kimsenin kalbini kırmadığınız için, kimseyi üzmediğiniz için siz de huzursuz olmayacaksınız. Ve hiç kimse sizden intikam almak istemeyecek. Çünkü intikam almaları için hiçbir sebep oluşturmayacaksınız. Ve tabii nefsinizin kalbinde afetler olmadığı için hiç kimseye karşı kin beslemeniz, bu sebeple stres oluşturmanız mümkün değil. İntikam almanız ise hiç mümkün değil. Çünkü kimse sizden intikam almıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki dış dünyanızda da kavganın bittiği bir yer var. Sulh ve sükûne ulaştığınız bir nokta. İşte o nokta sizin için önemli. Daimi zikir sizi mutlaka oraya ulaştıracaktır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı, dışınızdaki insanlarla daimi bir sulh ve sükûn hali yaşadığınız bir dünya oluşturacaksınız kendinize. Ve güzellikleri yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. O zaman dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükûn hali yaşayacaksınız. Herkesle dost olacaksınız. Peki Allah ile olan ilişkilerde neden huzursuzdunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz. Namaz kılmıyordunuz, oruç tutmuyordunuz, özellikle zikir yapmıyordunuz, zekat vermiyordunuz. Ama şimdi bunların hepsini yapıyorsunuz ve zamanında yapıyorsunuz. Yetmez, bunları yaparken büyük bir zevk alıyorsunuz daimi zikirde olduğunuz zaman. Bütün ibadetleri zevkle yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri ise işlemeniz söz konusu değil. Neden değil? Çünkü ne nefsinizin talebi, ne ruhunuzun talebi sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiile davet etmez. Etmesi söz konusu değil. Hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeyeceksiniz. Öyleyse böyle yapmış olsaydınız duyacağınız azabı hiçbir zaman duymayacaksınız. Yani emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de kesintisiz bir mutluluk yaşayacaksınız. Sulh ve sükun hali. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünyanızı cennet haline getirecek olan bir reçete size. Daimi zikir. Öyleyse kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga sona erdiği için kesintisiz bir mutluluğu yaşar. Sulh ve sükun hali yaşar. Dış dünyasında başka insanlarla onun kavgası bittiği için sulh ve sükun hali yaşar kesintisiz bir şekilde. Başka insanlar mı? Onlar ona düşman olabilir. Hatta onu öldürmek isteyenler de bulunabilir. Bu çok tabii bir olay olabilir. Ama kim olursa olsun onun kendisine kötülüğü dokunacağını da bilse, onu öldüreceğini de bilse, o kişiye karşı daimi zikre ulaşan bir insan düşman olmaz. Olması mümkün değildir. Öyleyse kavga dış alemde bitmiştir. O kişinin kavgası bitmiştir. Başka insanların kavgası olabilir. Onunla kavgası olabilir. Onlar ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Ama o onlara düşman olamaz. İnsanlardan nefret etmez. İnsanlara kin duymaz. Bu sebeple dış aleminde hiçbir şekilde bir mutsuzluk oluşması söz konusu değildir.
Peki daha bir adım öteye geçelim. Allah ile olan ilişkiler. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiriyor zamanında. Yasak ettiği fiilleri de asla işlemiyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an sizi buraya ulaştırır. Eğer yolunuza yılmadan devam ederseniz, ki bu Allah'a olan düşünce standartlarınıza bağlıdır. Yani eğer Allah'a karşı tevekkül sahibiyseniz, Allah'a tevekkül ediyorsanız, Allah'a güven duyuyorsanız, o zaman o güvenin karşılığını Allah Teala size mutlaka ödeyecektir. Kesintisiz bir iç dünya, dış dünya ve Allah ile ilişkiler mutluluğuna mutlak olarak ulaşacaksınız. Daimi zikir zaten sizi 7. kat cennete kadar çıkartabilir. Öyleyse insanlar arasında mümtaz bir yerin sahibi olmak ister misiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Öyleyse sizi sadece daha mutlu, daha mutlu, en mutlu etmek isteyen Allah'ın emirlerini yerine getirin. Allah'a ulaşmayı dileyin. 7 tane İslam'ın safhasını yaşayın ve sonsuz bir mutluluğun sahibi olun. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz, bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmenin o muhteşem hazzını yaşamak için bir aradayız. Allah, siz ve biz şu anda bir bütün oluşturuyoruz. Onun ülkesindeyiz. Allah'ın ülkesindeyiz. Ne zaman Allah'tan bahsederseniz, o abses ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst tarafındasınız. Orası Allah'ın ülkesidir. Sıfırın üstündeki rakamların olduğu kesim. Sıfırın altındaki bütün negatif rakamlar negatif bir alemi temsil eder. Şeytanın ülkesi. Birinde Allah'ın ülkesinde mutluluğu yaşarsınız. Şeytanın ülkesinde mutsuzluğu. Öyleyse bugün bizi mutluluğa ulaştıracak olan konumuz misak. Misak, yemin manasına gelen bir kelime. Kur'an-ı Kerim'de genel anlamda ruhumuzun Allah'a ezelde verdiği yemin olarak misak adını kullanmış Allah-u Teala. Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 3 tane vücudumuz var. Bunlardan bir tanesi fizik vücudumuz, halk edilmiş. Allah-u Teala buyuruyor, وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيْنْ مَسْنُونَ Muhakkak ki biz insanı kuru bir balçıktan, şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik diyor Allah-u Teala. Şekillenmiş ve kuru bir balçıktan biz insanı halk ettik diyor. Yarattık diyor. Halk etme fiiliyle, yaratma fiiliyle biz insanlar fizik vücut olarak yaratılmışız. Ama nefsimiz sevva edilmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevvaha, o nefse ve o nefsi sevva edene, dizayn edene, şekillendirene diyor Allah Teala. Sonra da ruhtan bahsediyor Allah Teala. Secde suresi 11. ayet-i kerime. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. İşte Allah'ın yarattığı bir yaratık olan ruh insana üfürülmüş. Ve o üfürülen ruhla insan bir üçlü oluşturuyor. Ruhumuz Allah'tan bize üfürülerek ulaşmıştır ve Allah'a geri dönmek
onun hedefidir, idealidir ve mutlaka Allah'a dönecektir. Biz insanlar bunu istesek de, gerçekleştirmeyi istesek de, istemesek de bu ruh adı verilen varlık mutlaka Allah'a geri dönecektir. Öyleyse ruhumuzun Allah'a geri dönmesi mutlak mıdır? Mutlaktır. Eğer biz hayattayken Allah-u Teala'nın bize 12 defa farz kıldığı ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı gerçekleştirmezsek, o zaman öldüğümüzde Azrail Aleyhisselam bu görevi gerçekleştirecektir. Vücudumuzdaki ruhu alacak ve Allah'a ulaştıracaktır. Ama Allah'ın bütün insanlara emrettiği şey o değildir. Allah'ın bütün insanlara emrettiği şey ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. İşte ruhumuzun Allah'a ulaşması, ölmeden evvel ulaşması Allah'a ezelde verdiğimiz bir yemin çeşidiyle ilişkilidir. Bu yemin misak adını alıyor. Öyleyse ruhumuz da, fizik vücudumuz da, nefsimiz de Allah'a teslim olmak mecburiyetindedir. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmaktır. Hangi fizik vücut bu özelliğin sahibi olursa, yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiriyorsa, yasak ettiği fiilleri işlemiyorsa, o fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Diyor ki Allah-u Teala Nisa 125'te, فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinde ondan fizik vücudu daha sen kim vardır? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir dizaynı anlatıyor Allah-u Teala. Ve nefsimiz için Allah-u Teala diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ هُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Ancak nefslerini halis kılarak Allah'a kul olmak olmaları emredildi. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmeleri emrolundu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsimiz Allah'a, nefsimizin kalbi halis kılınarak teslim olacak. Yani nefsimizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikirle yok etmek. Bunu başardığımız zaman nefsimizin kalbinde afetler kalmayacak. O zaman nefsimiz Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacak. Neden? Çünkü nefsimizin kalbi başlangıçta afetlerle doluyken, daimi zikre ulaşana kadar nefsimizin kalbine Allah'ın gönderdiği faziletler nefsimizin kalbini iman kelimesinin etrafında
toplanarak %100 kaplamış oluyor. Onların nefsimizin kalbini %100 kapladığı bu noktada, işte orada nefsimiz Allah'a teslim olmuştur. Peki, gelelim ruhumuza. Ruhumuz da ahsen olarak mı Allah'a teslim olacak? Hayır. Çünkü ruhumuz zaten ahsendir. Bir insanın ruhu %100 hasletlerden oluşur. Sadece hasletlerden oluşan bir ruhun sahibisiniz. Tekamülün son mertebesinde yaratılan bir varlık. Sadece hasletler, güzellikler, başka insanları mutlu etmeye yönelik her şey ruhumuzun kalbinde mevcut. Bunların başında sevgi geliyor, itaat, muhabbet. İlim, irfan, bütün güzellikler ruhumuzun hasletlerinde.

Bu varlık, ruhumuz Allah'tan gelmiştir ve bizde bir emanettir. Mutlaka Allah'a dönmesi gerekiyor ve ruhumuzun biz hayattayken Allah'a dönmesi üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış durumda. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, misakimizi Allah-u Teala üzerimize farz kılıyor. Tam 12 ayeti kerime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın yolunda her şeyi en güzele ulaştırabilmek. Bu hepiniz için bir muhteva olmalı diye düşünüyorum. Allah-u Teala 12 tane farzla ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a teslim etmenizi emrediyor. 1. Zümer 54. وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَكُمُ الْعَزَابَ سُمَّ لَا تُنْسَرُونَ. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a teslim edin, yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah-u Teala. Allah'a dönmemiz, ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmamız üzerimize farz kılınıyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekûn. Ona dön, Allah'a dön, Allah'a vasıl ol ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbike. Rabbine geri dön. Rücu etmek, geri dönmek anlamına, ait olduğu yere geri dönmek anlamına bir kelime. Ve Rabbine geri dön. Yani ey ruh, Rabbinden geldin. Tekrar Rabbine geri dön. Üzerimize farz kılınıyor. Üçüncü defa. Dördüncü ayet. Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sevila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy. Aynı yolu takip ederek, sırat-ı müstakimi takip ederek sen de ruhunu Allah'a ulaştır. Sonra bir sonraki ayet-i kerime altıncı ayet-i kerime Yunus 125 diyor ki Allah-u Teala Allah'ı yedu darüsselamü yehdi men yeşâ'ı ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna
teslim yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim insanların ruhunu Allah'a ulaştıran yol olduğu cihetle ve Allah'ta selam yurduna, teslim yurduna çağırdığı insanları sırat-ı müstakime ulaştırdığı cihetle aslında hedefi demek ki sırat-ı müstakime ulaştırdığı bu insanları kendi zatına ulaştırmak. Bu da Allah'a davet. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 ve ezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebkira. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ruhumuzun Allah'a geri dönmesi 7 ayet-i kerime ile üzerimize farz. Bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor üzerinize, o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'a dönün, Allah'a ulaşın. Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah-u Teala ayet-i kerimede. Ama bunun Allah'a ulaşmak olduğunu görüyoruz. Çünkü demin söylediğimiz Yunus 125'te Allah-u Teala kendi zatına davet ediyordu. Daveti açık ve kesin, kendi zatına davet. Öyleyse davete icabet etmemiz Şura 47 ile emrediliyor. Bu 8. ayet-i kerimeydi. 9. ayet-i kerime Ra'd suresinin 22. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada ruhun Allah'a ulaştırılmasının Allah'ın emri olduğu kesinlik kazanıyor. 9 ayet-i kerime oldu. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, İşittik ve itaat ettik demiştiniz diyor Elestü bi Rabbiküm gününde. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Ve Semina ve Atana diyoruz Allah-u Teala'ya. Kıyamet günü Allah-u Teala ile Sübü Rabbiküm dedikten sonra, ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra, bizden cevap alıyor. Evet, Rabbimizsin. Kalu dediler ki bela, evet. Bundan sonra Allah-u Teala diyor ki, ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler, size bana yemin vermenizi emrediyorum. Ey ruhlar, bana misak vermenizi emrediyorum. Ey fizik vücutlar, bana ahd vermenizi emrediyorum. Sözlerimi işittiniz mi diyor. Semina diyoruz, işittik. Allah-u Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin diyor.
nefslerimiz yemin veriyor Allah Teala'ya, Allah'a teskiye ve tasfiye olup teslim olacaklarına dair. Fizik vücutlarımız Allah'a ahd veriyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyete gelerek Allah'a teslim olacaklarına dair. Allah'a verdikleri yeminin adı ahd. Ve ruhlar Allah'a misak veriyor. Geri dönerek Allah'ın zatına ulaşacaklarına dair. İşte ruhlar, vesler, nefsler Allah'ın söylediklerini duyuyor. Ben sizin Rabbiniz olduğuma göre şimdi hepinizden bana yemin, misak ve ahd vermenizi istiyorum diyor Allah Teala. Sözlerimi işittiniz mi diye soruyor. İşittik diyoruz. O zaman Allah Teala diyor ki madem ki işittiniz öyleyse itaat edin. Nefsler Allah'a yemin veriyor. Fizik vücutlar Allah'a ahd veriyor. Ruhlarsa misak veriyor. Ve Allah Teala soruyor. İtaat ettiniz mi? Atana diyoruz. İtaat ettik. Allah Teala neden itaat ettiniz mi diye soruyor. Çünkü biz de dilimizle ikrar etmemizi istiyor. Allah'a verdiğimiz misaki gerçekleştirmek üzere

Allah'a yemin, misak ve ahdin misakini gerçekleştirmek üzere Allah'a misakimizi verdiğimizi dilimizle ikrar ediyoruz Allah-u Teala'ya. Ve Allah-u Teala da diyor ki bu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah da Allah'a verdiğiniz misaki üzerinize farz kıldı diyor. Allah'a verdiğiniz misaki üzerinize farz kıldı. Bu 9. ayet. 10. ayet En'am suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi evfu diyor Allah Teala. Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ın ahdinin yerine getirilmesi ruhumuzun da ve içimizin de nefsimizin de yemininin, misakinin, ahdinin yerine getirilmesi anlamında kullanılıyor.

dinimizde, misakimizde, ahdimizi de ifade ettiği gibi irademizin de Allah'a teslimini içeriyor. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir yeni dizayn görüyoruz. On ikinci ayet-i kerime Nisa 58. Allah Teala buyuruyor: İnnallâhe ye'murukum an tu'addul emanati ilâ ehliha. Allah emanetleri ehline, yani o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. O emanet ruh. Allah Teala biz emaneti göklere ve dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor Allah Teala. Öyleyse bir emanetiniz var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir emanetiniz var. Adı ruh. Allah'tan gelmiş, tekrar Allah'a geri dönecek. O emanetinizi geri döndürmek konusunda ezelde Allah'a misak verdiniz. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın ifade ettiği gibi. Misakiniz, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız, gördüğünüz gibi 12 defa üzerinizde farz kılındı Allah-u Teala tarafından. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a verdiğiniz bir yemin mizak. Peki bu yemini, misakinizi nasıl yerine getireceksiniz? Gördünüz ki 12 defa Allah-u Teala misakinizi üzerinize farz kılmış. Bu misakinizi nasıl yerine getireceksinizden evvel, acaba misak kelimesi Kur'an-ı Kerim'de başka anlamlarda da kullanılmış mı diye bir sual geliyor aklımıza. Evet, kullanılmış. Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz ki o zaman, bir zamanlar, o zaman ki biz bütün nebilerden misak aldık diyor Allah-u Teala. Onlara ey nebiler dedik, size kitap verdik ve hikmet verdik. Hepinizden sonra sizlerin ellerinizde bulunan kitapları tasdik edici olarak bir Resul gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Onlar da dediler ki, evet, söz veriyoruz. Bunu dilinizle de ikrar ettiniz mi diyor. Bunu dilimizle de ikrar ediyoruz diyorlar. Öyleyse diyor Allah Teala, birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Öyleyse Allah Teala sizden bu konuda misak istiyorum diyor. Bu misaki, bu ağır sözü dilinizle de ikrar ediyor musunuz diyor. O Resulüme

yardım edeceğinize dair bana misak veriyor musunuz, söz veriyor musunuz diyor. Buradaki o söz misak olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse misak müessesesi çok net bir şekilde yer alıyor. Ama bu sefer ruhu Allah'alaştırmak istikametinde değil. Bu sefer alınmış bir söz olarak geçiyor misak kelimesi. Ve Kur'an'ın bir başka yerinde Allah-u Teala biz bütün insanlardan misak almıştık diyor. İndirdiğimiz kitaplardaki hakikatleri değiştirmeyeceklerine, inkar etmeyeceklerine dair diyor. Öyleyse bütün insanlardan Allah-u Teala'nın aldığı ayrı bir misak da söz konusu.

Diğer taraftan Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki misake dikkatle baktığımız zaman Allah-u Teala aslında Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde bahsettiği gibi

bizlere bir şeyler söylüyor. Bizlere vasiyette bulunuyor Allah-u Teala. Ruhumuzu, içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edeceğimize dair bize vasiyette bulunuyor. Ve benim ahdim diyor, Allah'ın ahdi, benim ahdim diyor, ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmektir. Ve bu benim ahdim, Allah'ın ahdini ifa edin diyor Allah-u Teala.

ve bi ahdillahi evfu diyor. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. İşte Allah'ın üzerinize vasiyet ettiği, yerine getirmenizi vasiyet ettiği şey budur diyor Allah Teala. Allah'ın vasiyetiyle Allah'ın ahdinin aynı muhtevayı taşıdığını görüyoruz. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi içeren bir ahd, Allah'ın ahdi. Buna karşılık Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'ın bizden misak aldığını söylüyor Allah-u Teala.

Başka başka ayetlerde ruhumuzun Allah'a ulaşması konusunda bizden misak aldığı açıklanıyor Allah-u Teala'nın. Nefsimizin Allah'a teslim etmesi olması konusunda bizden yemin aldığı açıklanıyor Allah-u Teala'nın. Ve fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz için bizden ahd aldığı açıklanıyor.

0: Şimdi bakıyoruz
1: Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Allah-u Teala fizik vücudumuz için şunları söylüyor.

Diyor ki Allah Teala elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mubin ve eni buduni hazâ sırat-ı mustakîm. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacağınıza dair. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah Teala. Öyleyse bu da sıratımızda kimdir dediği, Allah'ın bizden şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmamız konusunda aldığı ahd söz konusu. Peki nefsimizden ne almış? Yemin almış. İşte Müddessir suresinin 38-39-40. Ayetleri. Küllü nefsin bima kesebet ve hînetün illa ashabel yemin fi cennan. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Ve bu cennetlere gidecek olanların kimler olduğuna, kurtuluşa ulaşanların kimler olduğuna bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Kat eflaha men zekaha. Andolsun ki onlar felaha ererler. Kimler? Onu nefslerini tezkiye edenler. Öyleyse nefs tezkiyesi ve tasfiyesi bizi felaha erdiren ve yeminimizi yerine getirmemizi sağlayan bir müessese. Demek ki Allah-u Teala'ya verdiğimiz bir şey var. Misak. Ama burada nefsimizle alakalı olan konu, nefsimizin Allah'a verdiği yemini içeriyor. Nefsimizi ahsen kılarak Allah'a teslim etmeye kadar uzanan bir vetira. Ruhumuzun Allah'a verdiği ise misak olarak çıkıyor karşımıza. İşte Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ diyor. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala? وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَفُوا Allah'ın ahdini ifa edin. هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمُ İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ondan sonra diyor ki Allah Teala sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden saptırırlar diyor Allah Teala. Yani şeytana kul ederler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir ifade Allah ile olan ahdimizi, Allah'ın ahdini yani yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi beraberce kaplıyor. Ve Allah Teala onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, beçlerinde, nefslerinde Allah'a teslim ederler dedikten sonra özellikle bir husustan bahsediyor. Ve la yankudunel misak ve misaklarını bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse insanların bozmadıkları misaki ruhlarını Allah'a ulaştırmak. Burada misakin bu olduğu kesinleşiyor. Rad suresinin aynı surenin 4 ayet sonra 25. ayet-i kerimesinde de bir defa daha kesinleşiyor. Allah Teala buyuruyor ki Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde
Onlar ki diyor Allah-u Teala, Allah'a misak vermelerine rağmen

Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar ve misaklerini keserler, yerine getirmezler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayanlardır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu misake dikkatle bakın. Allah'ın güzelliklerine ulaşamayan insanların, ruhlarını Allah'a ulaştırmayan insanların durumu. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar ve vuslatı keserler, misaklerini keserler diyor. Allah-u Teala öyleyse misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar dediği cihette misakin ruhumuzu Allah'a ulaştırmak olduğu kesinleşiyor. Bu ruhumuzun hidayetinin gerçekleştirilmesi konusunda Allah'a verdiğimiz yemindir. Ruhumuzun hidayeti nedir? Âl-i İmran 73. İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki el hüdâ, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi füvel hüdâ. Muhakkak ki, inne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak. Hüve işte o, el-hüda, hidayettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki bu ruhumuzun Allah'a ulaşması konusu hidayeti oluşturuyor. Öyleyse hidayete ermek konusunda Allah'a verdiğimiz bir misak var. Bu misaki yerine getirmemiz üzerimize farz kılınmış. Nasıl yerine getireceğiz misakimizi? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah-u Teala misakin yerine getirilmesini çok açık bir şekilde ifade etmiş Şura 13'te. Diyor ki Allah kullarından dilediğini seçer. Kim kullarından dilediğini kendisine seçer, kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Yani böylece o kişinin Allah'a verdiği misaki gerçekleşir. Ruhu Allah'a ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhun Allah'a ulaşması. Allah'a ulaşmayı diledik. Dilediğimiz anda Allah-u Teala kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Ard arda rahim esmasını kullanarak bu esma ile bizlere 10 tane ihsan vücuda getirir. 10 tane ihsanda bulunur. Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarımızdaki bakrayı alır, kalbimizdeki ekineti alır. Sonra yerine ipat koyar, kalbimize ulaşır, kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsümüzden kalbimize nur kapısı açar, kalbimize zikir yaptığımız zaman rahmet partikülleri sızmaya başlar, huşuya ulaştırır bizi,
ve nihayet mürşidimizi gösterir. 10 tane böylece ihsan almış oluruz Allah-u Teala'dan ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştığımız zaman orada beklendiğimizi görürüz. Ve tabiyetimizi tamamladığımız zaman derhal devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir. Sonra da Allah kalbimizin mühürünü açar, kalbimizdeki küfür kelimesini dışarı alır, kalbimizin içine imanı yazar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece Allah-u Teala'nın kalbimize iman kelimesini yazmasına paralel olarak mümin oluruz. Çünkü artık biz kalbinde küfür kelimesi yazan birisi değiliz. İman kelimesi yazan birisiyiz. Ve Allah-u Teala bütün günahlarımızı sevaba çevirir. Ruhumuz otomatik olarak vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Neye dayalı olarak yapar bunu? Nefs tezkiyesine dayalı olarak yapar. Zikir yaptığımız zaman Allah-u Teala'nın katından gelen rahmet, fazl ve salavat partikülleri göğsümüze gelir, göğsümüzden şifre yolu takip ederek kalbimize ulaşır. Kalbimizin hareketli hale gelen mührünü kalbimizin içine doğru bastırıp zülmani kapıyı örter. Kalbimize giren nurlar nefsimizin kalbinde fazilet birikimini başlatır. Bu nefsimizin kalbindeki fazilet birikimi bir dizaynı oluşturur. Bu fazilet birikimiyle nefs tezkiyesi başlar. Vücudumuzdan ayrılan ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi bu muhtevayı anlatıyor bize. Allah-u Teala diyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَشَا اِتَّهَزَا اِلٰى رَبِّهِ مَعَبًا. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi neyi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, Allah'a doğru olan yolu, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol itaz eder. Kimin ruhu bu yolu takip ederek Allah'a ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Böylece ruhumuz yola çıkıyor. Nefsimizin kalbinde ilk %7 nur birikiminde ruhumuz birinci gök katına ulaşır. Nefsi emmare. İkinci defa %7 nur birikiminde ikinci gök katına ulaşır. Nefsi emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine göre dizayn ediliyor. Diyor ki orada Hazreti Yusuf Allah'a ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. İşte nefs şerri emreder. Başlangıçta %100. Ama bu kademede %7'si artık şerri emretmiyor. Hayrı emretmeye başlıyor. Ruh birinci gök katında. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi nefsi levame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime kişi nefsini levme diyor. Bela uksumu bin nefsi levameti. Kınıyor nefsini. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime. Elhama fücuraha ve takva. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Şems 8. Bir sonraki ayet-i kerime nefsi mutmainne. Ya eyyüten nefsin mutmainneti diyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs. Rad 28'de de bu fecir 27. Rad 28'de diyor ki Allah-u Teala
Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Bildiğiniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Doyuma ulaştığımız nokta ruhumuz dördüncü gök katında. Beşinci defa yüzeyden birikimi Allah'tan razı oluyoruz. Nefsi raziye, radiyeten şeklinde ifade edilmiş Fecr 28'de. Altıncı defa yüzeyden birikimi ruhumuz altıncı gök katında. Nefsi var diye Allah da bizden razı. Ve yedinci defa %7 nur birikimi ruhumuz Allah'ta. Yedinci kata ulaşıp yedinci kata geçmiş, Allah'a ulaşmış durumda. Ne diyor Allah Teala Şura 13'te? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte burada Allah Teala kulunu kendisine ulaştırmış oluyor ve biz de Allah'a verdiğimiz misaki böylece gerçekleştirmiş oluyoruz. Misak mutlaka yerine getirilmesi gereken bir müessese. Allah-u Teala Âl-i İmrân 76'da misaklarını yerine getiremeyenler onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah-u Teala. Ama misaklarını yerine getirenler diyor 77'de. Onlar takva sahipleridir. Allah onları sever diyor. Ve aynı surenin 15. ayet kelimesinde takva sahiplerinin mutlaka cennete ulaşacaklarını ifade ediyor Allah Teala. Kim misakini gerçekleştirirse üzerine 12 defa farz kılınan bu muhtevayı gerçekleştirirse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer ve Allah'ın evliyası olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynla Allah-u Teala bizlerden misaki almış, mutlaka yerine getirmemizi istiyor. Hepiniz misakinizi mutlaka yerine getirmek durumundasınız. Zaten siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalan her şeyi Allah yapacak. Allah size namazı, orucu, zekatı, zikri sevdirecek ve severek, isteyerek Allah yolunda ibadetlerle devamlı güzellikleri yaşayarak ruhunuz Allah'a ulaşacak ve misakinizi böylece gerçekleştirmiş olacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Muhtevada sizin mutluluğunuz var. Kim Allah'a ruhunu ulaştırırsa o Allah'ın evliyası olur. Hepinizin Allah'ın en üst seviye evliyaları olmanızı, cennet ve dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. الله.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Sizlere Ali İmran Suresinin 31. ayet-i kerimesinden bahsetmek istiyoruz. Allah Teala buyuruyor ki: Kul eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbullâhe fettebiûni يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allah Teala buyuruyor ki, kul, de ki, اِنْ كُنْتُمْ eğer siz tuhibbunallâhe, Allah'a muhabbet besliyorsanız, Allah'ı seviyorsanız, muhabbet, sevgi duymak demek. Falancaya muhabbetim var dediğimiz zaman, onu sevdiğimizi, sevdiklerimizden biri olduğunu belirtmek isteriz. Hem de muhabbet kelimesi, yavan bir sevgiyi, bir cinsel sevgiyi ifade etmez. Muhabbet kelimesi, Allah ile ilişkili bir sevgiyi ifade eder. Yani birisine karşı muhabbet besliyorsanız, bu onun Allah ile olan ilişkisi ve sizin de Allah ile olan ilişkiniz sebebiyle aranızda bir bileşke noktasının Allah olduğu bir sevgiyi ifade eder muhabbet kelimesi. Siz Allah'a karşı muhabbet besliyorsanız eğer iseniz, in kuntum eğer siz iseniz, tuhibbunallâhe, Allah'a muhabbet besleyenseniz, Allah'ı sevenseniz, Allah'a, Rabbe karşı duyulan, Allah'a karşı duyulan bir sevgiyle dönükseniz, Allah'ı seviyorsanız, Allah'a muhabbet besliyorsanız, fe o zaman, o takdirde, öyleyse, ettebiuni, bana tabi olun. Fettebiuni kelimesinde ve öyleyse ettebiu tabi olun ni bana. Ettebiun tabi olun ni bana. Öyleyse bana tabi olun ki yuhbib kumullahi. Yuhbib kumullahu. Allah da sizi sevsin. Allah da size karşı muhabbet beslesin. Muhabbet duysun. Kum siz. Allah'ı Allah. Yuhbib muhabbet meselesin. Ve yağfir lekum. Sizin günahları size mağfiret etsin. Zunibekum. Günahlarınızı mağfiret etsin. Zunibe. Günahlar. Kum. Sizin
sizin günahlarınızı mağfiret etsin. Mağfiret etmek demek, affetmek demek değildir. Mağfiret etmek demek, iki defa affetmektir. Biz buna günahların sevaba çevrilmesi diyoruz. Allahu Gafurun Rahim ve Allah yemin istikametinde de kullanılır. Vallahi kelimesi Allah adına yemin etmek manasında da kullanılır, bilir. Vallahi ve Allah, andolsun ki Allah, Gafurun Rahim, Gafurdur, günahları mağfiret edendir, Rahim'dir, Rahim esmasıyla tecelli edendir. Aynı zamanda merhamet edendir. Öyleyse böyle bir ayet acaba bize neyi ifade ediyor? Burada açık bir şekilde bana tabi olun ki deniyor. Peki ayet-i kerimenin muhtevasında kendisine tabi olunacak olan birisi var. Bu bir peygamber olabilir. Bu bir peygamber olmayan Resul olabilir. Veli Resul olabilir. Bu bir mürşit olabilir. Tabi olunacak bir vekil mürşit de olabilir. Ama bu tabiyetin sonunda çok önemli bir şey var. Mağfiret. Mağfiret, günahların sevaba çevrilmesidir. Bir insanın günahları sevaba çevrilir mi? Evet, çevrilir. Bir insanın günahları örtülür mü? Evet, örtülür. Peki ne zaman örtülür? Ne zaman bir insan Allah'a mülaki olmayı dilerse onun günahları Allah Teala tarafından örtülür. Bu konunun başlangıç noktasıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? O insan hak mümin olur. O insan Allah'a ulaşmayı dileyen mümin olur. Biliyorsunuz ki iman kelimesi inanç demek. Mümin kelimesi de inanan demek. İnananlar da Kur'an-ı Kerim'de iki grupta müteala ediliyor. Bir, müminler. İki, hak müminler. Bu ikinci grup mümin Allah'a hem inanıyor hem de Allah'a ruhunu ulaştırmayı diliyor. Ne olur? Günahları örtülür. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey amene olanlar, yani ey Allah'a iman edenler, inananlar." Şimdi ayet-i kerimenin gelişinden bunun, bu kişinin hak mümin mi yoksa öyle değil mi olduğunu anlayacağız. Yani o kişinin, sözü geçen müminin hak mümin olup olmadığını anlayacağız. Ayet-i kerimenin devamı şöyle: "Ey amene olanlar, Allah'a mülaki olmayı dileyin. Ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün." Öyleyse
Allah'a ulaşmayı kişinin dilemesi halinde Allah onun günahlarını örteceğini söylüyor. Daha sonra da Allah size furkanlar versin diyor. Evvela günahların örtülmesi var. Ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size furkanlar versin. Demek ki birinci muhtevada bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin yeni bir merhale kazanması söz konusu. Bu kişi aslında Allah'a inanıyor. Ama cennete girmesi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemedikçe mümkün değil. O zaman bu kişinin hak mümin olabilmesi onun Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. O zaman ancak Allah onun günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bu açıdan son derece önemli. Kim müminken, yani Allah'a inanırken hak mümin olursa, Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah o zaman onun günahlarını örter. Peki, bu kişi Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, Allah'a mülaki olmayı dilemezse ne olur? Bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilemezse, Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, her iki alternatif de geçerli, o zaman Allah onun amellerini yok eder. O kişinin amelleri boşa gider. Yani o kişinin kazançhanesinde, o kişinin amellerinin ona kazandırdığı, kazandırmış olacağı, Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı kazandırmış olacağı bütün dereceler her amelinde yazılmıştır. Ama bu yazılma o muhtevanın özel bir yerindedir. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde gerçek anlamda derece oluşturacak, derecatı oluşturacak, kazanç hanesinde o kadar dereceyi kazanmış olacak kişi kayıtlı fakat geçersiz. Ne zamana kadar geçersiz? Kişi ölene kadar geçersiz. Ölene kadar Allah-u Teala'nın melekleri bekler. O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse onun yeşil derecelerini hakikat dereceleri haline getirirler. Yeşil dereceler iki gruptur. Bir, kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse hükümsüz kalacak olan kazanç dereceleri. İki, kişi Allah'a ulaşmayı dilerse hüküm ferma olacak olan kazanç dereceleri. İşte insanların sevgili kardeşlerim, kazançhanesindeki rakam o kişi hayattayken sonuna kadar orada bekler. Eğer kişi hayatının herhangi bir noktasında Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o bütün dereceler onun amel defterinde gerçek yerine oturur. Yani o kişinin kazandığı bütün dereceler amel defterlerinde hesaba katılır. O zaman kazandığı derecelerden kaybettiği dereceler çıkartılır ve
O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama acaba kaybettiği derecelerin durumu ne? İşte Kehf suresi 105. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse yerine getirmezse Allah'a mülaki olmayı dilemezse ki inkar eden kişi elbette dilemeyen kişidir. Dilemeyen kişinin diyor kazandığı dereceler, amelleri sebebiyle kazandığı dereceler sıfırlanır diyor Allah Teala. Onun amelleri sebebiyle kazandığı derecelerin hepsi yok olur. Bu ne ifade eder? O kişi ne yaparsa yapsın, ne kadar amelleri sebebiyle ibadet etmiş bir kişi, amelleri sebebiyle birçok derecat kazanmış ve kişi cennete gireceğinden emin. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişse kazandığı dereceler duruyor. Ama ölüm anına kadar Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri sebebiyle kazandığı derecelerin hepsi yok oluyor. Bir taraftan Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi var. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın bütün sevapları sıfırlanır. Amelleri sebebiyle kazandığı derece ki kazandığımız derecelerin en büyük kesimi amellerimiz sebebiyle kazandığımız derecelerdir. O tamamen yok olur. Ne kalır geriye? Günahları kalır. Günahları da onu mutlaka cehenneme götürür. Madalyonun öbür tarafına bakalım. Bir kişi Allah'a mülaki olmayı diliyor. Dilerse ne olur? Allah ona dereceler verir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi olur. Allah o kişiye dereceler verir. O ne derecesi bu? O kişinin kazandığı dereceler söz konusudur. Allah'ın verdiği bu dereceler, o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse geçerlidir. Burada Allah Teala'nın söylediğine dikkat edin. Enfal 29'da Allah Teala ey müminler diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. O başlangıçtaki müminler kelimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inananlar Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size dereceler versin diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek kişinin derecat kazanması demek.

Allah sizin günahlarınızı örtsün şeklinde ifade edildiği cihetle günahların örtülmesi, günahların sıfıra inmesi demek. Öbür taraftan demin söylediğimiz ayet-i kerime Kehf Suresinin 105. ayet-i kerimesi, eğer kişi Allah'a mülaki olmayı dilemezse, onu inkar ederse, her ikisi de geçerli, o zaman onun amelleri boşa gidiyor. Dilemeyen herkesin amellerinin boşa gitmesi söz konusu. Dileyen herkesin Allah'tan dereceler kazanması söz konusu. Nasıl bir derecat kazanmak? Günahlarını Allah-u Teala'nın örtmesi sebebiyle derecat kazanmak. Bir kişinin günahları sıfır olursa, bir derecelik bir ameli olsa bile o kişinin gideceği yer cennettir. Öbür taraftan Allah-u Teala bir kişinin amelleri sebebiyle kazandığı dereceleri yok ederse o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor diye, onun gideceği yerde cehennem olur. Bir kişinin sevapları, günahlarını bir tek derece geçmiş olsa o kişinin gideceği yer cennettir. Bir kişinin günahları sevaplarına bir derece geçmiş olsa o zaman onun gideceği yer cehennemdir. İşte sevgili kardeşlerim, iki kişi düşünelim. Birisi 80 yıl yaşamış, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş, 65 yıl boyunca İslam'ın 5 şartını her gün muntazaman yerine getirmiş. 5 vakit namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Bu kişi en üstün cennetlerden birine gideceği konusunda. 65 yıl bunun muhtevasını gerçekleştirmiş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilememişse ne olur? Bütün o 65 yıl boyunca yaptığı amellerin hepsi boşa gider. Onlardan hiçbir derece kazanamaz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse o kişi bu sebeple cehenneme gider. Şimdi bunun tamamen zıttı bir misal verelim. Bir kişi de ömrü boyunca hiç Allah-u Teala'ya ibadet falan etmemiş, Allah'a ulaşmayı dilememiş birisi. Ama sonunda bir gün Allah'a ulaşmayı dileyenin cennete gireceğini öğrenince kalpten gönülden bir talepte bulunmuş Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Demiş Allah-u Teala'ya. Ne olur? Dediği anda bütün günahları örtülür. Günahları örtülürse ne olur? Günahları örtülürse geriye sevapları kalır. Bir derecelik bir sevap bile onun cennete girmesine sebebiyet verir. İşte bu konunun başlangıcı daha. Ayrıca bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi olur ve şirkten kurtulur. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a münib ol. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi oluyor. Dilemeseydi takva sahibi olamayacaktı. Takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle
ferahlanırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen insanla dilemeyenin farkı olur. Dileyen insan takva sahibi, gideceği yer cennet. Dilemeyen insan şirkte, şirkte olanların, gizli şirk bu, açık şirk değil. Yani insan, bu insanlar putlara tapmıyorlar. Ama Allah'a münaki olmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. İşte şirkte olanların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Çünkü cennete sadece takva sahipleri girer ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesinde bu noktadan mı bahsediliyor? Hayır, bundan bir sonraki nokta. Mürşide tabiiyet. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala onun talebi üzerine mutlaka mürşidini gösterecektir. O kişi mürşidine ulaştığı zaman onun bütün günahları sevaba çevrilir. Günahları affedilir, birinci merhale, sevaba çevrilir, ikinci merhale. Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı diler de mürşidinin önünde tövbesini gerçekleştirirse ve mürşidinin de yapılan tövbe olduğunu nereden biliyoruz? Allah Teala ayet-i kerimede mürşidinin de yapılan tövbe demiyor. Tövbe ederse diyor ve amelü salihat, işte böylece amelü salihat, nefsi ıslah edici ameller işlemeye başlarsa, o zaman diyor onun bütün günahlarını Allah sevaba çevirir. İşte nefsinin kalbi afetlerle dolu olan bir kişi bu. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Evvela bir defa cenneti hak etmiş bu kişi. Günahları örtülmüş. Ama bir adım daha atıyor. Mürşidin önünde tövbe ediyor. Bu tövbenin, Furkan 70'teki tövbenin mürşidin önünde yapılan tövbe olduğunu nereden anlıyoruz? Bu tövbe mürşidin önünde yapılan tövbedir. Çünkü sadece mürşidin önünde yapılan tövbe günahları sevaba çevirir. Ve orada Allah Teala günahların sevaba çevrilmesinden bahsediyor. Biz onların seyyiatini hasenata çeviririz diyor. Kim tövbe eder de nefsi ıslah edici ameller işlemeye başlarsa. Bu zikir yapmakla nefsi tezkiye etmek anlamına geliyor. Bu noktaya ulaşmadan evvel Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ne zaman? Mürşidine tabi olduğu zaman. Öyle mi? Hayır. Önce kişi Allah'a ulaşmayı diliyor ve mürşidine tabi olması Allah-u Teala tarafından bilindiği için.

salavat nurları beraberlerinde taşırlar. Bundan sonra kişi mürşidine tabi olursa eğer, nefsin kalbine emmare kademesinde %7, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinin her birinde %7 nur girmeye başlayacaktır. Böylece nurlar 7 defa 7 %49'a, başlangıçta alınan %2 nurla beraber %51'e yükselecektir. Ne zaman başlar? Nefsin kalbine baştan giren %2 rahmet nuru o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Ama orada kalır. Bunun ötesine geçmesi için kişinin mürşidine tabi olması lazım. O kişi mürşidine tabi olup da zikir yapmaya başlayınca Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmeye başlayınca bu zikir Allah'ın katından haktan o kişinin göğsüne salavatın, salavat nurlarının getirdiği %7'ye kadar ulaşacak olan birinci grup fazlı gönderir. Başlangıçta gelen %2 rahmeti bir tarafa bırakırsak, 7 defa %7 fazıl birikimi sağlayacaktır bu kişi. Ne olmuştur? İşte burada Allah Teala'nın söylediği şey tahakkuk etmiştir. Fettebiuni. Öyleyse bana tabi ol. Yuhibbukumullahi. Allah da böylece seni sevsin. Evvela bu kişinin mürşidine tabi olması için evvela Allah'a muhabbet beslemesi lazım. Allah'ı sevmesi, Allah'a karşı muhabbet duyması lazım. Bu muhabbeti kişi duymuşsa Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Buna da bağlı kişi gerçekten Allah'a hacet namazını kılıp sormuşsa mürşidini ki sormamız üzerimize farz kılınıyor. Allah Teala ey takva sahipleri diyor. Allah'tan mürşidinizi sorun. Ve ona ulaşın. Kim sizi Allah'a ulaştıracaksa, Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. İşte o vesile Allah'tan isteniyor ve kişi o vesileye tabi olduğu zaman, tabi olduğu andan itibaren yapacağı bütün zikirlerde Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurları o kişinin kalbine ulaşacaktır. Salavat nurları evvela %2 rahmeti getirecektir. Ondan sonra da %98'e kadar ulaşan fazılları getirmeye başlayacaktır. Bu geniş zikirle gerçekleşir. Böyle bir noktada kişi mürşidine tabi olunca onun günahlarını Allah Teala sevaba çeviriyor. Ve işte bu günahların sevaba çevrilmesi burada gerçekleşiyor. Tabi olma müessesesiyle eğer siz Allah'a muhabbet besliyorsanız, Allah'a karşı muhabbetiniz varsa, o zaman bana tabi olun diyor. Tabi olun ki Allah da size karşı muhabbet beslesin, sizi sevsin ve sizden sizin günahlarınızı

sevaba çevirsin. Yağfir. Mağfiret etsin, günaha çevirsin. Lekum sizin için. Zunubekum sizin günahlarınızı. İşte burada Allah Teala hem gafur sıfatını kullanmış hem de rahim sıfatını kullanmış. Gafur, mağfiret eden demek. Günahları sevaba çeviren demek. Rahim ise rahmet nurunu gönderen demek. Hem rahmet nurunu hem de fazl nurunu gönderen Allah'tır. O kişinin kalbine gelen bu nurlar her birikimin %7'sinde o kişinin ruhunu Allah'a doğru bir gök katı yükseltir. Demin saydığımız kademelerden her birinde %7 fazl birikimi kişinin artan zikriyle kalbinde gerçekleşir. Bu başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra 7 defa %7 fazl birikimi o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırır. Ve böylece kişi ermiş evliya olur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın evliyası olmuştur. Ama evliya olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi cehennemden kurtarır. Fakat birinci kat cennetin sahibi yapar. Bu kişi eğer mürşidine ulaşırsa, tabi olursa 14. basamakta ikinci kat cennetin sahibi olur. Mutlaka Allah onu bütün ibadetleri sevdirmek suretiyle ve gerçekleştirmek suretiyle o kişinin üzerinde o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Bu da üçüncü kat cennettir. Ruhun ulaşması için nefsin kalbinin %51 nurla dolması lazım. Bu dolma ise o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi o kişinin üçüncü kat cennete ulaşmasını sağlar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir. İşte bu olay. Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesindeki tabiyet ve Allah'ın günahları sevaba çevirmesi ve de rahmet nurunu hemen o kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği zaman başlangıçta %2 rahmet nurunu göndermesi, mürşide tabiyette ise onun bütün günahlarını sevaba çevirmesi söz konusu. Ve kişi mutlaka bundan sonra nefsinin kalbinde %49 daha nur birikimiyle %51'e nurun kalbindeki nurları ulaştıracaktır. Ve mutlaka onun ruhu Allah'a ulaşacaktır. Buradaki konu mürşide tabiiyetteki esasları ihtiva ediyor. Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesindeki muhteva ve hiç kimse mürşidine tabi olmadan bu hedeflere ulaşamaz. O kişi öyle bir mürşid sevgisiyle yanar ki Allah Teala onu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Ve bu vesileyle sizleri çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Ve Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Siz de bir saat konuşuyorum. Allah mı iyi düşünürsün, iyi düşünürsünüz. Gülü önüne cevap veriyorum, tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun sözünden daha iyi sonuçlar oluşturacağınızı aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz. O zaman teslim olmadınız. Her noktada teslim olursunuz. Önem derecesi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiği zaman emrolanlara sesleniyorum. Size bir emir verildiği zaman onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle şöyle şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz. Ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala sizi bir emrin ulaştırılmasını emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer İslam mutfağını size şuraya bir şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistem içinde olsa size bir emir verirsek o emre dikkat edin. Kendiniz bir şey saklayın. Sakın öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilir. Onu kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehd ederseniz, bütün engelleri mutlaka aşarsınız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir ediyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Sonra diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor. Yok diyor. Ben de öyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne öğrenmek üzere bir para vermedi. Bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki sana söyledi bana diyor rüyamda diyor. Parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası, işte diyor sana veriyorum 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman ters yüzü geri dönerler. İş orada biter. Sizin söylediğiniz imkansız diyen adamla orada vaydete ulaşamayan kişinin kös kös geri dönüşü ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi cebbara telefon olsam desem ki şimdi buraya gelmeni istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa onu atlayıp buraya gelir. Ve size diyorum ki ben onlara Evet, bu gece 0'ın altında 22 derece soğuk var. Ama 0'ın altındaki bu 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız elektrik üreticini, jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu geceki vazifeniz bu. Sabah namazından sonra seçişe gidiyorum. Sadece 2 kişi görüyorum orada. 20 küsur kişiden 2 kişi kalmış. Birisi cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğim en ufak emirlerde kendinize az kişiler tanıştırmadan hayırlı gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinden bir şeyler kaptığı görülmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için ona sığınır.
2: Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım.
1: Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Yakışır. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin aynası lafa bakılmaz. Görünür, müttehi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyor eskiler? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır.
2: Öyleyse Allah'ın yolunda bir tek yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın sevgilisi olurum. Böyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır.
1: Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir düşükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Yoksa nefsi onu hep tembelliğe, hep nefsi istikametindeki olayları götürür.
2: Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmez bir Allah Teala tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin muhtevasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişinizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafınızdaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah Teala daha ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. hangi şartta siz o hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlığı göstermeye hazır olursanız.
1: Dikkat edin, bu sözlerin birer altındır. Her cümle Allah Teala'nın size ikram ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredip duran başka bir insan değilim değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sıratını sizin üzerinde yücelerek, dikkat edin yükselerek kadimini kullanmıyorum. Yücelerek kamil insan olmanızdır.
3: Öyleyse Allah Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyorum ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Ölçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Öyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.

Bismillahirrahmanirrahim. Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi? Musa aleyhisselam şöyle dedi: Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Benimle arkadaşlık etmemen için benim tarafımdan kabul edilebilir bir özüre ulaşmış oldun. Böylece ikisi yola çıktılar. Bir kasaba halkına geldikleri zaman onun şehrin halkından yemek istediler. Fakat onları, ikisini misafir etmekten şehirdekiler çekindiler. Orada yıkılmak üzere bir duvar buldular. Hızır aleyhisselam hemen onu düzeltti. Musa aleyhisselam dedi ki, ''Eğer sen dileseydin, elbette onun bu hizmetin için bir ücret alırdın.'' Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Bu benimle senin aranda ayrılıktır. Sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin tevilini, yorumunu sana haber vereceğim. Lakin gemi denizde çalışan fakirlerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Onların arkasında bütün gemileri gasp ederek zorla alan bir melik, kral vardı. Fakat çocuk meselesine gelince, onun anne ve babası müminlerdi. Onları azgınlık ve küfre, inkara sürüklemesinden korktuk. Böylece onların Rabbinin onu, öldürülen genci, ondan daha hayırlı, temiz ve merhamete daha yakın olanla değiştirmesini istedik. Ve duvar ise şehirde iki yetim erkek çocuğa aitti. Onun altında onlara ait bir define vardı. Ve onların babası salih bir kimseydi. Bu sebeple Rabbin o ikisinin gençlik çağına erişmesini ve Rabbinden bir rahmet olarak defineyi çıkarmalarını istedi. Ve ben onu kendi emrimle, kendi isteğimle yapmadım, Allah'ın emriyle yaptım. İşte bu sabırlı olmaya güç getiremediğin şeylerin, olayların yorumudur. Ve sana Zülkarneyn'den sorarlar. De ki, ondan bahsederek size tilavet edeceğim, açıklayacağım. Muhakkak ki biz onu yeryüzünde kuvvetlendirdik, destekledik ve ona sebep olan her şeyden verdik. Böylece bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin grup ettiği yere ulaştığı zaman onu güneşi bulanık bir pınarda batarken buldu. Ve onun o pınarın yanında bir kavim, topluluk buldu. Ona şöyle dedik: Ya Zülkarneyn, dilersen onlara azap edersin, dilersen onlara karşı güzel davranış ittihaz edersin. Zülkarneyn, fakat kim zulmederse ona azap edeceğiz. Sonra kendi Rabbine reddedilir, geri gönderilir. Böylece ona dehşetli bir azapla azap edilir, dedi. Fakat kim amenu olursa, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, bundan sonra onun mükafatı güzeldir, cennettir ve dünya saadetidir. Ve ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz, uygulayacağız. Sonra bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin doğduğu yere ulaştığı zaman onu güneşi, ondan güneşten korunacak bir örtü yapmadığımız bir kavmin üzerine doğarken buldu. İşte böylece biz onun yanında oluşan şeyleri, olayları haberdar olarak ilmimizle ihata ettik. Sonra başka bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. İki set arasına ulaştığı zaman o ikisinden, o iki kavimden başka neredeyse hiç söz anlamayan bir kavim buldu. Ey Zülkarneyn! Muhakkak ki Yecüc ve Mecüc yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Bu sebeple onlarla bizim aramızda bir set yapman için sana harç verelim mi? Dediler. Zülkarneyn, bu konuda Rabbimin beni kuvvetlendirdiği, desteklediği şeyler daha hayırlıdır. Şimdi siz bana kuvvetle yardım edin. Onlarla sizin aranıza çok sağlam bir engel yapayım, dedi. Bana demir parçaları getirin.
İki dağın arası aynı seviye olunca üfleyin, körükleyin dedi. Onu ateş haline koyunca bana erimiş bakır getirin, onun üzerine dökeceğim dedi. Artık ona zahir olmaya, onu aşmaya güçleri yetmez ve onu delmeye muktedir olamazlar. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Ama Rabbimin vaadi geldiği zaman onu kırıp ufalar, yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır dedi. Ve izin günü onları birbirlerine karışmış halde bıraktık. Ve sura üfürüldü. O zaman onların hepsini topladık. Ve izin günü cehennemi kafirlere çok şiddetli bir arz edişle arz ettik, gösterdik. Onlar gözleri beni zikretmekten perdeli olanlardır. Ve onlar beni işitmeye muktedir olamadılar. Yoksa kafirler kullarımın benden başka dostlar edineceklerini mi zannettiler? Muhakkak ki biz cehennemi kafirlere bir ikram, kalacak yer olarak hazırladık. De ki, ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla olanlardır. Ve onlar güzel ameller işlediklerini zannediyorlar. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Artık onlar için kıyamet günü mizan tutmayız. Ayetlerimi örtmeleri, inkar etmeleri ve ayetlerimi ve resullerimi alay konusu edinmeleri sebebiyle onların cezası işte bu cehennemdir. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, onların ikramı Firdevs cennetleridir. Onlar orada ebediyen kalanlardır, kalacaklardır. Oradan ayrılmayı istemezler. De ki, denizler Rabbimin kelimeleri için, kelimelerini yazmak için mürekkep olsaydı ve onun bir mislini daha imdada yardıma getirmiş olsaydık bile, Rabbimin kelimeleri bitmeden denizler mutlaka tükenirdi. De ki, ben sizin gibi sadece bir beşerim. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. O takdirde kim Rabbine mülaki olmayı, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman salih amel, nefs tezkiyesi yapsın ve Rabbinin ibadetine başka birini, bir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 98 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu sure, senin Rabbinin kulu Zekeriya aleyhisselama rahmetinin zikridir, kıssasıdır. O, gizlice seslenerek Rabbine nida etmişti. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, gerçekten ben zayıfladım ve benim kemiklerim de zayıfladı ve başım, saçlarım ağardı. Ve Rabbim, ben sana dua ederek şaki olmadım dedi. Ve gerçekten ben, arkamdan benden sonra vali olanlar, benim soyumdan gelenler benim gibi davranmazlar diye korktum. Ve benim kadınım artık akir oldu. Bu sebeple bana, senin katından bir veli, dost, yardımcı, evlat bağışla. Bana ve Yakup aleyhisselamın ailesine varis olsun. Ve Rabbim, onu senden razı olan kıl. Ey Zekeriya! Gerçekten biz seni, ismi Yahya olan bir oğlan çocukla müjdeliyoruz. Onunla, o isimle daha önce bir kimseyi isimlendirmedik. Zekeriya aleyhisselam şöyle dedi, Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir?
ve benim kadınım artık akir, kısır oldu. Ben de yaşlanarak ihtiyarlığa ulaştım. Melek, işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana benim için kolaydır. Daha önce sen bir şey değilken seni ben yaratmıştım buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim bana bir delil kıl, işaret ver dedi. Allahü Teala şöyle dedi. Senin delilin, işaretin, insanlarla 3 gece normal, sağlıklı olduğun halde konuşamamandır. Bundan sonra mihraptan kavmine, kavminin karşısına çıktı. Böylece onlara Allah'ı sabah akşam tesbih etmelerini vahyetti. Konuşmadan iç sesiyle duyurdu. Ey Yahya! Kitabı kuvvetle, dikkatle al, kendine mal et. Ve biz ona sabi iken küçük yaşta hikmet verdik. Ve katımızdan ona sevgi ve zekat, nefs tezkiyesi verdik. Ve o takva sahibi oldu. Anne ve babasına karşı bir sahibiydi. Ve o asi, cabbar değildi. Ve doğduğu günde de ve öleceği günde de ve canlı olarak beyaz edileceği, yeniden diriltileceği günde de ona selam olsun. Kitapta Hazreti Meryem'i zikret. Ailesinden ayrılıp Şark doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra da onlardan ayıran bir perde çekti. O zaman ona ruhumuzu Ruhul Kudüs gönderdik. Ona normal bir beşer suretinde, hüviyetinde temessül etti, göründü. Hazreti Meryem şöyle dedi. Muhakkak ki ben, eğer sen takva sahibi isen bana bir zararın dokunmaz. Senden Rahman'a sığınırım. Ben sadece sana zeki, temiz bir erkek çocuk bağışlamak için senin Rabbinin bir Resulüyüm dedi. Hazreti Meryem dedi ki, bana bir beşer dokunmamış olduğuna göre benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve ben azgın, iffetsiz olmadım. Ruhul Kudüs işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana kolaydır ve onu insanlara bir ayet, mucize ve bizden bir rahmet kılacağız buyurdu. Ve emir kaza edilmiştir, yerine getirilmiştir. Böylece ona hamile kaldı. Bundan sonra onunla uzak bir mekana, yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine sığınmaya mecbur etti. Keşke ben bundan önce ölseydim. Unutularak unutulmuşların arasına karışsaydım dedi. O zaman onun, Hazreti Meryem'in alt yanından ona mahzun olma, üzülme diye bir nida geldi. Rabbin seni alt yanından bir su yolu kıldı, oluşturdu. Ve hurma ağacının gövdesini üzerine silkele. Taze hurmalar senin üzerine düşsün, orada toplansın. Artık ye ve iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen, o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim, adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi. Kavmindekiler dediler ki, ey Meryem, andolsun ki sen acayip kötü bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi ve senin annen de azgın, iffetsiz değildi. Bunun üzerine onu çocuğu işaret etti. Onlar dediler ki, beşikte olan bir sabi bebekle biz nasıl konuşuruz? Bebek şöyle dedi. Muhakkak ki ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi, peygamber kıldı. Ve beni nerede bulunursam bulunayım, bulunduğum her yerde mübarek kıldı. Ve hayatta kaldığım sürece namazı ve zekatı bana vasiyet etti, emretti. Ve anneme karşı bir sahibi olmayı emretti. Ve beni cebbar, zorba şaki kılmadı, yapmadı. Ve doğduğum gün ve öleceğim gün
ve canlı olarak beyaz edileceğim, diriltileceğim gün selam benim üzerimedir, banadır. İşte bu Meryem oğlu İsa, o Hakk'ın sözüdür ki onun hakkında şüphe ediyorlar. Allah'ın bir erkek çocuk edinmesi olamaz. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Bir işin olmasına karar verdiği zaman o takdirde sadece ona ol der ve o hemen olur. Ve muhakkak ki Allah benim Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Bundan sonra hizipler, gruplar kendi aralarında ihtilaf ettiler. Büyük gün müşahede edildiği, şahit olunduğu zaman vay o kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün onlara neler neler işittirilir ve neler neler gösterilir. Lakin zalimler bugün hala apaçık bir dalalet içindeler. Ve emrin yerine getirileceği hasret günüyle onları uyar. Ve onlar gaflet içindeler ve onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki biz yeryüzüne ve onun üzerinde olan kimselere biz varis olacağız. Ve onlar bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim aleyhisselamı zikret. Muhakkak ki o sadık, çok sadaka veren, sadakatli, her zaman doğruyu söyleyen bir nebi idi. İbrahim aleyhisselam babasına dedi ki, ey babacığım, işitmeyen ve görmeyen ve sana hiçbir şekilde bir şeyle faydası olmayanlara niçin tapıyorsun? Ey babacığım, muhakkak ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol. Seni sırat-ı seviyeye, düzgün, seviyeli, Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim, ulaştırayım. Ey babacığım, şeytana kul olma. Muhakkak ki şeytan Rahman'a asi oldu. Ey babacığım, muhakkak ki ben sana Rahman'dan azap dokunmasından korkuyorum. O durumda şeytana veli dost olursun. İbrahim aleyhisselamın babası şöyle dedi. Ey İbrahim, sen benim ilahlarıma rağbet etmiyor musun? Kıymet vermiyor musun? Eğer sen bundan vazgeçmezsen, mutlaka seni taşlarım ve uzun müddet benden uzaklaş. Sana senin üzerine selam olsun dedi. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Ve ben sizden ve Allah'tan başka dua ettiğiniz şeylerden ayrılıyorum. Ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki inşallah bu dualarla ben Rabbime şaki olmam. Böylece onlardan ve onların Allah'tan başka kul olduğu şeylerden ayrıldığı zaman ona İshak ve Yakub'u hibe ettik, o istemeden bahşettik. Ve hepsini nebi, peygamber kıldık. Ve onlara rahmetimizden bahşettik, karşılıksız verdik. Ve onları, Hazreti İbrahim ve oğullarını bütün dillerde, lisanlarda sadık ve âli, üstün, yüce kıldık. Kitapta Musa aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o, muhlis ve nebi peygamber Resul idi. Ve Tur'un sağ tarafından ona seslendik. Ve onu söyleşmek, vahyetmek için yaklaştırdık. Ve ona rahmetimizden kardeşi Harun aleyhisselamı nebi, peygamber olarak bahşettik. Ve kitapta İsmail aleyhisselamı da zikret. Çünkü o vaadine sadıktı ve o nebi resuldü. Ve o ehline, halkına ve ailesine namazı ve zekatı emrediyordu. Ve o Rabbinin katında razı olunmuşlardandı. Ve kitapta İdris aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o sadık bir nebi, peygamber idi. Ve onu yüce bir mekana, makama, cennete yükselttik. İşte onlar
Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Adem aleyhisselamın zürriyetinden, neslinden ve Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim aleyhisselam ve İsrail aleyhisselamın zürriyetinden ve bizim hidayete erdirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı. Bundan sonra onların arkasından gelen nesil namazı ihmal zayi ettiler ve şehvetlere, nefsin arzularına tabi oldular. Artık yakında gay, cehennemde en alt bölümle karşılaşacaklar. Tövbe edenler, amenü olanlar ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir şeyle zulmedilmez. Adın cennetleri ki onları Rahman kullarına gıyaben vaat etti. Muhakkak ki o adın cennetleri onun Allah'ın vaadidir, yerine gelecektir. Orada boş söz işitilmez, sadece selam. Ve orada onların sabah ve akşam rızıkları vardır. Kullarımızdan takva sahibi olanları varis kıldığımız cennet işte budur. Ve biz Resul melekler, Rabbinin emri olmaksızın inmeyiz. Bizim önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olanlar O'nundur. Ve senin Rabbin seni unutmuş değildir. Semaların, yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Öyleyse O'na kul ol. O'nun kulluğunda sabırlı ol. O'nun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musun? Ve insan, ben öldükten sonra mı diri canlı olarak mutlaka çıkarılacağım der. Ve insan daha önce o bir şey değilken bizim onu nasıl yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun ki sonra da onları ve şeytanları mutlaka haşredeceğiz, toplayacağız. Sonra onları mutlaka cehennemin etrafında dizüstü çökmüş olarak hazır kılacağız. Sonra bütün gruplardan onların hangisi Rahman'a karşı daha çok asi, azgın olduysa onları mutlaka ayıracağız. Sonra ona cehenneme maruz kalmayı en çok hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. Ve sizden biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz illa muhakkak ona cehenneme varacaksınız. Bu senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Ve ayetlerimiz onlara beyan edilerek okunduğu zaman kafirler ameni olanlara şöyle dediler. İki gruptan hangisi makam bakımından daha hayırlı ve meclis bakımından daha güzel? Ve onlardan önce mal ve görünüş bakımından daha güzel nice nesiller helak ettik. De ki, kim dalaletteyse o zaman onlar ya vaad olundukları azabı veya o saati kıyameti görene kadar Rahman ona zamanı uzatarak mühlet verir. Böylece kimin mekan bakımından daha şerli ve yardım bakımından daha zayıf olduğunu yakında bilecekler. Ve Allah, hidayette hidayete ermiş olanların hidayetini arttırır. Baki olan salih ameller, Rabbinin indinde sevap bakımından daha hayırlıdır. Ve dönüş, karşılığı olan mükafat bakımından da daha hayırlıdır. Öyleyse hala ayetlerimizi inkar ederek, bana mutlaka mal ve evlat verilecektir diyeni gördün mü? O, gayba muttali mi oldu? O, gaybı görüp bildi mi, vakıf mı oldu? Yoksa Rahman'ın indinde huzurunda bir ahd mı aldı? Hayır, öyle değil. Onun söylediklerini yazacağız ve ona azabı uzattıkça uzatacağız. Ve onun söylediği şeylere biz varis olacağız. Ve o bize fert olarak tek başına
mal ve evladı olmaksızın gelecek. Ve onlar putperestler, kendilerine izzet şeref olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, öyle değil. Putlar onların ibadetlerini inkar edecekler ve onlara hasım karşı olacaklar. Onları kışkırttıkça kışkırtan, tahrik eden şeytanları kafirlerin üzerine nasıl gönderdiğimizi görmüyor musun? Artık onlar için acele etme. Biz sadece onlara günlerini saydıkça sayıyoruz. O gün muttakileri, takva sahiplerini Rahman'ın huzurunda izzet ve ikramla haşredeceğiz, toplayacağız. Ve mücrimleri, suçluları susamış olarak cehenneme sevk edeceğiz. Rahman'ın indinde ahd ittihaz edenlerden, Allah'tan ahd alanlardan başkası şefaate malik olamaz. Rahman bir çocuk ittihaz etti, edindi dediler. Andolsun ki siz çok kötü bir şey yaptınız, söylediniz. Bundan neredeyse semalar, gökyüzü parçalanacak ve yeryüzü yarılacak ve dağlar çökerek yıkılacaktı. Rahman'a bir çocuk isnat etmeleri sebebiyle. Ve Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz, olamaz. Semalarda ve yeryüzünde olan kimselerin hepsi mutlaka Rahman'a kul olarak gelecek. Andolsun ki onları tek tek adetlendirerek tespit etti, saydı. Ve kıyamet günü onların hepsi ona ferdi olarak tek başına gelecek. Muhakkak ki ameni olanları ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları, Rahman, muhabbet duyulanlar, sevilenler kılacak. Böylece biz onu Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için. Ve onlardan önce nice nesiller helak ettik. Onlardan birini görüyor musun? Veya onların ufacık bir sesini duyuyor musun? Taha Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 135 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Taha, Kur'an'ı sana meşakkat, güçlük olsun diye indirmedik. Huşu sahiplerine zikir, öğüt olsun diye. Arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir. Rahman, arşın üzerine istiva etti. Semalarda ve arzda ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar O'nundur. Ve sen sözü açıklasan da açıklamasan da muhakkak ki O, gizliyi ve daha gizliyi ve en gizliyi bilir. Allah ki O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Sana Musa aleyhisselamın haberi geldi mi? Bir ateş gördüğü zaman ailesine şöyle demişti. Durup bekleyin. Muhakkak ki ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kor, nur getiririm veya ateşin üzerinde nurun yanında hidayeti bulurum. Böylece oraya ateşin nurun yanına geldiği zaman ya Musa diye nida olundu. Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Şimdi pabuçlarını çıkar, şüphesiz sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ve ben seni seçtim. Öyleyse vahyolunan şeyi dinle. Muhakkak ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kul ol ve beni zikretmek için namazı ikame et. Muhakkak ki o saat kıyamet saati gelecektir. Bütün nefslere, herkese çalışmalarının karşılığının, ceza veya mükafatlarının verilmesi için neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim. Öyleyse ona, kıyamet saatine, inanmayanlar ve hevesine, nefsinin afetlerine tabi olanlar, sakın seni ondan
kıyamet gününe iman etmekten alıkoymasın. O takdirde sen de helak olursun. O sağ elindeki nedir ey Musa? O benim asamdır. Ben ona dayanırım, yaslanırım. Ve onunla koyunlarımın üzerine yaprak silkelerim. Benim için onda daha başka menfaatler, faydalar da vardır dedi. Allahu Teala, ey Musa, onu at dedi. Böylece onu attı. O zaman o hızla hareket eden, koşan bir yılan olmuştu. Onu al ve korkma. Onu ilk suretine, durumuna döndüreceğiz dedi. Elini koynunun yan tarafına koy, sok. Başka bir ayet mucize olarak kusursuz, lekesiz ve beyaz nurlu olarak çıkar. Büyük ayetlerimizden, mucizelerimizden birini sana göstermemiz içindir. Firavun'a git, çünkü o azdı. Musa aleyhisselam, Rabbim benim göğsümü şerh et, yar, aç dedi. Ve bana işimi kolaylaştır. Ve dilimden düğümü, peltekliği çöz. Sözlerimi idrak etsinler. Ve ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun, onunla gücümü artır, beni güçlendir. Ve onu işimde bana ortak kıl. Seni çok tesbih etmemiz için. Ve seni çok zikredelim. Muhakkak ki sen bizi görensin. Allahu Teala, ey Musa, sana istediğin verilmiştir dedi. Ve andolsun ki seni bir kere daha nimetlendirdik, nimetlendirmiştik. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra onu denize, Nil nehrine bırakmasını vahyetmiştik. Böylece deniz onu sahile atsın. Benim ve onun düşmanı onu alsın. Ve gözümün önünde korumam altında yetiştirilmen için sana kendimden muhabbet, sevgi verdim. Kız kardeşin seni izleyerek yürüyordu. Seni saraya aldıkları zaman onlara şöyle diyordu. Size ona kefil olacak, emzirip bakacak birisine delil olayım mı? Bulmanızda yardım edeyim mi? Böylece seni annene döndürdük. Onun gözü aydın olsun ve mahzun olmasın diye. Ve birisini öldürmüştün. O zaman da seni gamdan, üzüntüden kurtarmıştık. Ve seni sınavlarla imtihan ettik. Böylece Medyen halkı içinde senelerce kaldın. Sonra kaderin gereği takdir edilen zamanda buraya geldin ya Musa. Ve ben seni nebi olarak kendime seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin ayetlerimle, mucizelerimle gidin ve benim zikrimi, beni zikretmeyi ihmal etmeyin. Daimi zikirde olun. Firavun'a ikiniz gidin. Muhakkak ki o azdı. O zaman ona yumuşak söz söyleyin. Böylece o tezekkür eder, anlar veya huşu duyar. O ikisi, Rabbimiz, gerçekten biz onun bize karşı ifrata, aşırı gitmesinden veya azgın davranmasından korkuyoruz dediler. Allahu Teala, ikiniz de korkmayın. Muhakkak ki ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm dedi. O halde ikiniz ona gidin ve ona şöyle söyleyin. Muhakkak ki biz senin Rabbinin iki Resulüyüz. İsrail oğullarını artık bizimle beraber gönder ve onlara azap etme. Sana Rabbinden ayet, mucize getirdik. Ve hidayete tabi olanlara selam olsun. Muhakkak ki yalanlayanların ve yüz çevirenlerin üzerine azap olduğu bize vahyolundu. Firavun şöyle dedi. Öyleyse ikinizin Rabbi kimdir ya Musa? Hazreti Musa, bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını lütfeden, ihsan eden, sonra da hidayete erdirendir dedi. Firavun, öyleyse evvelki nesillerin durumu nedir dedi. Onun ilmi Rabbimin yanında bir kitap, Ümmül Kitap'tadır. Benim Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz dedi. Yeryüzünü size döşek, beşik yapan,
Orada sizin için yollar açan ve semadan su indiren O'dur. Sonra da onunla farklı farklı bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Muhakkak ki bunda akıl sahipleri için elbette ayetler, deliller vardır. Sizi ondan yarattık ve sizi oraya geri döndüreceğiz ve sizi oradan bir kere daha çıkaracağız. Ve andolsun ki ayetlerimizin, mucizelerimizin hepsini ona gösterdik. Buna rağmen yalanladı ve yalanında direndi. Sen bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmak için mi bize geldin ya Musa, dedi. Öyleyse biz de sana mutlaka onun gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda bir zaman buluşma zamanı ve bizim ve senin ihtilaf etmeyeceğimiz uygun bir yer tayin et, seç. Musa aleyhisselam, sizin bizimle buluşma zamanınız zinet, bayram günü ve insanların toplandığı duhan, kuşluk vakti olsun, dedi. Böylece Firavun döndü, gitti. Arkasından hilelerini topladıktan sonra geldi. Musa aleyhisselam onlara şöyle dedi. Size yazıklar olsun. Allah'a yalanla iftira etmeyin. Yoksa sizi azapla yok eder ve ona iftira edenler heba olmuştur. Böylece işlerini, hilelerini kendi aralarında görüştüler, tartıştılar ve gizlice konuştular. Bu ikisi gerçekten iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve üstün olan tarikatınızı, yolunuzu, dininizi yok etmek istiyorlar, dediler. Firavun şöyle dedi. Artık hilelerinizi, sihirlerinizi toplayın. Sonra saf saf sırayla gelin ve o gün üstün gelen felaha, kurtuluşa, zafere ulaşmış olur. Ya Musa, asanı sen mi atarsın yoksa önce atan biz mi olalım, dediler. Musa aleyhisselam, hayır, siz atın, dedi. Böylece onları attıkları zaman onların ipleri ve asaları kendisine onların sihirlerinden dolayı hızla hareket ediyor gibi göründü. Bu sebeple

Önce ona iman mı ettiniz? Muhakkak ki o gerçekten size sihir öğreten sizin büyüğünüzdür, ustanızdır. Bu durumda mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi mutlaka hurma ağacına asacağım ve böylece hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcı imiş gerçekten bileceksiniz dedi. Bize gelen mucizeler karşısında asla seni tercih etmeyiz, üstün tutmayız. Çünkü bizi O yarattı. Bu durumda sen yapacağını yap. Fakat sen ancak bu dünya hayatında yaparsın, dediler. Muhakkak ki biz hatalarımızı ve ona karşı sihirden bize zorla istemeyerek yaptırdığın şeylerden dolayı bizi mağfiret etsin, affetsin ve günahlarımızı sevaba çevirsin diye Rabbimize iman ettik. Ve Allah daha hayırlıdır ve daha bakidir, kalıcıdır. Muhakkak ki kim Rabbine suçlu olarak gelirse, o takdirde mutlaka cehennem onun içindir. Orada ne ölür ne yaşar. Ve kim salih ameller nefs tezkiyesi yapmışsa ve ona Allah'a mümin olarak gelirse o zaman işte onlar için yüksek dereceler vardır. İçinde ebedi kalacakları, altından nehirler akan Adn cennetleri vardır. Ve işte bu tezkiye olanların, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların mükafatıdır. Ve andolsun ki biz Musa aleyhisselama vahyettik ki kullarımla gece yola çıkıp yürü. Sonra da asanla vurarak onlar için denizde kuru bir yol aç. Firavun'un size yetişmesinden korkma ve suda boğulmaktan da endişe etme. Böylece Firavun ordusuyla onları takip etti. Bunun üzerine deniz onların üzerine öyle bir kapanışla kapandı ki onları tamamen örterek kapladı, onları suda boğdu. Ve Firavun kavmini dalalette bıraktı ve kavmini hidayetten men etti. Ey Beni İsrail! Sizi düşmanınızdan kurtarmıştık ve Tur'un sağ tarafında sizinle buluşmak üzere vaatleştik ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin ve onda yediğiniz şeylerde azgınlık, nankörlük etmeyin. Aksi halde size gazabım iner. Ve kimin üzerine gazabım inerse artık o heva olmuştur, nefsinin hevasına tabi olup dalalete düşmüştür. Ve muhakkak ki ben mürşidin önünde 12 ihsanla tövbe edenler ve ikinci defa amenu, kalbine iman yazıldığı için imanı artan mümin olanlar ve salih amel zikir yapanlar, nefsi ıslah edici amel işleyenler için mutlaka gaffarım, onların günahlarını sevaba çevirenim. Sonra onlar benim tarafımdan hidayete erdirilir, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştırılır. Ey Musa! Seni kavminden ayırıp sana acele ettiren nedir? Musa aleyhisselam, onlar benim izim üzerindeler. Benim arkamdan geliyorlar. Ve Rabbim ben senin rızan için sana gelmekte acele ettim dedi. Allahü Teala, muhakkak ki biz böylece senin kavmini senden sonra imtihan etmiştik. Ve Samiri onları delalete düşürdü dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam esefle üzülerek, gadapla öfkeyle kavmine döndü. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatle vaat etmedi mi? Buna rağmen ahd süresi size uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizin gazabının üzerinize inmesini mi istediniz? Bu sebeple mi vaadimi sizden aldığım vaadi yerine getirmediniz dedi. Sana vaat ettiğimizden kendi isteğimizle dönmedik. Ve lakin bize o kavmin zinetleri altın süs eşyaları yüklenmişti. Bu yüzden onları eritmek üzere ateşe attık. Sonra Samiri de attı dediler. Böylece onlar için ortaya böğüren bir buzağı heykeli çıkardı. Ve onlara Samiri ve taraftarları

sizin ilahınız ve Musa'nın da ilahı. Fakat o unuttu dediler. Onlara sözle cevap vermediğini ve onlara zarar veya fayda vermeye malik olmadığını görmüyorlar mı? Ve andolsun ki Harun aleyhisselam daha önce onlara şöyle dedi. Ey kavmim, siz onunla sadece imtihan edildiniz ve muhakkak ki Rahman sizin Rabbinizdir. Artık bana tabi olun ve emrime itaat edin. Musa bize dönünceye kadar ona kendimizi vakfetmekten, ibadet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz dediler. Musa aleyhisselam, ey Harun, onların dalalete düştüğünü gördüğün zaman onları uyarmaktan seni ne men etti dedi. Niçin bana tabi olmadın? Yoksa emrime isyan mı ettin? Harun aleyhisselam, ey annemin oğlu, sakalımı ve başımı, saçımı tutma, çekme. Gerçekten ben senin, İsrailoğulları arasında fırkalar oluşturdun, ikilik, düşmanlık çıkardın ve sözümü tutmadın, emrimi yerine getirmedin demenden korktum, dedi. Öyleyse ey Samiri, senin onlara hitabın neydi, onlara ne söyledin, dedi. Samiri, ben onların görmediği şeyi gördüm. Resulün Cebrail aleyhisselamın izinden ayağının bastığı yerdeki topraktan bir avuç aldım. Sonra da onu erimiş madenin içine attım. Ve böylece bu nefsime bana güzel göründü dedi. Musa aleyhisselam artık git. Senin için söz konusu olan bütün hayatın boyunca bana dokunmayın demendir. Muhakkak ki senin için asla vazgeçilmeyecek bir vaat, ceza vardır. Ve ona ısrarla kendini vakfettiğin, taptığın ilahına bak. Onu mutlaka yakacağız. Sonra da elbette onu toz haline getirerek küllerini savurup denize atacağız, dedi. Sizin ilahınız sadece Allah'tır ki, ondan başka ilah yoktur. İlim, ilmiyle her şeyi kaplamıştır, kuşatmıştır. İşte böylece geçmiş olan haberleri sana anlatıyoruz. Ve sana katımızdan zikri, Kur'an'ı verdik. Kim ondan yüz çevirirse, o zaman muhakkak ki o, kıyamet günü ağır bir yük, kaybettiği dereceleri yüklenir. Onlar, onda o yükün getireceği azabın içinde ebedi kalacak olanlardır. Ve kıyamet günü yüklendikleri onlar için ne kötü yüktür. O gün ki sura üfürülür ve mücrimleri o izin günü morarmış olarak haşredeceğiz, toplayacağız. Onlar aralarında dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizlice konuşacaklar. Onların söyledikleri şeyleri biz daha iyi biliriz. Yol bakımından onlara emsal olan sadece bir gün kaldınız diyecek. Ve sana dağlardan soruyorlar. O zaman onlara de ki, Rabbim onları savurup atacak. Böylece onu dağların yerini boş bir düzlük olarak bırakacaktır. Orada dağların yerinde bir eğrilik ya da bir engebe, alçaklık, yükseklik görmezsin. İzin günü kendisinde eğrilik olmayan davetçiye tabi olurlar. Rahman'a karşı sesler kısılır. O zaman hemsten, hafif fısıltıdan başka bir şey, ses işitmezsin. İzin günü Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden razı olduğu, tasarruf rızasının sahibi kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Allah onların önündekileri ve arkasındakileri, onların geçmişini ve geleceğini bilir ve onu ilim ile ihata edemezler, bilemezler. Hay ve kayyum olan Allah'a veçler herkes boyun eğdi ve zulüm yüklenenler heba cehennemlik oldular. Ve mümin kalbine iman yazılmış olarak salih, nefsi ıslah edici amel işleyen kimseler artık zulümden kendilerine haksızlık yapılmasından ve kazandıkları derecelerin azaltılmasından korkmasınlar. Ve böylece Kur'an'ı Arapça olarak indirdik. Ve onda
vaat edilenleri açıkladık. Böylece takva sahibi olurlar veya onlar için bir zikir, ibret olur. İşte hak ve melik olan Allah yücedir. Ve Kur'an'ın tamamlanması hususunda onun vahyi, sana kada edilmeden, tamamlanmadan önce acele etme. Ve Rabbim, benim ilmimi artır de. Ve andolsun ki Adem aleyhisselama daha önce ahd verdik, fakat o unuttu. Ve onu azimli bulmadık. Ve meleklere, Adem aleyhisselama secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O iblis direndi, secde etmedi. Bunun üzerine Adem aleyhisselama şöyle dedik. Ey Adem, muhakkak ki bu şeytan senin için ve zevcen eşin için düşmandır. Sonra sakının, dikkat edin ki sizin ikinizi de cennetten çıkarmasın. O zaman şaki olursunuz. Muhakkak ki senin için orada cennette acıkmak ve çıplak kalmak yoktur. Ve muhakkak ki sen orada susamazsın ve sıcaktan yanmazsın. Böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sona ermeyecek bir saltanata delalet edeyim mi? Ulaşmanı sağlayayım mı? Bunun üzerine ikisi de ondan, o ağaçtan yediler. O zaman ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Ve Adem Rabbine asi oldu, böylece azdı. Sonra Rabbi onu seçti. Böylece onun tövbesini kabul etti ve onu hidayete erdirdi. Allahu Teala şöyle dedi. İkiniz oradan aşağı inin. Hepiniz şeytan ve siz birbirinize düşman olarak. Bundan sonra benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa artık o dalalette kalmaz ve şaki olmaz. Ve kim benim zikrimden yüz çevirirse o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim, hayat vardır. Ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz. Kıyamet günü şöyle dedi. Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben daha önce görüyordum. Allahü Teala, işte böyle ayetlerimiz sana geldi fakat sen onları unuttun. Ve aynı şekilde senin yaptığın gibi o günde sen unutulursun dedi. İsraf edenleri, haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Ve ahiret azabı daha şiddetli ve bakidir, devamlıdır. Onlar hala hidayete ermediler mi? Onlardan önce nice nesilleri helak etmemize rağmen ki şimdi onlar, onların meskenlerinde dolaşıyorlar. İşte bunda nehy sahipleri, Allah'ın yasaklarına riayet edenler için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Ve eğer Rabbinden daha önce söylenmiş bir kelime, söz ve belirlenmiş bir müddet olmasaydı, onlara mutlaka bir ceza lazım gelirdi. O halde söylenen şeylere sabret. Ve Rabbini güneşin tuluğundan doğuşundan önce, güneşin grubundan batışından önce ve gecenin bir kısmında hamd ile tesbih et. Ve gündüz boyunca da tesbih et. Umulur ki böylece rızaya ulaşırsın. Ve onlardan bazılarına onları imtihan etmemiz için onlarla metalandırdığımız, faydalandırdığımız dünya hayatının ziynetlerine gözlerini dikme, imrenme. Ve Rabbinin rızkı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Ve ehline, ailene ve etrafındakilere namazı emret ve onun üzerinde namazda sabırlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Akıbet, en güzel sonuç takva sahiplerinindir. Bize Rabbinden bir ayet getirse olmaz mı? Dediler. Evvelki sahifelerde beyineler, ispat vasıtaları, deliller onlara gelmedi mi? Ondan önce gerçekten biz onları azapla helak etmiş olsaydık,
muhakkak şöyle derlerdi: Rabbimiz, bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil, rezil ve rüsva olmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık. De ki, herkes beklemekte, öyleyse siz de bekleyin. Artık kim sırat-ı seviye, sırat-ı mustakim ehlidir üzerindedir ve kim hidayete ermiştir, yakında bileceksiniz.''

0: Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bütün kavimlerde. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler.
1: Araf suresinin 133. ayet-i kerimesi. Bundan taraflıların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, git afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her devirde aynı şeyler oluyor. Allah'ın Resulü aralarından çıkıyor ve Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Bunun üzerine toplumun çok büyük bir kısmı mutlaka ona karşı çıkıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da sahte peygamber demişler. Bütün peygamberlere, bütün resimlere hep aynı şeyler söylenmiş. Ve hep inkar edilmişler. Hep reddedilmişler. Onun üzerine Allah-u Teala mutlaka cezalandırmış. Zamanımızda da aynı şeyler oluyormuş.
0: Ve Resul dedi ki, Ya Rabbi, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti.
1: Her devirde Allah'ın Resulleri onlara Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bana tabi olun ki mümin olasınız, velayetten kurtulasınız. Öyleyse Allah Hazreti Musa zamanında da onun bütün kavminin mutlu olmasını istiyordu. Hazreti Musa'ya verdiği görev de o insanları o mutluluğa ulaştırmaktı. Tabi olsalar da hepsi mutluluğa ulaşacaklardı. Ama tabi olmadılar.
0: Doğan Suresi'nin 12. ayetinde Rabbimiz bu azabı üzerimizden kaldır çünkü biz de müminiz. Nerede onlarda ibret almak? Onlara açıklayan bir Resulümüz geldi, ondan yüz çevirdiler. Gerçekten öyle. Allah'ın Resulü geliyor, Resul'den yüz çeviriyorlar. Ona öğretilmiş diyorlar, şeytandan vahiy alıyor diyorlar. Delidir diyorlar. Onun sözlerinden ibret almıyorlar.
2: Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? Ha benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri o kadar seviyorum ki bir bilseniz.
0: Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. Üçüncü kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin.
3: Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda.
0: Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri konusunda inşallah birlikteyiz. Müminin Suresinin 72. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza gireceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Em tes'eluhum harcan fe haracu rabbike hayrun ve huve hayrur razikin. Em yoksa veya tes'eluhum onlardan istiyorsun harcan bir harç, bir ücret. Ve o zaman haracı mükafatı Rabbike senin Rabbin hayrın daha hayırlıdır. Ve hüve ve o hayrı hayırlıdır, en hayırlıdır. Er razikin rızık verenler, rızıklandıranlar. Yoksa onlardan harç, ücret mi istiyorsun? Oysa Rabbinin harcı, ücreti daha hayırlıdır. Ve o rızıklandıranların en hayırlısıdır. Öyleyse Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a böyle söylüyor. Asıl harç, rızık Allah'ın harcıdır, Allah'ın rızkıdır. Harcama kelimesi de, haraç kelimesi de, harç kelimesi de aynı kökten gelir. Üçü de harcamayla alakalıdır. Ve bir konuda birilerinden para istemek zamanımızda, hele bu kanunsuzsa, bunun adı haraçtır. Ve ahlakın bu derece bozuk olduğu bir dünya üzerinde her an haraç müessesesi, rüşvet müessesesi çalışmaktadır. Allah Teala da onlardan harç mı, haraç mı istiyorsun? O tarzda bir haraç değil tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de söz konusu olan, ama harcamak için para manasına geliyor söz. Asıl Allah'ın harcı önemlidir ve hayırlıdır diyor Allah Teala. Ve ayet 73 ve inneke le ted'uhum ila sıratın müstakim ve inneke ve muhakkak ki sen ted'uhum mutlaka onları davet ediyorsun ila sıratın müstakim, sırat-ı müstakime, Allah'a götüren, Allah'a ulaştıran yola. Ve muhakkak ki sen mutlaka onları sırat-ı müstakime davet ediyorsun diyor Allah Teala. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve bütün sahabenin insanları sırat-ı müstakime davet ettiklerini söylüyor Allah Teala. Habibim onlara de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basiret hastasıyla Allah'ı basar ederek, Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Bu bizim yolumuzdur. Yani sırat-ı müstakim. Bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Sırat-ı müstakime çağırmak Allah'a çağırmaktır. Allah Teala diyor ki ve muhakkak ki sen onları sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Allah'a davet ediyorsun.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Ruh vücudumuzdan ayrılır, sırat-ı müstakime ulaşır ve 7 tane gök katına yükselir, Allah'a ulaşır. Sırat-ı müstakim Kur'an'ın temelidir. 4 tane sırat-ı müstakim üzerinden 4 ayda ayrı eğitim sürecini yaşar insanoğlu. Bir taraftan ruhu Allah'a doğru bir reel sırat-ı müstakim üzerinde seyri sülük yaparken sonunda Allah'a ulaşacaktır. Diğer taraftan fizik vücut kendi sırat-ı müstakim üzerinde her gün biraz daha Allah'ın emirlerine itaat etmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye doğru bir gayretin içindedir. Nefs, kendi sırat-ı müstakim üzerinde bir temizlenme, saflaşma, afetlerden kurtulma istikametinde bir sırat-ı müstakim üzerindedir. Fizik vücut da kemal derecelerinde olgunlaşmaktadır. Nefs de kemal dereceleri üzerinde olgunlaşmaktadır. Kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde, sırat-ı müstakim üzerinde, asıl sırat-ı müstakim üzerinde olansa ruhumuzdur. O Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim üzerindedir. Ve irademiz de ayrı bir sırat-ı müstakim üzerinde giderek güçlenmekte ve ona ihtiyacımızın kalmayacağı 19 defa müzeyyen olmuş bir noktaya doğru yürümekte olacaktır. Sırat-ı müstakim Kur'an'ın temelini teşkil eder. Ayet 74. Bismillahirrahmanirrahim. Ve innellezine la yu'minune bil ahireti anis sıratı le nakibun. Ve inne ellezine ve muhakkak o kimseler la yu'minune inanmazlar. Bir el ahireti, ahirete, Allah'a hayattayken ulaşmaya inanmazlar. Anis sırati yoldan lennakibun, mutlaka sapanlar, mutlaka sapanlardır, dalalette olanlardır. Cümlecikleri tamamlayalım. Muhakkak ki ahirete, Allah'a hayattayken ulaşmaya inanmayanlar, mutlaka yoldan, sırat-ı müstakimden sapanlar, dalalette olanlardır. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki, sen muhakkak ki sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Sırat-ı müstakim, ahirete ulaştıran yol, Allah'a ulaştıran yol. Ahirete mülaki olmak, Allah'a mülaki olmaktır. Allah-u Teala Araf 147'de kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse ve ahirete mülaki olmayı, yani Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Aynı amellerin boşa gitmesini Kehf 105'te görüyoruz. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler, onların amelleri boşa gitmiştir. İkisi de aynı şeyi söylüyor. Birinde Allah'a mülaki olmak, ikincisinde ahirete mülaki olmak diye geçiyor. Diğer vasıflar ikisinde de aynı. Ahiret kelimesi birçok kişi için cennet cehennemi ifade eder. Aslında Allah-u Teala ahiret kelimesiyle hep
onu ifade ediyor. Allah'a ulaşma gününü. Yevmül ahireti insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştığı günün adıdır. Ve kim ahireti insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını dikkate almaz, ona inanmazsa onlar sırat-ı müstakimden, yoldan, sırattan, yani sırat-ı müstakimden sapanlardır, dalalette olanlardır. Bütün insanlar için sırat-ı müstakim söz konusudur. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması. Her şey yerli yerine tam olarak oturuyor. Onlar ki Allah'a ulaşmaya, ahirete inanmazlar. Onlar sırat-ı müstakimden sapanlardır. Yani sırat-ı müstakim üzerinde olsalardı Allah'a ulaşmaya hem inanacaklardı, hem Allah'a ulaşmayı dilemiş olacaklardı, hem de ruhları bu sebeple 14. basamaktan sonra fizik vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakimin üzerinde olacaktı. Öyleyse buraya kutumuzu alalım. Bu ayet önemli. Müminin 74. Müminin 74.

Muhakkak ki ahirete inanmayanlar sırat-ı müstakimden sapanlardır. Net ve açık. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar sadece ahiret gününe inanmayanlardır. İnansalar zaten Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Kurtuluşun orada olduğunu öğrenecekler. Ve 75. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Velev rahimnahum ve keşefna ma bihim min durrin leccu fi tuyanihim yamehun. Velev eğer rahimna rahmet, merhamet ettik hum onlar ve keşefna ve biz giderdik, açtık. Ma şey bihim onları min durrin bir zarar. Bir zarardan le mutlaka elbette leccu ısrar ettiler, devam ettiler. Fi içinde tuyanihim onların azgınlıkları. Yamehun bocalıyorlar, şaşkın şaşkın dolaşıyorlar. Ve eğer onlara rahmet edip, merhamet edip, onlara zarar, sıkıntı, kıtlık veren şeyi giderseydik, mutlaka şaşkın bir halde azgınlıklarında devam ederlerdi. Eğer onlara rahmet edip, merhamet edip, onlara zarar veren, sıkıntı veren şeyi giderseydik, mutlaka şaşkın bir halde azgınlıkta devam ederlerdi. Allah'ı tanımayan, Allah'ın güzelliklerinden haberdar olmayan, Allah'ın bütün insanları sadece mutluluğa ulaştırmak istediğinden habersiz olan zavallı insanlar, oruç tutmayı Allah'ın işkencesi gibi düşünenler, her Allah'ın emrini üzerlerine bir yük gibi alanlar ve Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler, şeytanın devamlı tesiri altındaki zavallılardır. Allah yolunda Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe hedeflere gidilir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Anahtar Allah'a ulaşmayı dilemek. O zaman bu insanlardan hiçbirisi böyle kalamaz. Şaşkınlığı gider, Allah yolunda kendisini seferber eder. Ve mutlaka mutlu bir insan olur. Ve 76. ayet-i kerime وَلَكَدْ اَحَزْنَاهُمْ بِالْعَزَابِ فَمَسْتَ كَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا yeterreûn. Ve lekat ve andolsun ki haznâhum, biz onları yakaladık bir el azabı, azap ile. Ve o zaman fakat mestekânû, boyun eğmediler
li Rabbihim Rablerine ve ma yetedarreun ve yalvarıp dua etmiyorlar. Ve andolsun ki biz onları azaba aldık. Yani azaba uğrattık. Fakat onlar Rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp dua etmiyorlar.

boyun eğmediler ve yalvarıp dua etmediler. Allah Teala insanlara fırsat verir. Sonra da onların düzelmeleri istikametinde onlara azap da verir. Ama o insanlar yalvarıp yakarmazlar Allah Teala'ya. Ve hatta isyanları için sebep olur. Allah Teala bir zelzele felaketi verir ve insanlar bunun sebebinin Allah'tan geldiğini, ölen insanların ömürlerinin orada bittiğini ama bütün insanlar için bir ders olduğunu, Allah'ın emirlerine itaat edilmesi lazım geldiğini düşünecek yerde Allah'a isyan ederler. İşte Allah Teala biz onları azapla yakalayabildik, yakaladık, azap ettik ama onlar bize yalvarıp yakarmadılar diyor. Her devirde bu tarz olaylar olur. Bizim ülkemizde de olmuştur. İnsanların büyük kısmı ne yazık ki gerçek anlamını hiç anlamamışlardır zelzelenin. Bismillahirrahmanirrahim. 77. ayet-i kerime. Hatta iza fetahna aleyhim baben za azabin şedidin iza hum fihi müblisun. Hatta nihayet oluncaya kadar, hatta iza fetahna açtığımız zaman aleyhim onlara baben kapı. Za azabin, azap sahibi, şedidin şiddetli, iza olduğu zaman hum onlar fi içinde sun. Ümitsizliğe düşenler, umutlarını kaybedenler. Nihayet onların üzerine şiddetli azap kapısını açınca o zaman onlar ümitsizlik içinde, yani ümitsizliğe düşenler oldular.

Ümitsizliğe düşenler oldular diyor Allah-u Teala. Bir azap kapısı açmış önce, hiç boyun eğmemişler, yalvarıp dua da etmemişler. Onların üzerine şiddetli bir azap kapısı açıyor Allah-u Teala. Bu sefer ümitsizlik içinde ümitsizliğe düşenler oluyorlar. İkisinde de kendilerinden bekleneni gerçekleştirmiyorlar. Allah-u Teala azabı o insanları kurtuluşa ulaştırmak için veriyor. Azaptan gerekli destekleri alsalar, Allah'a yönelseler, o insanlar hem cennet saadetinin sahibi olacaklar, hem dünya saadetinin sahibi olacaklar. Ama onlara gelen azap, Allah'ın fizik standartlarına verdiği olaylar, ya onları hiçbir şekilde tesir etmiyor, onlara doğruyu bir türlü anlayamıyorlar, ya da ümitsizliğe düşüyorlar. İkisi de yanlış. Olması lazım gelen şey, Allah'ın mutluluk kapılarını açmak için hemen harekete geçmek. Sadece yapılacak olan şey son derece basit. Sadece bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dilemek. O kadar. Bismillahirrahmanirrahim. 78. ayet-i kerime. Ve hüvellezi enşe'e lekum müs sem'a vel efsara vel efide efidete kalilen ma teşkürun. Ve hüve ve o ellezi ki o enşe'e inşa etti, yarattı lekum sizin için es-sema işitme hassası vel efsar ve görme hassası ve el-efidet ve fuat hassaları. Kalilen ma ne kadar az teşkürün, şükrediyorsunuz. Ve sizin için işitme hassası, görme hassası ve fuat hassası, idrak hassası.

İdrak hastaları inşa eden, yaratan odur. Ne kadar az şükrediyorsunuz diyor. Evvelki ayetlerle bunu bağlarsak şunu görüyoruz. Allah-u Teala'nın verdiği her ceza bizi ümitsizliğe düşürecek yerde o cezayı bir daha tekrar ettirmemek için ondan ders alabilirsek eğer bize faydalı olur. Ülkemizin bütün dünyada Allah-u Teala'nın dizaynı o dizayndır. Bütün insanlara Allah-u Teala ceza verdiği zaman o cezayla o insanları sadece ikaz etmek ister. Güzele dönüş için, doğruya dönüş için bir fırsattır. Allah'ın verdiği her ceza bir fırsatı ifade eder. Onun için Allah-u Teala bize önümüze getirdiği olaylardan gerekli ibret dersini çıkartabilelim diye görmek için gözler, işitmek için, görmek için görme hassası, basar, işitmek için işitme hassası semi, idrak etmek için idrak hassası fuat vermiş ve böylece olaylardan gerekli dersi çıkaralım da doğruya yönelelim, mutlu olalım diye Allah-u Teala bunu yapıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte ne yazık ki insanlar Allah'ın verdiği her olayın arkasından Allah'a şükredecek yerde hep ya isyan etmişler ya da tamamen ümitsizliğe düşmüşler. Bütün bunların arkasında sadece şeytan var ve insanlarla her an konuşabilmek imkanının sahibi olduğu için ve insanlar onun söylediklerini kendi düşünceleri zannettikleri için İblis insanları kolayca kandırabiliyor. İnsanlara o işlerinde Allah'ın yasak ettiği fiilleri onlara işletmeye çalışan, emrettiği şeyleri yaptırmamaya çalışan sesin kendi sesleri olmadığını, İblis'in sesi olduğunu anlatmak, öğretmek mecburiyetindeyiz. Salim düşüncenin Allah'ın emirleri doğrultusunda hareket etmek olduğunu anlatmalıyız. Böylece bir muhteva kazanacak insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve 79. ayet-i kerime ve huvellezî zera'akum fil ardı ve ileyhi tuhşerûn ve huve ve o ellezî ki o zera'akum sizi yaratıp çoğalttı, yaydı fi el ardı arzda yeryüzünde ve ileyhi ona tuhşerûn haşrolunacaksınız. Sizi arzda yeryüzünde sizi yaratıp çoğaltan, yayan odur. Ve ona haşrolunacaksınız. Döndürüleceksiniz. Bütün insanların yeryüzünde yaratılması, çoğalması Allah'ın eseridir. Bir Adem Aleyhisselam'la bir Havva Anamızdan bugün dünya üzerindeki 6 milyar insan oluşmuştur. Kaldı ki bunlar da, bu 6 milyar insan da Nuh'un gemisiyle birlikte sağ kalabilenlerden türemiştir. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın türemeyi
nasıl gerçekleştirdiğine dikkatle bakalım. İnsanlar çoğalıyor ama yeryüzünde onları besleyecek olan gıda maddeleri de çoğalıyor. Çok daha fazlasını da dünya üretmeye müsaittir. Bunların hepsinden gerekli dersleri çıkarmak lazım. 80. ayet Mü'minin suresi ve Bismillahirrahmanirrahim ve huvellezi yuhyi ve yumitu ve le huh ti lafulleyli ve nehari efela takilun. Ve hüve ve o ellezî ki o yuhyi diriltir, yumitu ve öldürür. Ve lehu ihtilafu ve lehu ihtilafu ve ihtilaf karşılıklı dönüşüm ona ait. Elleyli gece ve ennehari ve gündüz. E mı fe hala la takülün. Hala la takülün, akıl etmiyorsunuz. Ve hayat veren ve öldüren odur. Ve gece ve gündüzün ihtilafı, karşılıklı dönüşümü ona aittir. Onun hükmüdür. Hala akıl etmez misiniz? İnsanlar kendilerine hayat veren şu dünyayı onlar için yaratan Allah'ı yok sayıyorlar. Nasıl var olduklarını, nasıl 70 trilyon hücreden oluştuklarını, her hücrelerinde 23 çift kromozom bulunduğunu bilmiyor sanki insanlar. Sanki bunlar kendi kendilerine oluşmuşlar. Allah'ı ait olduğu yerde görmüyorlar. Ve bunun neticesi akıl etmiyorlar. Allah'a ulaşmayı da dilemiyorlar. Ne yazık ki Allah'ın hedefiyle serbest irade verdiği insanların vücuda getirdikleri dünya hayatı birbirinden çok uzak standartlarda tahakkuk etti. Allah-u Teala'nın zorla işi yoktur. Serbest irademizle doğruya ulaşmamızı, kurtulmamızı, cennet ve dünya saadetini mutlaka kazanmamızı ister. Bunun içinde bizden istediği tek bir şey vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsak dilemeyiz. Allah-u Teala bize zorla bunu yaptırmaz. Ama cezasını ödemek mecburiyetinde olan biziz. Ya yaratıcının bizi mutlu etme konusundaki o bizi, bizim kendimizi sevdiğimizin belki bin katı seven Allah'ın bizim kurtuluşumuz için ortaya koyduğu reçeteyi tatbik etmediğimiz sürece başkalarına değil kendimize zulmederiz, kendimizi cehenneme mahkum ederiz. Allah'ı hiçe saymakla aslında kendimizi hiçe sayarız ve hem bu dünyada zebun oluruz, devamlı huzursuzluk içinde yaşarız, hem de öldükten sonra kıyamette, kıyametten sonra cehenneme gideriz. Öyleyse bu akıllılık mı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? 81. ayet-i kerime. Bel kalu misle ma kalel evvelûn. Bel hayır, kalu dediler. Misli, aynısı, benzeri, makale dedikleri şeyler söyledikleri el evvelün, evvelkiler. Hayır, onlar evvelkilerin söylediklerinin aynısını söylediler. Hep aynı şeyler söyleniyor insanlık tarihi boyunca. Bir taraftan Allah-u Teala insanları mutluluğa çağırıyor. Bir taraftan da insanlar bu mutluluk çağrısını büyük kesim olarak mutlaka reddediyorlar. Ne yazık ki böylece insanlar kendilerini
hem dünya saadetinden mahrum ediyorlar, hem de cehenneme mahkum ediyorlar. Ahiret saadetinden de mahrum ediyorlar. Ayet 82. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu iza mitna ve künna turaben ve izamen inna le mebusun. Kalu dediler, İza mitna, öldüğümüz zaman. İza mitna, öldüğümüz zaman mı? Öldüğümüz zaman ve künna, biz olduk, turaben, toprak ve izamen ve kemik. İnna, muhakkak gerçekten, le mutlaka mebusun, bahs edilenler, yeniden diriltilenler. Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten mutlaka biz beas mı edileceğiz? Yeniden mi diriltileceğiz? Dediler. İnsanlar buna bir türlü aklı ermiyor. Toprak olduktan sonra, kemik olduktan sonra insan nasıl dirilir? Bilmiyorlar ki zaman geriye dönecek. Canlı olduğumuz noktaya ulaştığı zaman oradan canlı olarak çıkacağız. Çünkü zaman geriye dönmüş olacak. Yaşadığımız güne geri dönmüş olacak. Acaba anlatabiliyor muyuz? Zaman bizim canlı olduğumuz güne ulaştığı zaman biz zaten canlıyız, hayattayız. O günlere ulaşmadan evvel hayatta olmuş olacağız. Vücudumuzun toprak olmasından evvelki noktada var olacağız. Ve orada da zaten kalmadan indi ilahiye, mahşer meydanına ulaşacağız hepimiz. İnsanların buna bir türlü aklı ermiyor. Bir defa zaman kavramını bilmiyorlar. Kıyametin neden kopacağını bilmiyorlar. Kainatın nasıl yaratıldığını bilmiyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Ve de her şey zanlar üzerine kurulmuş. Bir sürü yanlışa insanlar inanıyor. Ayet 83. Bismillahirrahmanirrahim. Lekat ve itna nahnu ve abauna haza min kablu in haza illa esatirul evvelin. Lekat andolsun ve itna, biz vaat edildik, bize vaat edildi. Nahnu biz ve abâne ve babalarımız haza bu min kabli, daha önceden in haza illa, bu ancak esatiru, esatirler, efsaneler, el evvelin, evvelkiler.

bu düşünce tarzıyla insanların %90'dan fazlası mutsuz. O akıllarını kendi akılların huzurları içinde kullandıkları zaman hep varacakları yer yanlış zanlarıyla hareket ediyorlar. Ve her şey onların mahvına doğru onları götürüyor. Allah razı olsun. Ayet 84. Kul li menil ardu ve men fiha in kuntum ta'lemun. Kul de limen kimin el ardu arz yeryüzü ve men ve kimseler fiha onun içinde orada in kuntum eğer siz olduysanız ta'lemun siz biliyorsunuz. De ki

De ki arzın, yeryüzünün ve onun içindekilerin, yeryüzünün içindekilerin kimin olduğunu

olduğunu eğer biliyorsanız. Arzın, yeryüzünün ve onun içindekilerin kimin olduğunu eğer biliyorsanız, söyleyin kelimesini yazmamış Allah Teala ama bunun manası eğer biliyorsanız söyleyin bakalım. Arzın yani yeryüzünün ve onun içindekilerin kimin olduğunu eğer biliyorsanız o zaman söyleyin. Kimin? Yeryüzü ve onun içindekilerin hepsi Allah'ın. Sevgili kardeşlerim, bizler sadece birer yaratıkız. Onun tarafından yaratılmış olan birer mahluk, birer yaratık. Ve sahibimiz O'dur. Sadece bu küçücük dünyamızı değil, sadece bizim güneş sistemimizde değil, 2,5 milyar güneş sistemi onun tarafından yaratılmış. Büyüklüğü düşünce bazında bile bir araya getirmek zor. O Allah'tır. Sonsuzu yaratan Allah. Seyyekulüne lillah. Lillahi lillah kul efela tezekkerûn. Seyekulü ne diyecekler? Li Allahi Allah'ın kul de e mı fe a tezekkerûn. Hala tezekkür etmezsiniz. Allah'ındır diyecekler. De ki hala tezekkür etmez misiniz? Akıl etmez misiniz? Hala tezekkür etmeyecek misiniz? Akıl etmeyecek misiniz?

Yani diyor ki Allah Teala, aklınızı başınıza toplayın. Kainatı da ben yarattım, dünyayı da ben yarattım, sizi de ben yarattım. Eğer yaratmasaydım şu anda yoktunuz. Hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri yaratmış ve hayattayız. Daha çok hamd ederiz, şükrederiz ki niçin yaratıldığımızı bize öğretti. Daha çok teşekkür ederiz, hamd ederiz, şükrederiz ki bizi bu öğretisiyle mutlu kıldı. Sizlere de öğretmemizi sağladı. Ve 86. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Kul men rabbüs semavatil semavatis seb'i ve rabbül arşi arşil azim. Kul de men kim rabbü rab es semavati semalar es seb'i yedi ve rabbü ve rabbi el arşi arş el azim büyük. De ki, yedi kat semaların, yedi kat göklerin Rabbi ve Arş-ül Azim'in Rabbi kimdir? Yedi kat göklerin Rabbi ve Arş-ül Azim'in Rabbi kimdir? Yedi kat gökler. Sadece dünyamızın etrafındaki yedi katmandan bahsetmiyoruz. Bizim bulunduğumuz bu küçücük gezegenden Allah'a kadar uzanan bir yolculukla ruhumuzun takip ettiği yolu yedi tane gök katını aşarak geçmesi söz konusu. İşte o yedi kattan bahsediyor Allah-u Teala. Yedi kat göklerin Rabbi ve Arş-ül Azim'in Rabbi. Arş, Allah-u Teala'nın dizaynı. Ümmül Kitap, arştadır. Huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanda boşlukta duran tahtlar, onlar da arştadır. Allah da arştadır. Yani yaratılan hududun bittiği yerden sonraki kesim arş adını alır. Allah da arştadır, arşın sahibidir ve kürsisi arşın arştadır. Seyyekulüne lillahi kul efela tettekûn. Seyyekulüne diyecekler li Allahi, Allah'ın. Kul de ki fela tettekûn. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'ındır diyecekler. De ki, hala takva sahibi olmayacak mısınız? Takva sahibi olmak, bütün bu ilmin sahibi olmak demek. Takva sahibi olmak, bütün bu ilimden kâm alıp Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan yeni bir hayata girmek demek. İnsanlar bunu düşünemedikleri sürece bu dünyada dünya için yaşayacaklar. Sonra da bu dünyada hiçbir mutluluğu yaşayamadan ot gibi bir yaşantıdan sonra bu dünyadan ayrılacaklar. Ve kendilerine yazık edecekler. Gidecekleri yerde cehennem olacak. Sadece Allah'ın ilmini bilmiyorlar diye. Ve 88. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Kul men bi yedihi melekutu kulli şeyin ve huve
yuciru ve la yucaru aleyhi in kuntum ta'lemun. De ki men kim bi yedihi onun elinde melekutu mülk yönetim idare kulli şeyin her şey ve hüve ve o yücüri korur himaye eder ve la yücaru ve korunmaz korunmaya ihtiyacı olmaz aleyhi onun üzerine ona in kuntum eğer siz olduysanız talemun siz biliyorsanız.

şayet biliyorsanız. Söyleyin. Her şeyin mülkü, yönetimi peki, şayet biliyorsanız söyleyin. Her şeyin mülkü yani yönetimi idaresi elinde olan ve koruyan, himaye eden ve kendisi korunmaya ihtiyacı olmayan kimdir?

Her şeyin mülkü, yönetimi, melekutu elinde olan Allah Teala diyor ki biz Hazreti İbrahim'e yerlerin ve göklerin melekutunu gösteriyorduk. Allah bütün resullerine mutlaka yerlerin ve göklerin melekutunu gösterir. Allah korur, kendisinin korunmaya ihtiyacı yoktur. Ve 89. ayet-i kerimede cevap geliyor. Se yekulune lillahi kul fe enna tüsharun. Se yekulune diyecekler li Allahi, Allah'ın. Kul de fe o zaman öyleyse enna nasıl tüsharun, aldatılıyorsunuz. Allah'ındır diyecekler. De ki öyleyse nasıl aldatılıyorsunuz? Büyüleniyorsunuz.

Ve 90. bütün insanlar şeytanın onlara olan tesiri sebebiyle aldatılıyor. Yani bir nevi büyülenme olayı. Sihir, şeytanın zulmani ilimlerinden bir tanesidir. Ve insanları iblis sadece kandırır, yalan söyler. Ve 90. ayet-i kerime, Bel ateynahum bil hakkı ve innehum lekazibun. Bel hayır bilakis ateynahum biz onlara getirdik. Bi el hakkı hakkı ve innehum ve muhakkak onlar le elbette gerçekten mutlaka kazibun tekzip edenler yalanlayanlardır. Hayır. Onlara hakkı getirdik. Ve muhakkak ki onlar gerçekten tekzip edenlerdir, yalanlayanlardır.

Mettehazallahu min meledin ve ma kâne me'ahu min ilahin izen lezehebe kullu ilahin bima halaka ve le ala ba'dühüm ala ba'd. Sübhanallahü amma yasifun. Mettehazallahu Allah edinmemiştir min meledin bir çocuk ve ma kâne ve olmamıştır yoktur me'ahu onunla beraber min ilahin bir ilah. İzen öyle olsaydı o takdirde le mutlaka zehebe gitti giderdi. Kullu ilahin bütün ilahlar bima halaka yarattığı şey ve le ve mutlaka ala üstün badühüm ala badin onların bir kısmı bir kısmına. Sübhanallahi Allah sübhandır, münezzehtir. Amma anma şeylerden yasifun vasıflandırıyorlar. Allah çocuk edinmemiştir. Ve onunla beraber başka bir ilah olmamıştır. Hatta buraya bir hiç kelimesini ilave etmekte fayda var. Hiç olmamıştır. Ve onunla beraber başka bir ilah hiç olmamıştır. Öyle olsaydı bütün ilahlar mutlaka kendi yarattığını giderirdi, yok ederdi. Ve mutlaka onların bir kısmı bir kısmına üstün olurdu. Allah onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah bir defa daha altını çizerek tek bir ilah olduğunu, başka bir ilah olmadığını söylüyor. Eğer diyor göklerde ilahlar olsaydı birbirleriyle devamlı kavga halinde olurlardı. Ve üstün olanlar bir kısmı bir kısmına mutlaka üstün gelirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah'ın ilmi her şeyin üzerindedir. Bütün kainatı, kainatları, zahiri alem, berza alemi, gayb alemi, berza alemi, emr alemi, zünvani alem, 6 tane alem, 3 asıl 3 zıt olmak üzere 6 alemi 6 yılında yaratan Allah her şeyin sahibidir. Tek Allah'tır. Allah razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Hatun.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz Resuller, Nebiler. Kur'an'ın indirilişinden 14 asır sonra bir kavram kargaşası İslam'a hakim olmuş durumda. Ve akaid dört tane temel ayaktan oluşuyor. Birincisi, bütün nebiler Resul'dür. Erhak tam yerlerine oturuyor. Gerçekten bütün nebiler Resul'dür. Evvela nebi kimdir? Kur'an-ı Kerim'i A'dan Z'ye incelediğimizde Nebi'nin kim olduğu konusunda kesin bir hükme varıyoruz. Nebi, Kur'an-ı Kerim'de peygamber olarak vasıflandırılan insanları kaplıyor sadece. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Nebi'dir. Hazreti İbrahim Nebi'dir. Hazreti Nuh, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Yakup, Kur'an'da geçen birçok peygamber var. Allah Teala peygamber kelimesi biliyorsunuz Arapça değil, Farsça. Farsça Resul kelimesinin karşılığı değil, Nebi kelimesinin karşılığı. Türkçemizde peygamber dediğimiz zaman Allah'ın nebilerini kastederiz. Nebiler, peygamberler. Ve kavramlar öylesine birbirine karışmış ki bu dört ayaktan birincisi akaidde tam yerlerine oturuyor. Gerçekten tam Kur'an'a uygun bir sonuç. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Kur'an'a tam uygun bir sonuçla karşı karşıyayız. Hay Allah razı olsun. Değişmeyen bir bu kalmış zaten. Peki ikinci ayak. Bütün Resuller nebidir. Yanlış sevgili kardeşlerim. Bütün Resuller nebi değildir. Nebilerin binde birinden daha azı, affedersiniz, tam tersini söyledim. Resullerin binde birinden daha azı Resul'dür. Tekrar ediyorum, bir defa daha tekrar ediyorum. Resullerin binde birinden daha azı Nebidir. Geri kalanların hepsi Veli Resul'dür. Öyleyse iki türlü risalet müessesesi var. Kur'an'da yani risaletle emredilmiş olan insanlar, Allah'ın Resulü olarak gönderilmiş, vazifeli kılmış olan insanlar ikiye ayrılıyor. Veli Resuller ve Nebi Resuller. Nebi Resuller, Peygamber Resullerdir. Peygamber Resuller, Hazreti Adem'den başlıyor. Hazreti Adem ilk insan ve ilk Nebi Resul'dür. Hem vazifeli olarak gönderilmiştir, Allah'tan aldığı emirleri gerçekleştirmek üzere, hem Resul'dür, hem Nebi'dir. Yani ilk Nebi Resul Hazreti Adem'dir. Peki son Nebi Resul kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Son Nebi Resul'dür. Nübüvvet müessesesi, yani peygamberlik müessesesi, Hazreti Adem'le başlıyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bitiyor.

Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Hatemül Enbiya diyor. Nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur diyor. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Hatemidir, mührüdür. Hitam nebilerin hitam bulduğu noktayı temsil eder. Hitam sona ermek manasına kullanılıyor. Hitama ermek, sona ermek. Öyleyse Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın Nebi Resulüdür. Son Nebi Resulüdür. Nebi Resullerin sonuncusudur. Öyleyse bütün Resuller Nebidir yani Peygamberdir ifadesi Kur'an'a hiçbir zaman uymuyor. Zaten yanlışlık buradan başlıyor. Nübüvveti risaletin altında bir değer kabul ediyor zamanımızın alimleri. Bu sadece bir Kur'an açmazında kalmaktır. Bizim din adamlarımızın ne yazık ki özellikle televizyonları paylaşanların parselleyenlerin Kur'an-ı Kerim konusunda ne kadar büyük bir cehalet içinde olduklarını en güzel gösteren ölçüdür. Hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Nebi olmadan Resul olunmaz. Sevsinler. Sevgili kardeşlerim, Nebiler Resullerin binde birinden daha az. Nereden çıkardık böyle olduğunu? Evvelki devirleri bırakıyorum. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar 600 yıl geçiyor. 600 yılda iki tane nebi var. O 600 yıldan sonra da 1400 yıl geçiyor. Üçüncü nebi yok. Gelmesi de artık mümkün değil. Bugün kıyamet koptuğunu düşünelim. Ne oldu? 2000 yıl. 2000 yılda sadece iki tane nebi var. Şimdi Allah-u Teala'nın Resuller konusunda söylediklerine bakalım. Müminin suresi 44. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Sözümüze dikkat edin lütfen. Bütün kavimlere. Yeryüzünde ne kadar kavim varsa bütün kavimlere ayrı ayrı Resul göndeririz diyor Allah Teala. Yetmez. Üstelik de diyor, ard arda göndeririz. Aralarında fetret devri olmaksızın göndeririz. Şimdi dünya üzerinde kavim dediğimiz zaman aynı dili konuşan insan topluluğunu ifade ediyoruz. Belki daha geniş kapsamlı ifadeler kullanılır. Ama dünya üzerinde diyelim ki 100 tane kavim var. Ortalama insan ömrünü en asgari rakam kabul edelim. Olmaz ama 50 yıl kabul edelim. Ya da söylediğimizin tersine konuşalım ki daha inandırıcı olsun sonuçlar. 100 yaş kabul edelim insanların ortalama ömrünü. 2000 yılında
tam 20 tane nesil geliyor. 2000 yılında tam 20 tane nesil. 100'er yaşta 20 nesil. Aslında her nesil 25 yaşı 30 yaşı ifade eder. En çok 40 yaşı ifade eder ama biz 100 yaş diyelim. 20 nesil, eğer 100 kavim varsa dünya üzerinde, her birinde mutlaka her yüzyılda ayrı bir Resul yaşayacağına göre 2000 tane Resul eder. Yaşı aşağı düşürelim, yaşı yukarı yükseltelim, kavim sayısını aşağı düşürelim. Netice değişmez. Sevgili kardeşlerim, insanların hepsi, Resullerin hepsi 100 sene yaşamazlar. Bunu 60 senelik bir ömre indirdiğiniz zaman 2000 sayısı 3000'e yaklaşır. En asgari rakamlarla 2000 yılda 2000 tane Resul yaşamıştır. Bunun hiç ölçüye gelmez ama 1000 tane olduğunu düşünsek ne yazar? 2 Resul'e, 2 Nebi'ye karşılık, 2 Nebi Resul'e karşılık 1000 tane Veli Resul. Evvela hakikatlerden bahsediyoruz ve ayetlerle konuşuyoruz. Öyleyse 2000 tane Resul'e karşılık, Veli Resul'e karşılık 2 tane Nebi Resul. Evvela sayısal değer olarak 2000 olmasın. İnsanların 200 sene yaşadığını kabul edelim. Kavimlerin sayısını düşürelim. Olmaz ama 1000'e indirelim sayısını. O zaman 1000 tane Veli Resul gelmiş geçmiş. Bütün kavimlerde şu anda hala bütün resul, bütün kavimlerde bir resul yaşıyor hayatta ve Nebi Resul sadece 2 tane. Şimdi sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bütün resuller aynı zamanda nebidir diyebilir misiniz? Nübüvvet müessesesi peygamberlik müessesesidir. Allah Teala Hatem-i Nebiyyin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. Nübüvvetin sonuncusudur. Nübüvvetin son temsilcisidir. Son nebidir diyor Allah-u Teala. Öyleyse nübüvvet onunla bitmiştir ama risalet bitmemiştir. Şimdi birinci nokta burası. Öyleyse akaidin ikinci ayağı, yani bütün Resuller Nebidir ifadesi daha ilk anda bire binle noktalandı. 1000 tane Veli Resul'e karşılık, aslında 2000 tane, hadi 1000 tane diyelim, 2 tane Nebi Resul gelmiş. Diyorlar ki bütün Resuller Nebidir. Hadi bakalım, buyurun şimdi. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında ne var? Bunun arkasında feci bir yanlışlık yatıyor. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i terk etmişler. İnsanların yazdığı, asırlarca yazdığı, yüzlerce el yazması kitaptan dinlerini öğrenmişler ve o kitapların doğruyu yazdığını zannediyorlar. Ve hükümlerini buna göre koymuşlar. Alimler bir araya gelmişler, kararlar almışlar. Kur'an-ı Kerim ne yazarsa yazsın, onlar karar alıyor efendiler. Ne karar almışlar? Bütün nebiler resüldür. Aynen, tamam. Hiçbir itirazımız yok. Bütün nebiler mutlaka aynı zamanda resüldür. Yani 4 tane temel ayağın bir tanesi sağlam. 14 asır sonra bugün din öğretimini Kur'an-ı Kerim'e vurduğumuz zaman şu gerçekle karşı karşıyayız.
bütün Resuller Nebidir ifadesi %100 yanlış bir ifadedir. Bu Resullerin yarısı, dörtte biri, onda biri falan değil. Binde biri Resul. Aslında 2000'de biri çıkıyor rakam ama binde biri Nebi, Peygamber, binde biri Peygamber Resul, Nebi Resul. Binde 999'u Veli Resul. İspat mı arıyorsunuz? İspat tonla sevgili kardeşlerim. Birincisi bu. Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz, aralıksız göndeririz. Müminin Suresi 44. ayet-i kerime. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor. Evvelki gün de böyleymiş, dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Bütün Resuller mutlaka inkar edilecek. Bakara Suresi 87. ayet-i kerime gene aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek onlar Resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Üstelik de bunda kimini öldürdünüz diyor, kimisini inkar ettiniz diyor. Öldürmeye kadar gelen bir inkar müessesesi var. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında ne var? Arkasında iblis var. Çünkü eğer Resul Allah'ın söylediklerini ifade ettiği zaman insanlar onu inkar edecek yerde doğru olduğuna akılları yatsa herkes cennete girecek. O kadar kolay bir şartla Allah-u Teala cennetini alacak ki insanları, sadece Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın cennetine girmek için yeterli sebep. Bu kadar kolay bir şartla Allah-u Teala herkesi cennetine almaya hazır. Ama Resul bunu söylediği zaman eğer insanlar bunu öğrenirse iblis insanlardan intikam alamayacak. Ne yapması lazım? Bu hükmü yok etmesi lazım. Ne yapıyor? Asırlar boyunca insanlara kitapları yazdırıyor. Bu kitapları yazdıran bizatihi iblis değil. Yani iblis insanlara kitap yazdırmış değil. Ama onların düşünce yapısına tesir etmek suretiyle o insanların adım adım dinden ayrılmasını sağlıyor. Dinin temel hükümlerinden. Ve de ne oluyor? Olan açık. İnsanlar nübüvveti risaletin altında bir müessesi olarak düşünüyorlar. Bu kadar saçmalık olur mu sevgili kardeşlerim? Bizim şu televizyonu parsellemiş olanlar, onların hepsinin söylediği bu. Yaşar Nuri Öztürk olsun, Hüseyin Hatemi olsun, Hüseyin Atay olsun, Allah rahmet eylesin. Ayhan Songar olsun. Bu sevgili profesörlerimiz hepsinin müşterek hükmü Nebi olunmadan Resul olunmaz. Sevgili kardeşlerim, bu kadar saçma sapan şeyleri insanlar nasıl kabullenebiliyor? Kur'an'a rağmen bunları bu kadar pervasızca, bu kadar cesaretle nasıl söyleyebiliyorlar? Gerçekten bir tarafta Kur'an hakikatleri, bir tarafta bu insanlar Kur'an'ı darmadağın eden ve Kur'an neyi söylemişse onun tersini söylemek için birbirine yarış eden bir sürü üçkağıtçı. Sevgili kardeşlerim, Kur'an ne diyor? Biz sadece size onu söyleriz. Öyleyse bütün nebiler Resul'dür ifadesi başımızın üstünde yeri var. Aynen, tamam. Ama bütün Resuller nebidir dediğiniz zaman yok diyoruz. Kur'an öyle söylemiyor. Öyleyse
insanların yazdığı kitaplarla onları Furkan zannederek Kur'an-ı Kerim'i hesaba çekenleri biz şimdi hesaba çekiyoruz. Hesaba çekilmesi lazım gelenleri hesaba çekiyoruz. Öyleyse muhteva nedir sevgili kardeşlerim? Evvela yıllara dayalı bir dizayn yaptığımız zaman bu gerçeği görüyoruz. Her kavimde her zaman Resul yaşar mı? Bu söylediğimiz iki tane ayet, Mümin'in 44 ile diğeri Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesi, bütün kavimlere Resul göndeririz diyor ve ard arda göndeririz diyor. Hem mekan kavramını koymuş Allah Teala hem de zaman kavramını koymuş. Ard arda diyor. Aralarında fetret devirleri olmadan göndeririz diyor. Ve bir sonuç çıkıyor ortaya. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Yaşıyor mu? Gerçek mi? İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi. Kaç tane misal verebiliriz sevgili kardeşlerim? Diyor ki Allah-u Teala, biz bir Resul göndermedikçe hiç kimseye azap edici olmayız diyor. Demek ki Allah-u Teala'nın herhangi bir kavmin müntesiplerine, o kavimde yaşayanlara, herhangi bir kavimde hayat bulan insanlara, hayatlarını herhangi bir kavimde geçiren insanlara, hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar, hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka Resul gönderiyor. Nereden biliyoruz? İşte Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesi. Biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Yani onlara Allah'a ulaşmayı dileyin. Böylece tağutun üzerinizdeki hükmünü bitirmiş olursunuz. Tağuta kul olmaktan kurtulursunuz. Allah'ın kulu olursunuz. Böyle bir dizaynda Allah Teala devam ediyor. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Yani emre itaat ettiler, Allah'alaşmayı dilediler. Şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereği. Ne diyor Allah Teala sahabe için? Onlar tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Neymişler? Sahabe, tağutun kuluymuşlar. Ne olmuşlar? Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman, Allah'ın kulu olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olay son derece açık olarak ortada. Bir evvelki ayette Allah-u Teala diyor ki biz bir kavme Resul göndermedikçe o kavme azap etmeyiz. Bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık diyor. Mutlaka Resul'ün ulaştırdığı bilgiler var herkese. Peki bütün Resuller bilgileri herkese ulaştırıyorlar mı? Ulaştırabiliyorlar mı? Resuller bizatihi ulaştırmıyor. Bu gerekli değil. Resullerden duyanlar birbirine ulaştırıyor. Neticede de herkes mutlaka duymuş oluyor. Bize diyeceksiniz ki emin misin herkesin duyduğundan? Evet eminim. Neden eminim? Eminim. Çünkü Allah Teala konuyu gene sağlam delillerle koymuş ortaya. Diyoruz ki herkes mutlaka Resul'ün söylediklerinden haberdardır. İddia, ispat. Allah Teala buyuruyor ki Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın Resulleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi?
Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Demediler mi? Cevap, onlar derler ki diyor Allah Teala, geldiler, bize bunu söylediler. Ama azap üzerimize hak oldu. Bakınız, Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesiyle bu ayet-i kerime arasında yakın bir ilişki var. Ne diyordu Allah Teala orada? Bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimdekileri şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da tağuta diyor. Zümer 17 ile alakalı. Tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayet erdiler, yani Allah'a kul oldular. Bir kısmınınsa üzerine dalalet hak oldu diyor. Zümer 71'de de üzerimize azap hak oldu diyor o insanlar. Çünkü biz Resul'ün davetine icabet etmedik. Bizim zamanımızda yaşayan Resul'ün davetine icabet etmedik. İlk sual. Cehenneme kim giderse gitsin, insanların %90'dan fazlasının cehenneme gideceği Kur'an hükümleriyle sabit. Bu %90'dan fazla insanın hepsine sual soruluyor. Cehenneme gelen herkes bu sualin muhatabı. Size Allah'ın Resulü gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Cevap, evet söyledi. Bize Resuller geldi ve söyledi. Resul geldi ve söyledi. Cehenneme gidenler hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar, toplam insanların %90'ından daha fazlasını içeriyor. Geri kalanlar zaten cennete gireceği için onlar Resul'ün söylediğine zaten itaat etmiş olanlar. Orada zaten problem yok. Onlar da Resul'ü mutlaka tanımışlar. Yetmez, onlar itaat de etmişler. Şimdi bu itaat etmeyenlere Resul geldi mi suali herkese soruluyor. Nesiller boyunca, asırlar boyunca yaşamış olan bütün insanlar cehenneme gittiklerinde, cennete gidenler zaten Resul'ü görmemiş olamazlar. Yani Resul'ün söylediklerini yapmamış olamazlar. Mümkün değil. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemiş olmaları lazım cennete girmeleri için. Cehenneme girenlere gelince insanların %90'dan fazlası, ama hepsine aynı sual mutlaka sorulacak. Hiç kimsenin Resul'den haberi olmadan cehenneme gitmesi ya da Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezsiniz, Allah'ın cennetine giremezsiniz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Bakın Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle sizi cennetine almaya hazır. Bunu deneyin. Hepiniz için kurtuluş yolu hazır. Sadece bir dileğinizle. Resul bunu söylüyor. Ve bunu dinleyenlerin hepsi zaten cennete gidiyorlar. Onların Resul'den kam aldıkları kesin. Diğerleri Resul'ü dinlemeyenler, haberdar olmayanlar asla değil. Yok böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de. Herkes Resul'ün söylediğinden haberdar. Kim giderse gitsin cehenneme, hepsine soruluyor sual. Hepsinin verdiği cevap aynı. Evet, geldi. Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimelerinde bu Resuller nezir adıyla anılıyor. Gene Resul, aynı sual size. Nezir gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Söyledi. Söylediler ama biz onlara inanmadık. Dedik ki, biz seni dalalette görüyoruz. Dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Eğer biz idrak edebilen ve işitebilen birisi olsaydık burada cehennemde mi olurduk? İfadeler ard arda geliyor. Neticeye ulaşıyoruz. İnsanlar hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar,